eyledi. İşte çocuk öldüğü vakit anne babaya düşen vazife birbirini teselli etmelidir. Çünkü her felaketin daha büyüğü vardır. Mezarları ziyaret. Ölümü hatırlamak ve ibret almak için umumi mezarlıkları ziyaret etmek müstehaptır. İbret almakla beraber bereketlenmek için de salihlerin mezarlarını ziyaret yine müstehaptır. İbni Ebi Melik diyor, Hazreti Âişe'yi radıyallahu anha mezarlıktan dönerken gördüm. Nereden geliyorsun diye sorduğumda Hazreti Âişe bana, kardeşim Abdurrahman'ın kabrini ziyaretten geliyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mezar ziyaretinden men etmedi mi diye sorduğumda bana, evet etti fakat sonradan bu yasağı kaldırdı dedi. Ebu Zer'in radıyallahu anh rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mezarları ziyaret et ki bu sayede ahireti hatırlarsın. Ölüleri yıka. Çünkü düşmüş olan bedenlerle uğraşmak insana öğüttür. Cenaze namazını kıl. Belki o senin kalbine hüzün getirir. Mahzun insanlar ise Allahü Teala'nın himayesindedir buyurmuştur. İbni Ebi Melike'nin rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ölülerinizi ziyaret edin ve onlara selam verin. Zira sizin için onlardan ders almak vardır buyurmuştur. Nafi'nin rivayetine göre İbni Ömer radıyallahu anh uğradığı her mezarda durur, selam verir ve öyle geçerdi. Muhammed'in oğlu Cafer'in babasından rivayetinde Hazreti Fatıma radıyallahu anha bazı günlerde büyük amcası Hamza'nın radıyallahu anh mezarını ziyaret eder, orada ağlar ve iki rekat namaz kılardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ana ve babasının veya bunlardan birisinin mezarını her cuma günü ziyaret eden kimse mağfiret olunur ve iyilerden yazılır buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte, anasına babasına asi olduğu halde anne ve babası ölen kimse, onlar öldükten sonra onlar için hayır duada bulunursa, Allahü Teala onu iyilerden, ana ve babasına itaat edenlerden yazar buyurmuştur. Yine bir hadis-i şerifte, kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip olur buyuruldu. Diğer bir hadis-i şerifte de, kim alacağı mükafatı düşünerek Medine'de beni ziyaret ederse, kıyamet günü hem şahidi hem de şefaatçisi olurum buyurulmuştur. Mezar başında müstehap olan, ziyaretçinin yönü ölüye ve arkası kıbleye dönük olmalı ve bu şekilde ona selam vermelidir. Mezarı ellemek, öpmek gibi davranışlardan sakınmalıdır. Zira bunlar Hristiyanların adetidir. Hazreti Âişe'nin radıyallahu anha rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim bir kardeşinin mezarını ziyaret eder ve onun başında oturursa, ölü onunla ünsiyet eder, kalkıncaya kadar onu dinler, kalkınca onu uğurlar buyurmuştur. Süleyman bin Süheym diyor ki, Resulullah'ı rüyamda gördüm ve kendisine, ya Resulallah, bu kadar Müslüman seni ziyaret ediyor ve sana selam veriyorlar. Bunların selamını duyuyor ve anlıyor musun diye sordum. Resulullah, hem anlıyor hem de iade ediyorum buyurdu. Asım el-Cahderi'nin akrabalarından birisi diyor, ölümünden 2 yıl sonra Asım'ı rüyamda gördüm. Kendisine, sen ölmüş değil miydin diye sordum.
Asım,

"Evet, ölmüştüm" deyince ben "O halde şimdi neredesin?" diye sordum. O da "Vallahi cennet bahçelerinden bir bahçedeyim. Birçok arkadaşlarım da var. Cuma'dan cumaya Ebu Bekir el-Müzeni'nin etrafında toplanır ve sizin haberlerinizi orada öğreniriz" dedi. Ben de "Cisimlerinizle beraber mi bulunursunuz?" diye sordum. O da "Heyhat, cisimlerimiz çoktan çürüdü ve toprak oldu. Ruhlarımızla buluşuruz" dedi. Ben kendisine "Bizim sizi ziyaret ettiğimizi bilir misiniz?" diye sordum. O "Evet, cuma gecesi, cuma günü ve cumartesi güneş doğuncaya kadar biliriz" dedi. Kendisine "Nasıl olur da o günlerde bilirsiniz?" dedim. O "Cuma günü şerefinedir" dedi. Muhammed bin Vasi daima cuma günleri mezarları ziyaret ederdi. Bunun sebebini soranlara "Mezardakilerin cuma, cumadan bir gün önce ve cumartesi güneş doğmadan mezarını ziyaret edeni mezardakiler bilir. Bu da cuma günü hürmetinedir" dedi. Bişr bin Mansur diyor, "Taun yılında adamın biri devamlı olarak musallaya gider, cenaze namazlarına katılırdı. Akşam olunca mezarlığın kapısında durur. Allah sizi vahşette bırakmasın, günahlarınızı bağışlasın ve iyiliklerinizi kabul etsin" der ve giderdi. Adam diyor ki, "Bir akşam mezarlığa uğrayamadım. Fakat evimde yine ölüler için dua ettim, uyudum. Rüyamda birçok kimseler etrafıma toplandılar. Onlara, "Kimsiniz, ne istiyorsunuz?" diye sordum. Onlar da, "Biz o mezarlığın insanlarıyız. Ben, niçin geldiniz?" diye sordum. Onlar, "Sen evine geldiğin vakit bize hediye gönderdin" dediler. Ben, "Ne hediyesi?" diye sordum. Onlar, "Yaptığın dualar. İşte biz de bunun için seni ziyarete geldik" dediler. Ben de, "Zahmet etmeyin. Her akşam sizi ziyaret eder ve hediyenizi veririm" dedim. Beşşar bin Galip en-Necrani diyor, "Rabia-i Adeviye'yi rüyamda gördüm. Ben kendisine çok dua ederdim. Rabia, "Hediyelerin nurdan tabaklar içinde bize geliyor" dedi. Kendisine, "Bu nasıl olur?" diye sordum. O da, "Hayatta olan müminler, ölüler için dua ettikleri vakit, ipek mendiller içinde nurdan tabaklara konur, ölüye götürülür. Ve işte bu, filanın sana hediyesidir" denir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ölü suda boğulmak üzere olup kurtulmak için yardım bekleyen bir insan gibidir. Babasının, kardeşinin veya herhangi bir dostunun duasını bekler. Bu, onun nazarında bütün dünyadan kıymetli olur. Dirilerin ölülere hediyesi dua ve istiğfardır" buyurdu. Yine zatın birisi anlatıyor. "Kardeşim öldü. Onu rüyada gördüm. Kendisine, "Mezara konduğun vakit ne durumdaydın?" diye sordum. Bana, "Birisi elinde bir ateş meşalesi olduğu halde yanıma geldi. Tam bu sırada birisi bana dua etti. Eğer onun duası yetişmese, o gelen o ateşle bana vuracaktı" dedi. Bunun için defnedildikten sonra ölüye telkin ve dua müstehaptır. Sa'd bin Abdullah el-Ezdi diyor, "Can çekişmekte olan Ebu Ümame el-Bahili'nin ziyaretine gittim. Bana, "Ben öldüğüm vakit Resulullah'ın emrettiği gibi beni defnedin. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birisi ölüp kendisini mezara koyduğunuz ve mezarını tesviye ettiğiniz vakit biriniz kalksın, mezar başında dursun ve adama, "Ey filan kadının oğlu filan" diye 3 kere seslensin. Birinci de o duyar. Fakat cevap

Veremez. İkinci de doğrulur. Üçüncü de beni irşad et. Allahü Teala sana rahmet etsin der. Fakat siz onun bu söylediklerini duyamazsınız. Adam dünyadan çıkarken Allah'ın birliğine, Muhammed aleyhisselamın onun Resulü olduğuna inandığını hatırla. Zira sen Allah'ı Rab, İslamiyeti din, Muhammed aleyhisselamı peygamber ve Kur'an-ı Azimüşşan'ı da imam ve kitap olarak kabul ettin desin. Çünkü nekir ve münker meleklerinden her biri bu soruları tehir eder ve bekler. Nihayet artık gidelim. Zira burada durmamızı gerektirecek bir iş kalmadı. Zira ona hücceti telkin edildi. Allahü Teala da onun şahidi olur buyurdu. Mezarları ziyaret etmekte biri ziyaret edene, diğeri de ziyaret edilenlere ait olmak üzere iki fayda vardır. Ziyaret edene faydası ölümü hatırlamak ve kendisine ona göre çeki düzen vermektir. Ziyaret edilene faydası ona dua etmek ve duasından faydalanmaktır. Artık ne ölülerden ibret almak ve ne de onlara dua etmeden geçmek doğru olmaz. Ziyaret edenin ibret alması şu şekildedir. Orada yatan adamın kendisi gibi ve belki de her bakımdan daha üstün olarak yaşadığını, nihayet ölüp o kara toprakların kendisini sinesine çektiğini, orada bedeninin nasıl çürüyüp dağıldığını, kabrin ya cennet bahçesi veya cehennem çukuru olduğunu, kendisinin de yakında oraya gideceğini ve aynı haller ile karşılaşacağını düşünerek hazırlanmaktır. Mitraf bin Ebu Bekir el-Huzeli diyor, Abdikays oğullarında yaşlı ve abid bir kadın vardı. Gece olunca kemerini sıkar ve ibadetine devam ederdi. Gündüz olunca da mezarlıklarda dolaşırdı. Kendisine mezarlığa ne çok gidiyorsun diye soranlara, katı kalp tamamen kuruduğu vakit onu ancak çürümeyi düşünmek yumuşatır. Ben ise mezarlığa gittiğimde onların mezarlarından çıktıklarını, onların toz toprak içinde olan yüzlerini, değişen cisimlerini ve çapaklı gözlerini görür gibi oluyorum. Bu nasıl bir görüştür? Eğer bunu insanlar bilseler, onun acılığına dayanamazlardı. Bedenleri helak ederdi, dedi. Fakihin biri, Ömer bin Abdülaziz'i ziyaretinde, onun ibadette gösterdiği cehd-ü gayretinden, yüzünde ve rengindeki değişikliğe şaşarak, ''Bu ne haldir?'' deyince, Ömer bin Abdülaziz, ''Ya beni öldükten birkaç gün sonra mezarımda ziyaret etsen, işte o zaman gözlerimin çıkıp yanaklarımın üzerine aktığını, dudaklarımın dişlerimi kapamadığını, ağzımın açık kalıp oradan irin ve cerahatın akmakta olduğunu, karnımın şişip göğsümün üzerine geldiğini, bağırsaklarımın döküldüğünü, burun deliklerinden irin ve kurtların çıktığını görmekle, şimdi gördüğünden çok daha feci bir manzara ile karşılaşırdın, dedi. Ölüyü övmek ve onu hayırla anmak müstehaptır. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamınız öldüğü vakit onu bırakın ve aleyhinde dedikodu yapmayın buyurmuştur. Başka bir hadis-i şerifte ölüleriniz hakkında kötü söylemeyin zira onlar takdim ettiklerine ulaştılar buyuruldu. Bir başka hadis-i şerifte de ölülerinize ancak iyilikle yad ediniz. Şayet onlar cennetlik ise onlar hakkında kötü söylemekle günahkar olursunuz. Cehennemlik iseler zaten bulundukları hal kendilerine yeter
buyurulmuştur.

Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün geçmekte olan bir cenazenin kötü kimse olduğunu orada bulunanlar söylediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O cezayı hak etti, kötülerdendir." buyurdu. Yine başka bir cenaze geçerken onu da övüyorlardı. Resulullah, "Ona da iyilik vacip oldu, onu hak etti." buyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunun açıklanmasını isteyince Resulullah, "Bu adamı övdünüz, cennete girmeyi hak etti. Ötekini de yerdiniz, o da cehennemi hak etti. Zira siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz." buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir adam ölür. Allahü Teala onun kötü bir kimse olduğunu bildiği halde cemaat hep onun iyiliğine şahadet ederse Allahü Teala buyurur ki, "Ey meleklerim, şahit olun. Ben kullarımın bu kulum hakkındaki şahadetlerini kabul ettim ve onun hakkında kendi bildiklerimden vazgeçtim." buyurur. Ölümün hakikati. Allahü Teala Ali İmran suresi 169. ayetinde, "Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma. Doğrusu onlar Rableri katında diridirler. Cennet meyvelerinden rızıklanırlar." buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Mezar ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur." buyurmuştur. Enes'in radıyallahu anh rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ölüm kıyamet demektir. Ölmüş olanın kıyameti kopmuş sayılır." buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden biriniz öldüğü vakit varacağı yeri akşam sabah kendisine gösterilir. Cennetlik ise cennetteki yeri, cehennemlik ise cehennemdeki yeri gösterilir. Ve işte kıyamet günü dirilip gideceğin yer burasıdır" denir buyurmuştur. Ebu Kays anlatıyor. Alkame ile bir cenazede bulunmuştuk. Alkame, "İşte bu adamın kıyameti koptu" dedi. Hazreti Ali de radıyallahu anh, "Cennetlik veya cehennemlik olduğunu bilmeden hiçbir nefis dünyadan ayrılamaz" demiştir. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Garip olarak ölen şehit olur. Kabir iptilasından emin olur. Gıdalanır ve cennetten rızkının rüzgarı kendisine estirilir ve kokusunu alır" buyurmuştur. Mesruk diyor ki, "Mezarında rahat edip dünya sıkıntısından ve Allahü Teala'nın azabından emin olan kimse gibi hiçbir kimseye gıpta etmem." Yahya bin Velid diyor, "Bir gün Ebu Derda ile geziniyorduk. Kendisine, "Dostların hakkında neyi seversin?" diye sordum. O da, "Ölmesini severim" dedi. Ben, "Şayet ölmezse o vakit neyi seversin?" dedim. O, "Mal ve evladının azlığını severim. Zira mal ve evlat fitnedir. Aynı zamanda dünya ile ünsiyete sebeptir. Halbuki mutlak surette ölüm anında bundan ayrılmak lazımdır" dedi. Abdullah bin Amr da, "Ruhu bedeninden ayrılan mümin, cezaevinden tahliye edilen mahkum gibidir" dedi. Zevklerin en üstünü Allah uğrunda ölen şehitler içindir. Zira onların savaşa çıkmaları, dünyadan tamamen ilgilerini kesip Allah'a ulaşmaları ve Allah uğrunda öldürülmeye rıza göstermeleri içindir.
Onlar ahireti alabilmek için dünyayı sattılar. Satan kimsenin gözü sattığında değil, aldığındadır. Ahirete baktığı vakit onu aşk ve heves ile satın aldığını görür. Bunun ayrıldığı şeye hevesi az, fakat satın aldığı şeye hevesi çoktur. Kalbin yalnız Allah sevgisiyle kalması, her ne kadar bazı hallerde mümkün ise de, o anda ölmeyebilir ve hemen durumu değişebilir. Fakat savaş, ölümün sebebi olduğu için, tam kalbi Allah'a yöneldiği ve masivayı terk edip her şeyden ilgiyi kestiği halde olur ki, işte bu halde ölüm en büyük nimet olur. Çünkü nimet demek, insanoğlunun arzu ettiği şeye ulaşması demektir ki, bu halde mevcuttur. Bunun için Allahü Teala Nahl Suresi 57. ayetinde, "İstedikleri her şey onlar içindir." buyurmuştur. Bu, cennet zevklerini bir araya toplayan en şumullü bir ibaredir. Azapların en büyüğü de insanı arzuladığı şeyden uzaklaştırmaktır. Allahü Teala Sebe Suresi 54. ayetinde artık kendileriyle dünyaya dönüş arzularının arasına engel çekilmiştir. Nitekim bundan evvel emsallerine de böyle yapılmıştı. Çünkü onlar azap ve kıyamet hakkında endişe veren bir şüphe içindeydiler, buyurmuştur. Bu da cehennem ehlinin azabının en şumullü bir ifadesidir. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha rivayetinde, babası Bedir Savaşı'nda şehit düşen Cabir'e radıyallahu anh hitaben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cabir, sana müjde olsun ki Allahü Teala babanı diriltti ve onu manevi huzuruna aldı ve benden ne istersen dile, sana vereyim," dedi. Baban da, "Ya Rab, sana hakkıyla kulluk edemedim. Senden bütün dileğim, beni bir daha dünyaya gönderip senin rızan için sevgili Habibinin önünde tekrar şehit olmaktır," dedi. Allahü Teala, "Benim ilmimde senin bir daha geri dönmen imkansızdır," buyurmuştur. Kabül Ahbar diyor ki, "Cennette ağlayan bir adam bulundu. Ona, cennette dururken daha ağlamanın sebebi nedir?" diye soranlara, "Ben Allah uğrunda bir defa şehit oldum. Halbuki dünyaya dönüp birkaç defa şehit olmayı istiyorum ve bunun için ağlıyorum," dedi. Şu da bir gerçektir ki, mümin ölür ölmez dünyada mahpus gibi olduğu Allahü Teala'nın fazlıyla kendisine bildirilir. Karanlık bir evde hapsedilip geniş bir bahçeye kapısı açılan bir insan gibi olur. Böyle ağaç, meyve, yeşillik ve kuşlarla süslenmiş olan o geniş bahçeyi gören insan daha o karanlık eve girmek ister mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta bir darb-ı mesel getirerek ölen bir kişi hakkında, "Bu adam dünyadan göç etti ve dünyayı ehline terk etti. Şayet bu ayrılışından memnun ise, sizden herhangi birinizin anne rahmine dönmek istemediği gibi o da dünyaya dönmek istemez," buyurmuşlardır. Bir adamın öldüğünü haber verdiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya istirahattadır veya dünyadakiler ondan istirahata kavuştular," buyurdu. Yani iyi insan ise istirahat etti, kötü insan ise millet şerrinden kurtuldu. Ebu Ömer anlatıyor. "Biz çocuktuk. İbni Ömer radıyallahu anh yanımızdan geçerken bir mezara baktı. Mezarda çöl boncuğu gördü. Alınmasını emretti.

Ve bedenlere bu toprak zarar vermez. Kıyamete kadar mükafat veya mücazat görecek olan ruhtur, dedi. Amr bin Dinar diyor. Ölmüş olan herkes, hayattakilerin ne yaptıklarını, hatta kendisini yıkayıp kefenlediklerini de bilir ve onlara bakar. Malik bin Enes, radıyallahu anhüma da, müminlerin ruhları, istedikleri taraflarda dolaşmak için serbesttirler, dedi. Lokman bin Beşir de, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, minberdeyken, iyi bilin ki dünyadan sineğin dünya boşluğunda dolaştığı boşluk kadar zaman kalmıştır. Ölülerden olan kardeşleriniz hakkında sizi Allah'a havale ederim. Zira sizin her yaptığınız onlara arz olunur, buyurmuşlardır. Ebu Derda radıyallahu anh, ölmüş olan dayısı için, Allah'ım, Abdullah bin Revaha'nın karşısında rezil olacağım kusuru işlemekten sana sığınırım, demiştir. Abdullah bin Amr bin el-Asa radıyallahu anh, ölen müminlerin ruhları nerededir diye sorduklarında, arşın gölgesinde, beyaz kuşların kursağında, kafirlerin ruhları da 7 kat yerin dibindedir, dedi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, ölü kendisini yıkayanı, taşıyanı ve mezara indireni bilir, dediğini rivayet etmiştir. Ubeyd bin Ömer diyor, mezardakiler haberi araştırırlar. Yeni bir ölü geldiği vakit, ondan çeşitli haberler sorarlar. Mesela, falanca ne haldedir, derler. O da, o öldü, meğer size gelmedi mi, der. Onlar da, inna lillahi ve inna ileyhi raciun, başka tarafa gitmiştir, derler. Ebu Eyyub el-Ensari'nin rivayetinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir müminin ruhu bedeninden ayrılınca Allahü Teala'nın rahmetine mazhar olan mümin kulların ruhları adeta önde gelen bir müjdeci gibi onu karşılarlar. Bu arada bir kısmı, bırakın kardeşiniz biraz nefes alsın, çünkü büyük zorluktan yeni kurtulmuştur, derler. Falan ne yapıyor, falan nasıl, falanca kız evlendi mi diye sorarlar. Daha önce ölen bir adamdan sorduklarında, o benden önce öldü, der. Bunun üzerine onlar, inna lillahi ve inna ileyhi raciun, o haviyeyi boylamıştır, derler, buyurmuştur. Mezarın ölüye söyledikleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ölü mezara konduğu vakit, mezar, yazıklar olsun sana ey Ademoğlu! Benim hakkımda seni kim aldattı? Benim fitne, karanlık, yalnızlık ve kurtlar, böcekler yeri olduğumu bilmiyor muydun? Üzerimde bir ileri bir geri gezinip dururken beni düşünmedin mi? Der. Şayet iyi insan ise onun namına bir yetkili mezara cevap verir ve der ki, bu adam emri maruf ve nehy-i münker ettiyse ne dersin? Mezar, o zaman ben onun için yeşil bir bahçe olurum. Cesedi de nur olur ve ruhu Allah'a yükselir, buyurdu. Ubeyd bin Umeyr diyor, her ölüye mezarı şöyle seslenir. Ben karanlık ve yalnızlık yeriyim. Şayet hayatında Allah'a itaat ettinse, bugün ben sana rahmet yeri olurum. Eğer asi isen, ben sana azap yeri olurum. Ben öyle bir yerim ki, itaat ettiği halde bana gelmiş olan, sevinmiş

olarak benden çıkar. İsyankâr olarak bana giren de helak olarak çıkar, der. Muhammed bin Sabih de şöyle diyor. Bir adam mezara konup azap olduğu veya haşa gitmeyen bir şeyle karşılaştığı vakit, civarındaki komşular, bizden ibret almadın mı? Biz senden önce gelmiştik. Bizi görmedin mi? Bugünü düşünmedin mi? Bizim amellerimizin kesildiğini görmedin mi? Halbuki senin defterin açık idi. Eksiklerimi tamamlayayım demedin mi? Derler. Mezarı da kendisine seslenerek, ey dünyanın dış görünüşüne aldanan, tanıdıklarından, senden önce toprak altına girenlerden ders almadın mı? Onlar da dünyaya aldanıp dururken, ecelleri kendilerini mezar altına aldı. Sen hiç aldırmadın, şimdi çekersin, der. Yezid-i Rakkaşi diyor, duydum ki insan kabre konduğu vakit, ameli kendisini ihata eder. Sonra Allahü Teala amelini konuşturur ve ey çukurunda yalnız kalan kul, dost ve ahbaplarının hepsi senden ayrıldı. Bugün yalnız bizimle kaldın, der. Kâbül Ahbar da diyor ki, duyduğuma göre salih insan kabre konduğu vakit namaz, oruç, hac ve zekat gibi amelleri kendisini sarar. Azap melekleri ayakları ucundan geldikleri vakit namaz karşılarına çıkar ve bu adam bu ayaklarıyla Allahü Teala'nın huzurunda kıyam etti, namaz kıldı. Buna azap edemezsin. Azap melekleri baş tarafından geldikleri vakit oruç karşılarına çıkar ve bu kafa dünyada Allah için oruç tuttu. Aç ve susuz kaldı. Kendisine buradan azap edemezsiniz, der. Azap melekleri vücudunun diğer bölümlerinden azap etmek istedikleri vakit hac ve cihat gibi ibadetler karşılarına çıkarak azap etmelerine engel olurlar. Azap melekleri elleri tarafından geldikleri vakit sadakalar karşılarına çıkar ve Allah rızası uğrunda bu ellerden nice sadakalar çıkmıştır. Siz bunlara azap edemezsiniz, derler. Bu sırada azap melekleri de dünyada temiz yaşadın, temiz öldün. O halde burada da rahat yat, derler. Bu sırada rahmet melekleri gelir. Cennetten döşek ve kaftan getirirler. Göz gördüğü kadar mezarını genişletirler. Cennetten ışık getirirler. Kıyamete kadar kabri nurlanır. Allahü Teala bizleri de bu zümreden eylesin. Amin. Bi hürmeti men erseltehu rahmeten lil alemin.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

Açılan ellere bağışla, cahimin içine sokma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla, Fatıma-tü Zehra adlı kızına bağışla. Yetim, yetemanın

hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi. Su halde bizleri fazla sıkma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi, Muhammed aşkına yakma ya Rabbi. Kabe aşkına.

Sultanım, eman ver can Ahmet'im, dardayım. Ravzana yüzüm sürü bağlayım. Dertliyim, dertliyim, dertlerimi söyleyeyim. Sultanım, can Ahmet'im, söyle sensiz neyleyim?

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: O gün kavrulur her yer. O gün sallanır her yer dehşetinden o azametin. O gün başın ellerin arasında kahrolursun. Ama ne fayda? Etrafına bakarsın korkak ve ürkek ve bir o kadar da pişman. Ama senin için bir kurtarıcı yoktur artık. Güzel amellerinden başka. Biz kıyamet günü için insanların amel defterlerini tartmak üzere adalet terazileri koyacağız. Artık hiç kimse en ufak bir haksızlığa uğramayacaktır. Yapılan amel bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip tartıya koyarız. Hesap görenler olarak da biz yeteriz. Enbiya Suresi 47. ayet. O gün kabirler deşilir ve insanlar amellerini görmek için çıkarlar. O gün kıyamette insanlar amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek için kısım kısım çıkacaklardır. Oradaki halini bir düşün. Zilzal Suresi 6. ayet. O zaman öyle bir zamandır ki insan hayır ve şer olan işlediklerinden, amellerinden en ufak bir şeyi dahi küçümsemeyecektir. Şu küçüktür, bunun hesabı tartısı olmaz demeyecektir. O ince terazide onun vicdanı zangır zangır titreyip duracaktır. Enes radıyallahu an şöyle anlatıyor. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Mizanda görevlendirilmiş bir melek vardır. Ademoğlu getirilip mizanın iki kefesi önünde durdurulur. Eğer iyiliği ağır gelirse bütün insanların işiteceği bir sesle falan kimse öyle bir kurtuluşa erdi ki bundan sonra ebediyen bedbaht olmayacaktır. Eğer iyilik tartıları hafif gelirse yine bir melek bütün insanların işiteceği bir sesle falanca öyle bir bedbaht oldu ki bundan sonra artık hiçbir zaman kurtuluş bulamayacaktır diye seslenir. Kimin iyilikleri hafif gelirse işte onlar ayetlerimize zulmetmeleri sebebiyle kendi nefislerini ziyana uğratanlardır.

Onlar kendilerini ziyana sokmuşlardır. Artık kazanacakları ne vardır? Araf Suresi 9. ayet.

Kişi kendi nefsi için kazanç toplamak ister. Kendi nefsini zarara soktuktan sonra artık kendisi için kalan nedir ki? Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri yüzünden şüphe yok ki kendi nefislerini hüsrana sokmuşlardır. O gün hesap çok hassas olacaktır. Zerre miktar ağırlığınca kimseye haksızlık yapılmayacaktır. Kesinlikle hiçbir amel eksiltilmez, unutulmaz ve ihmal edilmez. O gün kişi görecek ki her şey yazılmış ve kaydedilmiştir. O kıyamet koptuğu gün batıl ehli hüsrana uğrayacaktır. O gün her ümmeti toplanmış bir halde göreceksin. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Bugün yaptıklarınızla cezalandırılacaksınız. İşte kitabınız aleyhinize konuşuyor, gerçeği söylüyor. Çünkü biz yaptıklarınızı yazıyorduk denecektir. Câsiye Suresi 29. Ayet. O gün tüm insanlar dizleri üzerine çökmüş oldukları halde ümmet ümmet ayrı olarak toplanacaklardır. O izdiham ne korkunç bir manzaradır. Sonra dehşet verici o günde dizüstü çökmüş, kurumuş olan tükürüklerini yutkunmaya çalışan ve heyecandan daralmış boğazlarından zorla nefes almaya çalışan o insanlara güçlü bir ses nida eder. Ey insanlar! Bugün yapmış olduklarınızdan dolayı cezalandırılacaksınız. Ve sonra denilecek ki, siz bugüne kavuşmayı unuttuğunuz gibi biz de bugün sizi unutacağız. Yeriniz ateştir ve artık size yardım edecek kimse de yoktur. Size verilen bu cezanın sebebi şudur. Çünkü siz Allah'ın ayetlerini eğlenceye aldınız ve dünya hayatı sizi aldattı. Onun için o kimseler bugün ateşten çıkarılmazlar ve kendilerinden bir özür kabul edilmez. Câsiye Suresi 34 ve 35. Ayetler. Selman radıyallahu anh anlatıyor. İki cihan güneşi alemler efendisi şöyle buyurmuşlardır. Kıyamet günü terazi kurulur. O öyle bir terazidir ki yerler ve gökler onda tartılsa içine alır. Melekler, ya Rabbi bu terazi kimin için tartacak derler. Allahu Teala, kullarımdan hesabını dilediklerim için buyurur. Bunun üzerine melekler, seni tenzih ederiz. Senin için hakkıyla kulluk etmedik derler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyorlar. Bir kere cehennemi andım da ağladım. Bunun üzerine Allah'ın yüce Resulü, niçin ağlıyorsun dedi. Ben de, ey Allah'ın Resulü, cehennemi andım da ağladım. Kıyamet günü ailemiz aklımıza gelir mi dedim. Alemler Efendisi buyurdular ki, üç yer vardır ki buralarda kimse kimseyi hatırlayamaz. Bir, o gün kişi terazinin

0: yanındayken sayfelerin uçuşup dağıldığı zamanda tartısının ağır veya hafif mi çektiğini öğreninceye kadar. 2. Amel defterinin sağ mı, sola mı yoksa arkasına mı düşeceğini öğreninceye kadar. 3. Sırat köprüsünün yanında cehennemin ortasında köprü kurulduğu zaman geçinceye kadar hiç kimse kimseyi hatırlamayacaktır. Peygamberimiz bir keresinde şöyle buyurdular. Ey insanlar! Sırat köprüsü cehennemin üstüne kurulduğu zaman onun iki kenarında birçok kancalar ve dikenler vardır. Allah kurtulup kurtulamayacakları belli oluncaya kadar yarattıklarından dilediklerini o kancalar ve dikenlerle tutar. Bilesin ki iyilik tarafları hafif gelenler her şeyi kaybederler. Kendilerini bile kaybederler. İşte onlar kendilerine yazık edenlerdir. Onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. Ateş onların yüzlerini yalar, dişleri sırıtıp kalır. Mü'minun suresi 103 ve 104. ayetler. Ey fani kişi! Ey fani kişi! Bilesin ki o gün onca büyüklüğüyle mizan kurulmuştur. Kalbin tir tir titrer. Acaba amel defterim sağ mı, sola mı verilecek diye heyecanla beklersin. Bu hal üzerindeyken defterlerin dağıtıldığını görürsün. İşte sen o anda bütün insanlarla birlikte ayakta dikilirken birden bir meleğe bakarsın ki ona zebanilerin getirilmesi emredilmiştir. Zebaniler hemen ellerinde demir tokmakları ve üzerlerinde ateşten elbiseler olduğu halde gelirler. Sen onları görünce dehşete kapılır, kaçacak yer ararsın. Ama ne fayda? Gün bugündür. Sen bu haldeyken ismin okunur ve bütün insanların içinde çağrılırsın. Falan oğlu falan nerede? Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gel buyurulur. Seni Rabbinin huzuruna götürmek için melekler görevlendirilmiştir. İşte o an sana yardım edecek tanıdık bir yüz ararsın. Ama ne fayda? O gün ki anası doğurduğundan oğlu yavrusundan kaçar. Heyhat! İşte gün bugündür.
1: İşte gün bugündür.
0: O gün kendi elinin işlediklerinden başka sana bir fayda yoktur. İşte o an ellerini sana uzatır. Kollarından sımsıkı yakalarlar. Sonra acizler gibi, kölelerin boyun eğmesi gibi boyun büküp sürüklenerek azim olan Allah'ın huzuruna götürülürsün. Ve bir ses duyarsın. O ses ki bütün göğü inletir. Ey Ademoğlu, yaklaş bana.
1: Yaklaş bana.
0: Ve o nurun içinde kaybolursun. Hüzünlü, çarpıntılı, ürpertili ve korkulu bir kalple, korkulu bir gözle, aciz ve huşu içinde titreyen ve sarsılan organlarla kerim olan Allah'ın huzurunda kaybolursun. Bu öyle bir kayboluştur ki tıpkı annesinin yeni doğurduğu bir yavru gibi elinde en ufak bir şeyi dahi atlamadan, unutmadan yazmış bir kitapla şaşkın şaşkın etrafına bakınırsın. Ve sen o zaman o çirkin şeylerini ve günahlarını sana sorduğu vakit ne diyeceksin? Yarın hangi ayakla huzurunda duracaksın? Hangi gözle ona bakacaksın? Sen bu korkular içerisindeyken arkadakiler sana gözlerini dikmişler ve seni izliyorlardır. Nice gizlediğin sırlar vardır ki Allah onu ortaya çıkarıp dökmüştür. Kim bilir nice emin olduğum salih ameller vardır ki o günde yüzüne çarpılmış ve geri çevrilmiştir. Aslında sen onları çok değerli bilir ve onlara çok güvenirdi.

İbn Mesud radıyallahu an anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular: "Vallahi sizden hiçbir kimse yoktur ki şu görmüş olduğunuz ay ile baş başa kaldığı gibi İzzet ve Celal sahibi Allah ile baş başa kalmayacak olsun." Sonra Allah ona şöyle der: "Ey Ademoğlu, benim hakkımda seni ne aldattı? Ey Ademoğlu, benim için ne amel işledin? Benden ne kadar haya ettin? Ey Ademoğlu, peygamberlere ne cevap verdin? Ey Ademoğlu, sen sana helal olmayana bakarken ben gözlerinin üzerinde gözcü değil miydim? Sen sana helal olmayan şeyleri dinlerken ben kulaklarının üzerinde seni işiten değil miydim? Sen sana helal olmayan şeyleri söylerken ben dilinin üzerinde bir gözcü değil miydim? Sen ellerinle helal olmayan şeyleri tutarken ben onların üzerinde bir gözcü değil miydim? Sen ayaklarınla sana helal olmayan yerlere giderken ben onları bilici değil miydim? Sen sana helal olmayan şeyle ilgilenip onu severken ben kalbin üzerinde bir gözetleyici değil miydim? Yoksa benim sana olan yakınlığımı ve gücümü inkar mı ettin? Ey Ademoğlu, sen iki büyük tehlike üzerindesin. Ya Allah seninle rahmetiyle buluşacak, cömertlik ve keremiyle sana ikram edecektir, yahut hesabında zorluk çıkacaktır da Allah senin cehenneme gitmeni emredecektir. Ne kötü dönüş yeridir orası. Ey fani! Azap devam ediyor. Üzüntü son noktasına ulaşmış, susuzluğun gittikçe artıyor ve sen o halinle dünyadaki sonsuz nimetleri, billur gibi akan ırmakları, buz gibi suları hatırlarsın. Oralarda sana yardım edecek bir el ararsın ve artık dayanamayıp cehennem bekçisinin elinden su kabını alırsın. O kabı aldığındaysa kabın hararetinden ve yanmasının şiddetinden dolayı elin parça parça olur. Sonra ne olursa olsun bir yudum içeyim dersin, ağzına yaklaştırırsın da yüzün hararetten eriyip akar. Fakat içme arzusuyla yudumlamaya çalışırsın da boğazının derisi yırtılır. Midene inince de bağırsakların parçalanır ve dünya nimetlerinin soğukluk ve lezzetlerini bir kez daha hatırlarsın. Sonra yıkanmak, bir suya dalıp ferahlamak istersin de o sıcak suyun yakınlarına doğru koşarsın. O alevlerin kızıştırdığı sıcak suya dalınca da başından aşağıya kadar eriyip tükenirsin. Belki rahatlarım ümidiyle bu sefer kızgın ateşe doğru koşarsın. Bunda da umduğunu bulamaz ve tekrar kaynayan o kızgın sulara dönersin. Fakat o ateşin sıcaklığı ve suyun harareti arasında senin için bir nimet, bir fayda yoktur. Sonra dünyadayken anlatılıp duran cennet nimetleri, pınarları, yemişleri, buz gibi sular hatırına gelir de bundan mahrum olmanın pişmanlığı içinde cennet nimetleriyle nimetlenen yakınlarına sana açılan bir pencereden yanık ve kalpten gelen bir sesle seslenirsin: "Ey anneci, ey babacığım, ey yakınlarım, ne olur içecek bir yudum su. Ah ne olur." Ve onlar da sana: "Ey falan kişi, senin için bugün ikram edilen neyse odur. Biz sana bir fayda sağlayamayız." Ve sen bu ümitsizlik içinde onların da sana olan öfkelerini görürsün.

halinde kalbin üzüntüden paramparça olur. Artık bu duruma dayanamayıp bir ümitle seni dünyaya geri göndermesi için Yüce Allah'a feryat eder ve ona sığınırsın. Uzun bir müddet geçtiği halde bu feryadına Yüce Allah tarafından bir türlü cevap gelmez. Çünkü senin sesin o makama bir türlü ulaşmaz. Ve nice zaman sonra bir ses yükselir arş-ı âlâna. Bu hususta, bana hiçbir şey söylemeyin. Sen bu nidayı duyarsın da göğsünde nefesin daralır. Hiçbir şeye takat getiremez halde o şekilde kalıverirsin. Sonra üzerinize cehennem kapıları kapanır. Ve kapıların gıcırtılarını duyarsın da pişmanlığın son noktaya ulaşır. Artık seni buradan kurtaracak hiçbir güç yoktur. Artık saat dolmuştur. Vakit daralmıştır. Her şey iç içe geçmiştir. Nefesin düğümlenmiş, gözlerin yerinden fırlamıştır ama ne çare. Ve artık oradan hiçbir çıkış yoktur. Ebediyen o azaptan hiçbir kaçış olmayacaktır. Çevrene bakar, umutsuz umutsuz etrafına göz gezdirirsin. Ama o da ne? Çevrende bitmez tükenmez hüzünler, ısraplar, acılar, çığlıklar, iyileşmez hastalıklar, demir halkalar, hiçbir zaman giderilmeyen susuzlukla asla dinmeyen üzüntüler ve açlıklarından dolayı kendilerine dikenli zakkumlar sunulan günahkarlar. O zakkumlar ki onun dikenleri yiyenlerin boğazlarına takılır da su diye feryat ederler ve kendilerine verilen kaynar su bağırsaklarını parçalar. Onlar ki ateş etlerini yemiş ve yüzlerinin güzelliklerini mahvetmiş, yanık ve kararıp kalmış bir vaziyette helak ve yok olmayı feryatla isterlerken demirden zincirler içinde endişe ve acı çekerler. Feryat ile hıçkıra hıçkıra ağlaşırlar. Ey fani! Dünya gözüyle sen bunları bir görsen, pis kokularının ve bedenlerinin hararetinden ve nefeslerinin sıcaklığından bir anda zayıflardı. Ey Resulüm! Bütün insanları dehşetiyle kaplayacak olan kıyametin haberi muhakkak ki sana gelmiştir. Bir takım yüzler vardır ki sana gelmiştir. Bir takım yüzler vardır ki o gün zelildir. Çalışmış fakat boşuna yorulmuştur. Ve kızgın ateşe girerler. Gâşiye suresi 1. ve 4. ayetler. Orada öyle ruhlar ve öyle akıllar vardır ki işte onların çılgın ateşlerde derileri ve vücutları kömür gibi kavrulur. Onlar dünyada büyüklük ve azgınlıklarına karşılık şiddet ve horlanma içerisinde yüzleri üzerine sürüklenirler. Onlara denir ki tadın cehennemin dokunuşunu. İşte o günahkarlar horluk içerisinde yüzleri üstü ateşte sürüklenirler. Ve bir ses duyulur, her yanı sallayan ve her tarafta gürleyen. Onlar dünyada da sapıklık içerisindedirler. Çılgın ateşe sokuldukları gibi başa kakma ve azarla eziyet görürler. İşte bu cehennem gördüğünüz gibi vardır, mevcuttur, gösterilmiştir. İşte bu suçluların yalanladığı cehennemdir. İşte onlar kaynar sular arasında

Haşr, Rahman Suresi 43 ve 44. ayetler. Ve bir ses daha duyulur. Her yanı sallayan ve her tarafta gürleyen. Haydi, yalanladığınız azaba gidin. Bir gölgeye gidin ki üç dallıdır. Cehennem dumanından oluşan bu gölge ne gölgelendirir ne de alevden korur. O saray gibi kıvılcımlar saçar. Saçtığı kıvılcım sanki sarı bir devedir. Hakkı yalan sayanların vay haline o gün. Murselat Suresi 34. ayet. O gün ki Yüce Allah bütün kafirleri rahmetinden kovmuştur. Artık onların tarafına dahi bir kez olsun bakmaz. Artık onları bu sıkıntılı durumdan kurtaracak var mıdır? Onlar için hazırda bekleyen korkunç bir ateş beklemektedir. O ateş ki dumanı bile korkutur. O ateş ki ışığı gözler alır, içini kavurur kıvılcımları. O ateş ki rüzgarı kurutur içini sıcaklığıyla. Ve bir ses daha yükselir, umutları yok eden, çaresiz gözleri kör eden. Allah kafirlere lanet etmiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Kendilerini koruyacak ne bir dost, ne bir yardımcı bulamayacaklardır. Yüzleri ateşte pişirilip çevrildiği gün derler ki, eyvah, eyvah bize, keşke iman etseydik, peygambere itaat etseydik. Ve diyecekler ki, Rabbimiz, biz başkanlarımıza ve büyüklerimize uyduk da onlar bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz, onlara azabından iki kat ver ve onlara büyük bir lanet eyle. Ahzab Suresi 64 ve 88. ayetler. Onlar her türlü yardımcıdan uzak ve mahrum bir halde feryat ederler. Bir dostun ve yardımcının yardımıyla bu çılgın ateşten kurtulmak için hiçbir ümitleri kalmamıştır. O gün ki onların yüzleri ateşte evrilip çevrilir. Ateş her yanlarından onları sarmıştır. O ateş ki ondan korunulmaya, ondan kaçmaya çalıştıkça daha bir hırsla ulaşır onlara.

Keşke biz diyecekler. Ah keşke dost doğru olsaydık. Keşke muhtaçlara verseydik. Keşke dost doğru yapsaydık secdelerimizi. Ah keşke büyüklenmeseydik. Keşke yemeseydik yasaklardan. Keşke bakmasaydık yasaklara. Keşke tanısaydık ve sevseydik onu. Yoluna toprak olsaydık diyecekler ama ayaklarında zincirler, ellerinde kelepçeler ve içerisine atılacakları azgın bir ateş peşlerini bırakmayacaktır. Ebu Said el-Hudri'yi anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Onlar o ateş içerisinde dişleri sırtarıp kalırlar. Yani ateş o kafiri kızartır da onun üst dudağı başının ortasına varacak kadar kasılıp gerilir. Alt dudağı da göbeğine varacak kadar sarkar. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Cehennem ehline bir ağlama verilir de gözyaşları kesilip kuruyuncaya kadar ağlarlar. Sonra gözleri kan ağlar. O kadar ki o kan yüzlerinde hendekler haline döner. Eğer oraya gemiler gönderilse yüzerdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Cehennem, cehennemlikler kendisine sevk edilince onları karşılar ve onları aleviyle öyle bir yalayışla yalar ki kemiklerinin üzerinde, topuklarının üzerindeki sinirler üzerinde sıyırıp atamadık bir et parçası bırakmaz. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Doğrusu münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar. Onlara yardımcı bulamayacaksın. Nisa suresi 145. ayet. Kavbel Ahbar der ki, cehennemde öyle bir kuyu vardır ki henüz kapıları açılmamıştır. Daima kapalıdır. Cehennem bile onun takat getirilemeyen, dayanılamayan azabından her gün Allah'a sığınmaktadır. İşte o kuyu cehennemin en alt tabakasıdır. İbn-i Mesud radıyallahu anh, cehennemin en alt tabakası hakkında şöyle der. O, cehennemin en alt tabakasında bulunan ateşten bir evdir. İmam-ı Ali kerremallahu veçheh etrafındakilere sorarlardı. Ey insanlar! Cehennem kapıları nasıldır? Biz de bizim kapılarımız gibidir. Ey müminlerin emiri! Derdik. O da hayır, onlar birbiri üzerinedir derlerdi. Muaz bin Cebel radıyallahu an şöyle anlatırlar. Kötü alimlerin nitelikleri şunlardır. Onlardan kimileri vardır ki vaaz ettikleri zaman sert olurlar, kendilerine vaaz edildiği zaman kabullenmezler. İşte bunlar cehennemin ilk tabakasında yer alacaklardır. Kimi bu ilmi padişaha yaklaşabilmek için kendine bir vesile edinir ki bunlar da cehennemin ikinci tabakasında yer alırlar. Kimi de ilmini halktan gizler. Hiç kimseyi ondan yararlandırmaz. İşte bu vasıftaki alimler cehennemin üçüncü tabakasında olurlar. Kimi de ilmini ve güzel sözlerini itibarlı insanlara saklar. Alt düzeydeki insanları muhatap saymaz. İşte bu vasıftaki alimler cehennemin dördüncü tabakasında yer alırlar. Kimi de konuşma kabiliyetini arttırmak, güzel güzel hikayeler anlatabilmek için
Yahudi ve Nasranilerden bazı şeyler öğrenir. İşte bunlar da cehennemin 5. tabakasına giderler. Kimi de kendini fetvaya adayarak, "Sorun, bana sorun," der. İşte bu vasıfta olanlar Allah katında mütekellif olarak yazılır. Allah mütekellifleri, kendini olduğundan fazla göstermeye çalışanları sevmez. İşte bunlar da cehennemin 6. tabakasına adaydırlar. Kimi de ilmi sırf kişilik ve akıllılık göstermek için edinir. Bu tür kimselerin yeri cehennemin 7. tabakasıdır. Allah'ın yüce Resulü buyurdular: "Cuma günü hariç cehennem her gün tutuşturulur ve kapıları açılır. Ancak cuma günü ne tutuşturulur ne de kapıları açılır." Allah'ın yüce peygamberi yine buyurdular: "Cehennemin 7 kapısı vardır. O kapılardan birisi ümmetime kılıç çekenlere aittir. Ve cehennemin her kapısının arası 70 senelik mesafedir. Her kapının sıcaklığı bir üstündekine nazaran 70 kat daha fazladır." İki cihan güneşi buyurdular: "Cehennem kapkaranlıktır. Ne bir ışığı ne de bir alevi vardır. Her kapısında 70 bin dağ, her dağda 70 bin ateş şubesi, her şubede 70 bin ateş parçası, her parçada 70 bin ateş vadisi, her vadide 70 bin ateş köşkü ve her köşkte 70 bin yılan ve 70 bin akrep bulunmaktadır. Kıyamet günü olduğu zaman cehennemin üstündeki perde açılacak, insanlar ve cinlerin sağından, solundan, üstlerinden, önlerinden çardaklar uçuşacaktır. İnsanlar ve cinler bunu gördüklerinde dizleri üstüne çöküp, 'Rabbim, bizi selamete erdir," diye yalvaracaklardır. Alemlerin efendisi buyurdular: "Kıyamet gününde cehennemi 70 bin melek 70 bin yularla çekip getireceklerdir." Cibril-i Emin Peygamber Efendimizin kulağına gelip bir şeyler fısıldadı. Bunun üzerine alemler efendisinin rengi değişiverdi ve boncuk boncuk terledi. Bizler, "Ey Allah'ın Resulü, bir şey mi oldu?" dedik. Efendiler Efendisi, "Ey Ebu Hasan, Cebrail gelip bana şu ayeti okudu. Ama yer çarpılıp parçalandığı zaman melekler sıra sıra dizilip Rabbinin buyruğu gelince o gün cehennem ortaya konur. O gün insan öğüt almaya çalışır ama artık öğütten ona ne?" Allah'ın yüce Resulü devam ettiler: "Ve Cebrail bana şunu da bildirdi. O cehennem geldiğinde tam 70 bin yuları olacak. Her bir yularından tam 70 bin melek çekecektir. Onlar o şekilde çekerlerken üzerlerine bir kıvılcım düşecek ve cehennem ellerinden kurtulacak. Yetişip tekrar onu yakalayacaklar. Eğer yakalayamasalar toplulukta bulunan herkesi yakacak." Cebrail sonra Allah'ın yüce Resulüne dedi ki: "Ey Muhammed, bu sebeple çekin ve kork." İmam-ı Gazali anlatıyor: "Onu dört ayaklı büyük bir camış şeklinde 70 bin yularıyla her yuların halkasında 70 bin melek tutarak getireceklerdir. Evet, 70 bin tane de o yularda halka bulunacaktır ki bütün dünya demirleri bir araya getirilse o halkanın tek demirine eşit olamaz. Her halkanın başında bir melek, beraberinde bir topuz olduğu halde bulunacaktır ki o topuzla dağlara bir vursa dağlar paramparça olur. Yere vursa yer dağılır. O cehennem bir ellerinden kurtulsa çok büyük olduğu için kimse onu tutamaz. Onu gören mahşer halkı
dizüstü çökecektir. Hatta dehşeti peygamberleri bile şaşkınlığa uğratacaktır. Öyle ki İbrahim oğlu İsmail'i, Musa kardeşi Harun'u, İsa annesi Meryem'i unutmuş bir halde arşa tutunacaklardır. Her biri "Ya Rab, Ya Rab, nefsi, nefsi, bugün nefsimden başka senden hiçbir şey istemiyorum" diye bağıracaklardır. Yalnız Muhammed Aleyhisselam şöyle diyecek: Ümmetim ya Rabbi, onları selamete erdir ve kurtar. Mahşerde ayaküstü kimse duramayacaktır. Nitekim Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur: her ümmeti dizüstü çökmüş olarak görürsün. O gün her ümmet kitabına çağrılır. Alemlerin efendisi anlatıyorlar. Cibril-i Emin'e sordum: ya Cebrail, kıyamet gününde insanlar nerede olacaklardır? Cebrail şöyle cevap verdi: ey Muhammed, üzerinde hiçbir günah işlenmemiş beyaz bir yerde. Tabii bütün dağlar atılmış bir yün gibi olacak. O gün dağlar cehennem korkusundan eriyecek.

Ya Muhammed, o gün cehennemi 70.000 melek 70.000 yularla sürükleyerek getirecektir. Nihayet Allah'ın huzurunda durdurulup Allah ona şöyle hitap edecek. Ey cehennem, konuş bakalım. Cehennem şöyle konuşacak. La ilahe illallah. Azametin hakkı için senin rızkını yayıp de senden başkasına ibadet edenden mutlaka intikam alacağım. Beni elinde geçiş izni olanlardan başka hiç kimse aşıp geçemeyecektir. Bunun üzerine Cebrail'e sordum. Ya Cibril, kıyamet günü geçiş izni nedir? Cibril-i Emin şu cevabı verdiler. Müjdeler olsun ki ey Muhammed, geçiş izni kelime-i şehadettir. Her kim Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederse, cehennem köprüsünden rahatlıkla geçecektir. Bunun üzerine efendiler efendisi Allah'a şöyle hamd ettiler. Hamd, ümmetime la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur sözünü ilham eden, öğreten Allah'a mahsustur. Alemlerin efendisi buyurdular. Cehennem ateşinin alevi içindekileri yukarıya fırlatıp çıkaracak. Onlar uzaktan cennet ehlini görecekler. Alemlerin Rabbi olan Allah şöyle buyurmuştur. Cennetlikler, cehennemliklere biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Rabbinizin size de vaat ettiğini gerçek buldunuz mu? Diye seslenirler. Onlar da evet derler. Aralarında bir seslenici, Allah'ın laneti, Allah yolundan alıkoyan, o yolun eğriliğini isteyen ve ahireti inkar eden zalimleredir. Cehennem ehli cennet ehlini gördüğünde seslenip onlardan su ve yiyecek isteyecekler, lakin onlara verilmeyecek. Allah'ın kafirlere bunu yasak kıldığını söyleyecekler. Allah Celle Celaluhu ayeti kerimesinde buyuruyor ki, cehennemlikler cennetliklere bize biraz su veya Allah'ın size verdiği rızıktan gönderin diye seslenirler. Onlar da doğrusu Allah dinlerini alaya ve eğlenceye alan, dünya hayatını aldanan inkarcılara ikisini de haram etmiştir derler. Sahabenin büyüklerinden Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh buyuruyorlar ki, cehennemde ateşten bir dağ vardır ki kafir o dağı tırmanmak zorunluluğunda bırakılacak. Elini tırmanmak için o dağa koyduğunda eli eriyip akacak ve yine eski halini alacak. Diğer eliyle düşmemek için o dağı tuttuğunda o eli de eriyip akacak ve tekrar eski halini alacak. O dağdan ancak Allah için köle azat eden, kıtlık günlerinde yoksulu doyuranlar kurtulabilir. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Ama o geçidi aşmaya girişemedi. O zor geçidin ne olduğunu sen bilir misin? O geçit bir köle ve esir azat etmek yahut açlık gününde yakını olan bir öksüzü yahut toprağa serilmiş bir yoksulu doyurmaktır. Onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Tahrim Suresi 6. ayet. Allah'ın yüce Resulü buyurdular. Ümmetimden Kur'an okuyan bir takım insanlar gelecek, bizden daha çok bilen, bizden daha güzel Kur'an okuyan var mıdır diyecekler. İşte onlar ateşin cehennemdeki yakıtıdır. Abdullah bin Mesud radıyallahu an der ki, ateş ehli için kibrit taşı yakacak olmuştur. Çünkü bunda diğer bütün taşlarda bulunmayan 5 haslet vardır. Çabuk tutuşma, çirkin koku, çok duman çıkarması, bedenlere kuvvetli ve şiddetli olarak yapışması ve çok dehşetli olan sıcaklığı. Efendiler efendisi buyurdular. 4 kişi vardır ki
cehennem ehlinin gördükleri eziyetlere eziyet katacaklardır. Hamim ile cahim arasında gidip geleceklerdir. Vay onların haline! Cehennemde bulunanlar soracaklardır. Ne oluyor bunlara ki bizim çektiklerimiz bize yetmiyormuş gibi bir de eziyet ediyorlar. Bu kişiler şunlardır. 1. Közden tabuta kapatılmış olan kişi. 2. Bağırsaklarını sürükleyen kişi. 3. Kan ve irin kusan kişi. 4. Kendi etini yiyen kişi. Tabuta kapatılana soracaklardır. Senin amelin neydi? Üzerimde insanların borcu vardı. Onları ödemeden öldüm. Bağırsaklarını sürükleyen kişiye soracaklar. Ya senin amelin neydi? Ben idrarıma hiç dikkat etmezdim. Nerelere sıçradığını bilmezdim. Yıkayıp temizlik yapmazdım. Kan ve irin kusana soracaklar. Senin amelin neydi? Ben çirkin sözler yapar, onlardan, cimadan lezzet alır gibi lezzet alırdım. Etini yiyene soracaklar. Senin amelin neydi? Ben de insanların gıybetini yapar, aralarında laf gezdirirdim. Yani kovuculuk yapardım, diyecek. Allah'ın yüce Resulü buyuruyorlar. Kıyamet gününde kişi getirilip cehenneme atılacak, karnının içi dışarıya dökülecek, tıpkı güvercinin değirmen etrafında dolaştığı gibi bağırsakları elinde olarak dolaşacak. Ateş ehli yanında toplanıp soracaklar. Ey falanca, senin neyin var? Sen bize iyiyi emredip kötülüğü nehyetmez miydin? Bugün senin bu halin nedir? O kişi cevap verecek. Evet, ben iyiyi emrederdim. Fakat kendim yapmazdım. Kötüden de nehyederdim. Onu yapmamanızı söylerdim ama kendim o kötülüğü yapardım. Hafız Ebu Nuaym anlatıyorlar. Allah'ın Resulü şöyle buyurdular. İsra gecesi dudakları ateş makasıyla doğranan bir kavmin yanından geçtim. Dudakları doğrandıkça yine eski halini alıyordu. Cebrail'e sordum. Ya Cebrail, kimdir bunlar? Dedi ki, bunlar kendi dediklerini yapmayan, Allah'ın kitabını okuyup da içindekilere amel etmeyen ümmetinin hatipleridir. Onu inkar edenlere ateşten elbiseler kesilmiştir. Hac suresi 19. ayet. Doğrusu günahkarların yiyeceği zakkum ağacıdır. Duhan suresi 46. ayet. Orada serinlik bulamayacaklar. İşlediklerine uygun olarak kaynar su ve irin dışında bir içecek tatmayacaklardır. Nebe suresi 24 ve 26. ayetler. Muhammed bin Ka'b el-Kurazi radıyallahu an anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Cehennemliklerin 5 duası vardır. Allah Celle Celaluhu o duaların 4 tanesini dinleyecek, 5. olunca onlarla artık hiç konuşmayacaktır. Onlar, Rabbim bizi 2 defa öldürdün ve dirilttin. Biz suçlarımızı itiraf ettik. Bir daha buradan çıkmaya yol var mıdır? Derler. Onlara, yalnız Allah'a çağrıldığınız zaman inkar ederdiniz de ona eş koşulunca inanırdınız. Bugün hüküm yüce Allah'ındır denir. Mü'minun suresi 11 ve 12. ayetler. Rabbimiz gördük ve dinledik. Artık bizi dünyaya çevir de iyi işler yapalım derler. Secde suresi 12. ayet. Allah Celle Celaluhu onlara şöyle cevap verir. Bugüne kavuşmayı unutmanızın karşılığını görün. Doğrusu bugün biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınıza karşılık ebedi azabı tadın. Secde suresi 14. ayet. Haksızlık edenler, Rabbimiz bizi yakın bir süreye kadar ertele de çağrına gelelim, peygamberlerine uyalım derler. İbrahim suresi 44. ayet. Allah Celle Celaluhu şu cevabı verir.

Siz daha önce sonunuz gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz? İbrahim Suresi 44. ayet. Buna karşılık şöyle derler: Rabbimiz, bizi çıkar da yaptıklarımızdan başka hayırlı iyi işler yapalım diye bağırışırlar. Fatır Suresi 37. ayet. O zaman onlara şöyle deriz: Sizi öğüt alacak kişinin öğüt alabileceği bir süre yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Artık azabı tadınız. Zalimlerin yardımcısı olmaz. Fatır Suresi 37. ayet. O pişmanlık gününde o kişiler artık diyecekler ki: Rabbimiz, bizi bedbahtlığımız yenmişti. Sapık bir millet olmuştuk. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Tekrar günaha dönersek doğrusu zulmetmiş oluruz. Bu son haykırış pişmanlık karşısında alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu der ki: Sinin orada. Benimle konuşmayın. Mü'minun Suresi 108. ayet. Bu onların konuşamayacakları gündür. Onlara izin de verilmez ki özür beyan etsinler. Mürselat Suresi 35 ve 36. ayetler. Ateş onların yüzlerini yakar, dişleri sırıtıp kalır. Mü'minun Suresi 104. ayet. Başlarına da kaynar su dökülür de bunlarla karınlarındakiler ve deriler eritilir. Hac Suresi 20. ayet. O gün cehenneme doydun mu deriz. O daha var mı der. Kaf Suresi 30. ayet. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular: Ben cehennemden en son çıkacaklarla cennete en son girecek olanları bilirim. Kişi emekleyerek cehennemden çıkar, Allah Azze ve Celle ona haydi git cennete gir der. O kişi de cennetin kapısına gelir. Ona oranın dolu olduğu gösterilir. O da tekrar geri döner. Şöyle der: Ya Rabbi, onu dolmuş buldum. Allah Celle Celaluhu buyurur: Haydi git ve cennete gir. Orada senin için de tüm dünyanın 10 misline yetecek kadar da yer vardır. O kul da sevincinden şaşırıp: Ya Rabbi, sen alemlerin Rabbisin, benimle eğleniyor musun? Sen meliksin der. İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki: Allah'ın yüce Resulü bu kısmı anlatırken azı dişlerini görünecek kadar gülümsediğini gördüm. Alemlerin efendisi, orada bulunanlara neden gülümsediğimi sormuyorsunuz dedi. Biz de ey Allah'ın Resulü, nedendir dedik. Alemlerin efendisi dediler ki: Ben alemlerin Rabbinin de o kulun sözüne gülümsediğini gördüm dediler. Ve cehennemden en son çıkıp cennete en son bu kişi girecektir.

0: derilerinin her yanışında azabı tatmaları için onları başka derilerle değiştireceğiz. Nisa suresi 56. ayet. Allah bizleri, ümmeti bulunduğumuz efendiler efendisi, iki cihan güneşi Peygamber Efendimiz'e bağışlasın. Onun şefaatini üzerimizden eksik etmesin. Amin.
1: Bütün hamdler alemlerin Rabbi Allah içindir.

0: inatla yoldan çıkanı tekrar tekrar yola çağırırsın. Beklersin. Kapına gelip pişman olanı rahmetinle sarıp sarmalarsın.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 29. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 29. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:

0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Kuddüs. Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşler, elhamdülillah bir derse daha Rabbim buluşturdu, kavuşturdu. Allah hayır üzere buluşmalarımızı son nefesimize kadar devam ettirsin inşallah. Malumunuz bu hafta epey bir yoğun gündem geçti bizler için. Size Mardin'den selam getirdik, Karaman'dan selam getirdik, Konya'dan selam getirdik. Adedini sayısını bilmediğim kadar kardeşlerimizin sizlere selamları, muhabbetleri var. Sizlerden de onlara selam götürmüştüm. Ne kadar güzel bir şey ki elhamdülillah ülkemizin her bir tarafında aynı derdi çektiğimiz kardeşlerimiz var. Emin olun dünyanın dört bir tarafında var. Rabbim onların da sizlerin de sayılarına bereket ihsan etsin. Sadece artan sayılarımız olmasın, sayılarımızla beraber kalitemiz de artsın inşallah. Madem biz gayeyi hayal olarak ashabı kendimize örnek aldık, önder olarak onları belirledik, attığımız her adım da inşallah onlara layık olsun. Onları dillendirdiğimiz kadar onları yaşamayı da bizlere nasip eylesin. O kadar güzel tablolara şahit olduk ki bizimle beraber olan kardeşlerimiz de gördüler. Hep aklımda şu geldi gitti. Ne zaman tarih boyunca İslam ümmeti bir daha dirilmek için gayret göstermişlerse hep kökleri olan asr-ı saadete dönmüş, onları kendilerine gündem yapmışlardır. Mesela Akif'in deyimiyle Şark'ın en sevgili sultanı olan Selahaddin, Haçlıların seferleri İslam ülkelerine yayıldığı zaman, Kudüs'ün işgal altında olduğu o günler, kendi hakim olduğu İslam coğrafyasının dört bir tarafına ziyaretlerde bulunur. Nereye giderse de gündem

Aleyhissalatü vesselam Efendimiz olur, sahabe olur. Bu aslında boşuna yapılmış bir şey değildir. Çünkü ümmet ancak onlarla heyecan bulurlar. Ümmet ancak onlarla yeniden ayağa kalkabilir. Ümmet ancak onların modelliğiyle, madem onlar bir avuçken bu kadar iş yaptılar, biz de aynısını yapabiliriz diyecekleri kıvama gelirler. Selahaddin işi bilenlerden biri olduğu için meseleyi oradan başlattı. O gittiği her yere bu manada aleyhissalatü vesselam Efendimizin kokusunu, ashabın kokusunu duyurdu ki yeniden o ruh bir kez daha o topraklarda şahlansın. Şahlandı mı? Vallahi şahlandı. Nasıl şahlandığını siz de biliyorsunuz. Hazreti Ömer'den sonra ikinci bir destan yazıldı o coğrafyada. O destanı yazan ikinci Ömer olan Şark'ın en sevgili sultanı Selahaddin'i Eyyubi değil, Selahaddin'i Muhammed'i yaptı elhamdülillah. Niye Selahaddin'i Muhammed'i diyoruz ona? Çünkü o da aynen Selman-ı Muhammed'i gibi kavmini dinine feda eden bir sultandı. Hiçbir zaman milliyetini, mensubiyetini dininin önüne geçirmemişti. Her daim Selahaddin için asıl olan şey neydi? Diniydi, imanıydı. Onun için çabaladı, onun için gayret gösterdi. Onun için de kendinden sonra o uğurda, o yolda yürüyen herkese rehber oldu. Bakın biz de ondan şimdi ilham alıyoruz. Allah hepimizin ilham kaynaklarını güçlendirsin. İnşallah onlardan daha fazla istifade edenlerden etsin. İstifademiz ziyade olsun ki hayatlarımız da bu dünyaya bırakacağımız izler de daha büyük bir anlam inşallah ihtiva etsin. Sizden bir ricam var şimdi. Zor bir konuya gireceğim. Ben zaten yorgunum. Siz de sakın yorulmayın. İyi olun ki bu konuyu yapabilelim. Yoksa eğer yorulursanız ben de yorgunum, hemen başlarız karşılıklı uyumaya. Siz diri diri olacaksınız inşallah sonuna kadar. Ben bazen düşürsem de işi, ama siz inşallah hep alacaksınız bu meseleyi. Madem söz bu noktaya geldi, anlamaya çalışalım. Konumuz ne? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam gaybi bilir mi? Peki bu konunun Ehl-i Beyt Mektebi derslerinde ne işi var? Zannetmeyin ki bir ara konudur. Ara konu değildir. Aslında bu mevcut yürüyüşümüzün içerisinde ele almamız gereken bir konuydu. Söz tam o noktaya geldiği için ben bugün bu konuyu sizlerle paylaşmak için seçtim. Asıl meselemiz olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki gülü, Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'in bu meseleyle doğrudan bir bağları olduğu için, ki dersin sonlarına doğru söyleyeceğim o bağı, bu meseleyi bilmemiz gerekir ki onlar için söylenmiş sözleri ve onlar gibi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin haklarında söz söylediği bazı isimleri, bazı hadiseleri daha iyi kavramış olalım. Dolayısıyla bugün işleyeceğimiz konu ara bir konu değil, ana bir konudur. Bizim kendi Ehlibeyt Mektebi derslerimizin bir konusudur. Bundan dolayı da bugün bunu işleyerek yürüyüşümüze devam edeceğiz. Şimdi gayb meselesi, malumunuz, sözlük anlamı bilinmeyen demektir. Gizli olan, aşikar olmayan anlamına gelir. Bizim için bilinmeyen her şeye biz gayb deriz. Gayb kelimesi ve o kelimeden türetilen kelimeler Kur'an'ın da çokça kullandığı bir kelime ve kavramdır. Kur'an'ın bu kelimeyi kullandığı yerlere baktığımız zaman ortak bir cümle görürüz. Nedir o cümle? Kesinlikle ve mutlaka gayb Allah'ın bilgisindedir. Bunun ötesinde kimse hiçbir zaman bir şey söyleyemez. Allah mutlak gaybın sahibidir. Onun için biz ne deriz? Allamul guyub deriz. Biz demeyiz. Rabbimiz der kitabında. Biz de oradan öğrendiğimizi tekrar ederiz. Yani o gaybe ait olan ne varsa hepsinin bilgisini katında tutandır. Ona gizli olan,
ona bilinmeyen, ona bir şekilde sır olan hiçbir şey yoktur. Rabbimiz her şeyi en ince detayına kadar bilir. Sadece söyleneni değil, söylenecekleri değil, yüreklerde saklı olanı da bilir. Bu konuda hepimiz zaten Kur'an'daki mevcut ayetleri biliyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin evradına, eskarına giren dualarını biliyoruz. Bu manada Aleyhissalatü vesselam Efendimizin de Kur'an'ın da zihnimize telkin ettiği ortak meselenin gayb meselesinde mutlak otoritenin Allah olduğuna dair bilgidir. Bunu biliyoruz. Ancak Cin suresinin 26. ayetinden 28. ayetine kadar olan iki ayetlik bölüm gayb meselesinde bir istisna ile bize bir bilgi verir. Orada da yine Allah gaybin sadece ve sadece Allah'ın bilgisinde olduğunu söyler. Alimul gayb fela yuzhiru ala gaybihi ahada. Allah'tan başka gaybı bilen yoktur ve o bildiği o gaybe, onun için gayb olan, bizim haşa onun için malum olan, bizim için gayb olan meselelerde kimseye gaybini muttali kılmaz. Yani açmaz. Gaybı kendi katından tutar. Ancak illa bir istisna edatı gelir orada. İlla men irtede min rasulin. Sadece seçtiği resullere bunun bir miktarını verir. Buradan ne anladık? Gayb Allah'ın otoritesindedir. Ama istediği elçilere, buradaki resulü sadece peygamber olarak da anlamamamız gerekir. Zaten marifeyle de gelmemiştir. El takısı yoktur. Dolayısıyla nekire gelmesi de bazı şeylere işaret eder. Buradaki bu mesaj bize şu bilgiyi verir ki Allah dilediği elçiler dışında gaybin mutlak bilgisini katında tutar. Yani dilediği elçilere gaybinden paylar verebilir. Bu bilgiyi bilelim ki Aleyhissalatü vesselam Efendimizin gaybi bilip bilmeme konusundaki zihinlerimizde olması muhtemel olan sorulara ve sorunlara cevap bulmuş olalım. Buradan yola çıkarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mutlak gaybi bilirdi demek işin ifradıdır. O hiç gaybi bilmedi demek de işin tefrididir. Ne mutlak manada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gaybi bilirdi demek doğrudur, ne de o gaybden hiçbir şey bilmezdi demek de doğrudur. Çünkü bu ayet zaten bize aslında söyleneni söylüyor. Buradan yola çıkarak oradaki Resul ifadesini özellikle peygamberlerle sınırlandırmamamız gerektiğini söylemem de aslında bir şeye yaslanıyor. Allah dilediği kullarına bu manada ikramlarda bulunabilir. Var mı bunun örneği? Elbette ki var. Mesela size Beyhaki'nin kitabında, Taberi'nin tarihinde, Beyhaki'nin itikat kitabında, akaidle ilgili kitabında geçen bir bilgiyi paylaşacağım ki hepiniz o bilgiyi iyi biliyorsunuz. Hazreti Ömer'in dünyasında geçen bir hatıra bu. Hazreti Ömer halifeyken Sare isimli komutanını çok büyük ihtimalle El Cezire fetihleri için göndermişti Anadolu topraklarına. Ve o anda minberde insanlara bir şeyler anlatırken Allah perdeleri kaldırmış. Hazreti Ömer ekrandan seyredercesine Sare'nin o andaki o savaş meydanını görmüştür. Ve düşmanın arka taraftan, dağın arka tarafından İslam ordularını kuşatmak için geldiklerini gördüğü anda onlarca insanın duyacağı bir şekilde ya Sare ila cebel ila cebel demiş. Üç kez ey Sare dağa doğru, dağa doğru demiş. Kilometrelerce uzaklıkta olan Sare de bunu duymuş. Yanındaki askerler de bunu duymuş. Dağa doğru çekilerek o anda mağlubiyet olması ihtimal dahilinde olan o savaş
Müslümanların galibiyetiyle neticelenmiş.

Hazreti Ömer'e o anda böyle bir ikram verilmiş. Aynı Ömer, ama buna çok dikkat edin. Aynı Ömer bir sabah namazı sırasında iki saf arkasında duran ve kendisini öldürmek için sinesinde hançer saklayan Firuz'u ya da diğer ismiyle, künyesiyle Ebu Lü'lü'yi göremedi. Peki Ömer mi göremedi? Sare-i Ömer mi gördü ki Firuz'u Ömer göremedi? Hayır. Mesele şudur. Sare'yi Allah gösterdi, Ömer gördü. Firuz'u Allah göstermedi, Ömer göremedi. Dolayısıyla Allah istediği zaman bir rahmet gereği kullarından bazıları için gayb olan bazı meselelerde perdeleri kaldırabilir. İlahi bir ikram olarak böyle bir şeyi sunabilir. Biz bu manada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatında çokça şeyler görürüz. Aslında bu peygamberlere olduğu zaman adı nedir? Mucizedir. Salihlere olduğu zaman, asfiyaya olduğu zaman adı nedir? Keramettir. Biz şu anda Efendimiz için konuşuyoruz. Aleyhissalatü vesselam için olduğunda bunun adı mucizedir. Peki, madem söz mucizeye geldi, onun için de birkaç şey söyleyelim. Öncelikle kelam alimlerimizin bir tasnifini hatırlayalım. Ne diyor kelam alimleri? Peygamberlere verilen mucize üç şekildedir. Birincisi akli mucize ya da bilgi mucizesi. İkincisi hissi mucize. Üçüncüsü haberi mucize. Birincisi akli mucize ya da bilgi mucizesi. Bu mucize ilk gün başlar, son güne kadar da devam eder. Ve peygamberlere verilmiş en büyük mucize de budur. Vahiy bu mucizedir işte. Bütün peygamberlere verilen vahiy başlı başına bir mucizedir. Ama son peygamber olan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e verilen Kur'an da o mucizelerin en büyüğüdür. İlk gün Mekke'de, Medine'de mucize olduğu gibi 21. yüzyıldayız. Şu anda İstanbul'da, şurada burada olanlara da mucizedir. Son güne kadar dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın o vahye muhatap olan herkes için mucizedir. Bunda hiçbir tereddüt yok. Hissi mucize nedir? İsmi de zaten belli, adı da üstünde. His edilen demektir. Yani o gün ortaya çıktığı anda insanların hissettiği, bir anda fark ettikleri ve müşahade ettikleri mucizelerdir. Kur'an bu mucizelerden bahseder. İşte Hazreti Süleyman'ın dünyasındaki bazı hadiseleri söyler. Kuşların, karıncaların, cinlerin dillerini bilmesi, onları hizmetinde kullanması birer mucizedir. Musa Aleyhisselam'ın beyaz eli, yedi beydası bir mucizedir. Elindeki asası bir mucizedir. Süleyman Aleyhisselam için söyledik birçok şeyi. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnında olması bir mucizedir. İsa Aleyhisselam'ın hastaları iyi etmesi, Allah'ın izniyle ölüleri diriltmesi birer mucizedir ve bunları biz Kur'an'dan okuyoruz. Onun gökten indirdiği sofra maidesi bir mucizedir. Onlarca şey sayılır bu konuda. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu manada mucizeleri var mı? Elbette ki var. İşte hemen aklımıza gelen Şakkul Kamer onun bir mucizesidir. Kur'an onun hissi bir mucizesinden, hissi olduğu kadar ilmi bir mucizesinden bahseder bize ki İsra ve Miraç bir mucizeydi. Efendimizin yine az yemekle birçok insanı doyurması, mübarek parmaklarından suların fışkırması, hasta olan bazı sahabiler için yaptığı tedavilerin, yaptığı duaların o anda tutması, gözü akan bir sahabinin gözünü yerine koyup o gözün görmesini sağlaması, onlarca şey sayabiliriz. Ama biz biraz modern insanlar olarak bunları algılamakta ve anlamakta zorlanıyoruz. Siz bilirsiniz, ister anlayın, ister anlamayın, ister itiraz edin. Ben olanı sizlere paylaşmak isterim. Hissi mucizeler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyasında onlarca örneğiyle var. Asıl üzerinde duracağımız mucize haberi mucizedir. Haberi mucize nedir? Haberdir.
o anda olmamıştır, olacağına dair verilen bilgidir. Mesela Kur'an'da bunun da örneği var. Yusuf kıssasında aslında gerek Yusuf Aleyhisselam'ın gördüğü rüya ki geleceğe ait bir meselenin yorum

0: melekler de var. Ben meseleyi uzatmamak için bu kadarla yetineceğim. Şimdi Cin suresindeki o ayetten yola çıkarak bazı alimlerimiz gayb meselesini ikiye ayırırlar. Bu haberle alakalı bir bahis olduğu için burada söylememiz gerekecek onu. Mesele şu, derler ki gayb ikiye ayrılır. Biri gaybi mutlaktır, biri ise gaybi muhberdir. Gaybi mutlak Allah katındadır ve Allah gaybin tamamına vakıftır, bunu söyledik. Gaybi muhber ise ihbar edilmiş gayb demektir. Aslında gaybdi ama ne yaptı Rabbimiz? Cin suresinde ifade edilen o elçilerden birine ihbar etti bir miktarını, yani bildirdi. O bildi o gaybi, o da ümmetine ve ashabına bildirdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın haberi mucizeleri gaybi muhber bahsinde ele alınmalıdır. Ve gerçekten de çoktur. Ben şöyle bir hafta başında dedim, bir sayayım hadis kitaplarımızda ne kadar gaybe ait hadisler var. 300 tane saydım, artık durdurdum, gidemedim öteye doğru, ama 400-500'e varabilecekti sayı büyük ihtimalle. O kadar fazla aleyhissalatü vesselam Efendimizin gaybe ait bazı hadiselere dair söylediği hadisler var. Bunların hepsini şöyle bir tasnife tabi tutsak, 4 kategoride ele alabiliriz. Efendimizin gaybe ait söylediği sözleri.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
10: Tıklayın.
12: Radyo Hedef.
13: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir,

0: inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Şükürsün ki şükrümü arz ederken sana yeniden şükür borçlanır.
1: Ya şükür.
0: Minnettarlığımı söylerken sana yine senin minnetin altında kalırım. Şükrü dilime şeker eyleyen sensin. Her şükrüme yeni şükür tatları katan sensin. Öyleyse ben şükrümü nasıl yeterli görürüm? Öyleyse ben nasıl şükredenlerden olduğumu sanırım.
2: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.
3: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
4: Birincisi, kendi devrinde yani yaşadığı zaman dilimine ait verdiği gaybi haberler. Kendi devrine yani yaşadığı zaman dilimine ait verdiği gaybi haberler. Şimdi örnekler vereceğim. Ne demek bu? Efendimiz bugün gaybdi söyledi. Daha kendisi hayattayken ortaya çıktı. Kendisi de gaybi olarak verdiği haberin ortaya çıkışına şahit oldu. Bu birinci sınıfta ele alacaklarımız. İkincisi, yakın istikbale, geleceğe ait verdiği gaybi haberler. Üçüncüsü, bu ikincisi de şu. Mesela sahabelere söyledi bazı gaybi meseleleri. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz vefat etti. Ama hayatta olan sahabiler o verdiği haberin tahakkuk ettiğini gördüler. Yakın istikbal, yakın gelecek dememiz bundan dolayıdır. Üçüncüsü, uzak istikbale ait verdiği gaybi haberler. Sahabiler görmedi ama biz gördük. Bizden öncekiler gördü. Bizden sonrakiler de görecek inşallah. Dördüncüsü, ahir zamana, kıyamete ve öte hayata ait verdiği gaybi haberler. Bu dört başlık Aleyhissalatü vesselam Efendimizin gaybi haberlerinin tasnifatı için ele alınması gerekir. Şimdi birer birer ele alalım. Birincisi neydi? Kendi devrine yani yaşadığı zaman dilimine ait verdiği gaybi haberler. Verdiği haberleri ve daha kendisi hayattayken cevaplarını tarih verdi, hadiseler verdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de gördü. Birkaç örnek vereyim. Bukhari ve Müslim'in ortaklaşa rivayet ettikleri bir haber var. Bir gün ashabtan bazıları Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bazı sorular sordular. Herhalde sorular çok Efendimiz'in hoşuna gitmedi. O sorular çok da memnun olduğu sorular olmadığı için Efendimiz bir anda yüzünün rengi değişti. Çok farklı bir ruh haline girdi. Minbere çıktı. Hazreti Ömer naklediyor bundan sonrasını. Biz hiç onu öyle o halde görmemiştik. Çok sert bir eda ile istediğinizi bana sorun, şimdi cevap vereceğim dedi. İstediğinizi. O kadar bir farklı hava vardı ki diyor Hazreti Ömer'de, ben korktum diyor Aleyhissalatü vesselam Efendimizin o halinden. Ve insanlar başladılar sorular sormaya. Biri kalktı, ya Resulallah dedi, devem kaybolmuş nerede? Efendimiz yerini söyledi. Biri kalktı, ya Resulallah dedi, benim babam kim? Şahsın babası biliniyordu başka biri. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bambaşka bir isim söyledi. Senin baban şudur dedi. Abdullah İbni Huzeyfe Es-Sehmi, onun da babası konusunda insanların içerisinde dedikodu vardı. Abdullah da kalktı babasını sordu. Efendimiz dedi ki senin baban Huzeyfe'dir dedi. Onun babasını doğrulattı. Ve böyle birkaç tane soru soruldu. Hazreti Ömer baktı ki iş iyiye doğru gitmiyor. Kalktı ayağı, radeyne billahi rabbe ve bi İslami dine ve bi Muhammedin nebiyye ve rasule dedi. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, nebi ve resul olarak da Muhammed aleyhissalatü vesselam'dan razı olduk. Ya Resulallah yeter dedi. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam öylece indi aşağıya. O gün orada hadis kitaplarımız bir miktarını verir. Ancak şerh kitapları, etraf kitapları biraz daha detay verirler. Onlarca soru soruldu ve Efendimiz hepsine cevap verdi. Gayıptı, bilinmiyordu ama o gün kaldırmıştı perdeyi Efendimizin önünden Rabbimiz. O onu çıkarmıştı elbette ki oraya. Rabbimiz de ona bunu telkin eden, o da Allah'tan aldığı o bilgiyi insanlarla paylaşıyordu. O anda söyledi ve bu bilgilerin hepsi o anda doğrulandı. Müslim'de geçen başka bir rivayet aktaracağım size. Yine olayı bize aktaran Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ömer diyor ki Bedir için gittik, Bedir'e konakladık. Su kuyularının ön tarafına, o savaş meydanını şöyle bir dolaşıyoruz. Ben de Efendimizin yanındayım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir anda dedi ki şurası Ebu Cehil'in öleceği yerdir. Şurası Utbe'nin öleceği yerdir. Şurası Velid'in sırt üstü düşeceği yerdir. Şurası şunun, şurası şunun. Hazreti Ömer 10 küsür ismin sayıldığını söylüyor. Bedir'in arkasından yine bize Hazreti Ömer yeminle söylüyor. Vallahi diyor, kimi dediyse orada o halde ölü olarak bulduk. Nereden biliyor Efendimiz bunu? Allah bildirmese nereden bilecek? Allah o perdeyi açmasa nereden bilir? Nereden söyler? Efendimiz aleyhissalatü vesselama o perdeleri kaldıran ve bizatihi iş olduktan sonra da daha hayattayken doğrulatan bizatihi Rabbimiz değil midir? Başka bir örnek daha vereyim. Beyhaki'nin Delailinde geçiyor. Tarihler hicretin 8. yılı, Mekke fethedilmiş. Mekke'nin o günkü siyasi lideri olan Ebu Sufyan tutuklanmış. Hadiseyi biliyorsunuz, oraları geçeceğim. O anda zorla iman etmiş. İman etmiş gibi gözükmüş. Kendisi onu dediği için biz rahatlıkla diyebiliyoruz. Mekke fethi bitiyor. Efendimiz tavaf ederken Ebu Sufyan önünde yürüyor Efendimizin. İçinden şunu geçiriyor Ebu Sufyan. Acaba diyor bir daha bir ordu toplasam Muhammed'i, hatta Muhammed de demiyor, şunu yenebilir miyim diyor. Efendimiz eğiliyor kulağına, topla ordunu görürsün gününü diyor. Anında orada tevbe ve istiğfar ediyor ve Ebu Sufyan'ın iman orada kalbine yerleştiği söyleniyor. O anda içinden geçen bir şeyin Allah tarafından ona bildirilmesi ve Efendimiz Allah tarafından aldığı o bilgiyle Ebu Sufyan'a cevap vermesi, yüreğinde şüpheler olan Ebu Sufyan'ın o şüphelerini izale etmiştir. Bu da Beyhaki'nin Delailü'n-Nübüvvesinde bize aktardığı bir bilgidir.

bir rivayet daha aktarayım bu konuda. Bedir'in arkasından Ümeyr İbni Vehb'in oğlu Müslümanların elinde esirdir. Safvan İbni Ümeyye ile Ümeyr İbni Vehb oturmuşlar Kabe'nin avlusunda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmenin hesaplarını yapıyorlar. Başka hiç kimse yok yanlarında. Ümeyr diyor ki, eğer diyor ödenecek borçlarım olmasaydı ve aileme bakacak birileri olsaydı, şimdi kılıcımı zehirlettirir gider Medine'ye Muhammed'i öldürürdü. Safvan da o ana kadar Efendimiz'e düşmanlıkta zirve, Ümeyr de zirve. Hatta Ümeyr'in şöyle bir lakabı vardır Kureyş içerisinde. Kureyş'in şeytanı denir o zata. Çünkü çok şeytanca fikirler üretir. Böyle de isimlendirilir. Safvan diyor ki git diyor öldür. Bütün borçların benim üzerime, ailene de bakmayı ben sana vaat ediyor ve söz veriyorum. Alır zehirli kılıcını, bir plan yapar, Medine'ye gider. Medine'de Mescid-i Nebevi'nin avlusunda Hazreti Ömer görür onu. Görür görmez şöyle bir boğazından tutar. Ey Allah'ın düşmanı, seni buraya getiren şey nedirdir? Daha bir tek kelime etmesini bırakmadan öylece taşır, Efendimizin huzuruna bırakır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bırak deyince Hazreti Ömer'e, Hazreti Ömer bırakır Ümeyr'in yakasını ve başlar Efendimiz Ümeyr'le konuşmaya. Neye geldin der buraya? Ümeyr hep başka şeyler söyler. Şunun için, bunun için Efendimiz der doğrusunu söyle. O halen bir şeyler söylüyor. Ben sana söyleyeyim mi niçin geldin? Sen ve Safvan Hicri İsmail'de şunları konuştunuz. Efendimizin sözü biter bitmez La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ve o anda Hazreti Ömer bir sarılır Ümeyr'e. Biraz önce boğazını tuttuğu Ümeyr'in şimdi sarılır. Kardeşi olmuştur artık. Hazreti Ömer bu işi çok iyi öğrenmiştir Efendimiz'den. Onun şahsiyete düşmanlığı yoktur. Günaha düşmanlığı vardır. Günahkara değil. Onun için o anda Ümeyr'i bağrına basacak kadar onu sevebilmiştir. Bu rivayetleri çoğaltmak mümkündür ama ben bu kadarıyla yetineyim. Sadece bilelim ki Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o günün dünyasında söylemiş ve ortaya çıkmış ihbari gaybe ait konulardan birkaç demetti bu. Bu meselenin ikinci bahsi. Yakın istikbale, geleceğe ait verdiği gaybi haberler. Söylemiş, Efendimiz vefat etmiş ama yaşayan sahabiler var. Verdiği ve söylediği o haberler ortaya çıkmış. Birinci rivayeti söyleyeyim. Bukhari ve Müslim ortaklaşa rivayet ediyorlar. Olayı bize aktaran da Üsame İbni Zeyd'dir. Üsame İbni Zeyd diyor ki bir gün elimden tuttu benim. Medine'de evleri görebileceğimiz bir noktaya çıktık ve Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle endişeli bakışlarla Medine'deki evlere baktı. Sonra dedi ki şu anda evlerinizin arasında yağmur gibi fitnelerin dökülmekte olduğunu görüyorum. Şu anda evlerinizin arasında yağmur gibi fitnelerin dökülmekte olduğunu görüyorum. Ben anlamamıştım diyor Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ne dediğini. Yıllar geçti. Hazreti Osman'ın şehadetine yakın günler ve onun şehit edildiği o anlarda Efendimizin beni çıkardığı yere çıktım. Şöyle bir Medineli evlere baktım. Vallahi tam da Efendimizin dediği gibi fitneler yağmur gibi dökülüyordu. Oradan bakıp Mescid-i Nebevi'ye sadak da ya Resulallah dedim. Söyledi ve çıktı. Orada Üsame İbni Zeyd'e söylediği zaman Medine'de sulh ortamı var. Medine Darusselam ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah o gaybi olan sahneyi göstermiş. Efendimiz'e gösterdiği için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da görerek görmeyen biri olan Üsame'ye anlatmış. Üsame de gördüğü zaman her sözünde doğrusun ya Resulallah diyerek o sahnenin altına imza

yapmıştır. Gaybi bir haber böylelikle malum olmuştur. Buhari'nin ve Ebu Davud'un ortaklaşa naklettikleri bir haberi daha söyleyeyim. Onu hepiniz biliyorsunuz. İslam'ın ilk günlerinde Habbab İbni Eret'in Efendimiz'e gelip bir şikayet üzere bir halini arz etme tablosu vardır. Hepiniz kaç kez okumuşsunuzdur. Habbab İbni Eret ki Risaletin davası için bedel ödemiş biridir. Öyle bedel ödemiştir ki hem iktisadi anlamda hem fiili anlamda o zor günlerde bu iş noktasında gerçekten sayılı birkaç isimden biri ve en öndekilerden biridir hem de. Onun için Hazreti Ömer ne zaman o günleri yaşamamış olan genç nesle bu işin nasıl ağır şartlarda bugünlere geldiğini göstermek istediği zaman çağırır Habbab İbni Eret'i, açtırır sırtını. Sırtını açtırdığı zaman yumurta şeklinde şöyle işkence izleri halen durmaktadır. Öper o sırtı, sonra da der ki bakın bu dinin kimlerin sırtında bugüne geldiğini iyice anlayın der. Habbab İbni Eret böyle biridir. O işkenceleri gördüğü anda Asbin Vail'in ekonomik anlamda, iktisadi anlamda sıkıntılarını yaşadığı anda, artık bıçağın kemiğe dayandığı bir zaman diliminde aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelir. Ya Resulallah der, dua etsen de Allah bizlere bir çıkış yolu gösterse, katından bir rahmet, bundan daha makul bir talep olabilir mi? Ne istemiş? Çok ciddi sıkıntılar var. Başından geçenlere dair bir pişmanlık yok. Sadece belki de yüreğine bir sekinet talebiyle gelmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Risalet davasının taliplilerinin böyle bir sözü söylemesine bile tahammül etmemiştir. Bilmem alıyor musunuz alacağınızı, yoksa ben mi zorlayayım halen, ama alın, ne olur alın. Bu iş çok mühim bir şeydir. Bu mühimi, bu ehemmiyeti bilin. Sizden önceki milletlerin başına öyle işler gelirdi ki onların etleri demir taraklarda taranırdı. Onların tırnakları çekilirdi. Onlar şöyle şöyle işkencelere uğrarlardı. Ama yine de onlar o hallerinden dolayı en ufak bir şikayette bulunmadı. Bulunmamışlardı. Size ne oluyor ki siz sabretmiyorsunuz? Sabredin. Yakın bir gelecekte Hire'den Hadramut'a kadar, Yemen'den Şam'a kadar bir kadın tek başına seyahat edecektir. Ve tek korkusu çöllerdeki yaban hayvanlar olacaktır. Habbab İbni Eret diyor ki vallahi ben bunu gördüm. Vallahi ben bunu gördüm diyor. O vefat edeceği zaman nerededir biliyor musunuz? Efendimizin tarif ettiği o sınırın en son noktasındadır. Hire'den Hadramut'a dedi. Hadramut'un zorlamaktadır o günler. Vefat edeceğini anladığı zaman aynen Ebu Eyyub el-Ensari gibi yanındaki Müslümanlara şunu söyleyecektir. Ne olur gidebildiğiniz kadar gidin düşman askerlerinin ve düşmanların coğrafyalarına, topraklarına, varacağınız en son noktaya beni gömün. Ve o gün daha Kufe'ye kadar varmamış olan İslam mesajlarına Habbab İbni Eret'in İslam ordularının varmadığı yere kabri ve bedeni varacaktır. Sadak da ya Resulallah demez misiniz Allah aşkına? Bu budur. Sahabeye söyledi, gaybtı ama bu oldu. Orada gayb olarak kalmadı. Olayın muhatabı olan Habbab İbni Eret de bu işin bizzatihi muhatabı oldu. Hicret yolunda Efendimiz başına 100 deve konmuş yanındaki aziz dostuyla Kudeyt Vadisi'nden geçiyor. Süreka İbni Malik bölgenin en meşhur savaşçısıdır, onları görüyor. Hadise biliyorsunuz uzun, gelmek istiyor gelemiyor, Allah koruyor. Anlıyor ki o insanlar, o kutlu kafile sıradan bir kafile değil, İman için yürüyor Efendimizin huzuruna ve iman ediyor. İman edince Süreka'nın şöyle bir talebi oluyor. Ya Resulallah
Belki yıllar sonra Medine'ye gelirim, beni tanımazsın. Bana bir not yazsan da o notu sana getirip takdim ettiğimde en azından bu hatıra orada yad edilmiş olur. Yazdır Amr İbni Füheyre'ye, yanındadır o da. Muhammedun Resulullah diye yaz, ona verdir. Yazılır verilir. Süreka alır notu, sevinçle ayrılacağı anda Efendimiz çağırır. Sürekadir, nasıl bilirsin Kisra'nın bileziklerini avuçladığın o günü? Hazreti Ebubekir diyor ki biz daha can emniyetimiz yok. O korkuyla yürüyoruz hicret yolunu. Efendimiz devrin en büyük süper güçlerinden biri olan Kisra'nın saraylarının hazinelerinin müjdesini veriyor. Ne Süreka ne olaya o şahit olanlar bu meseleden elbette o an için bir şey anlamıyorlar. Bu hadiseyi Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer'e anlatıyor. Hazreti Ömer'in aklında ve onun hilafet günleri Kadisiye Savaşı olmuş. Develer üstünde Kadisiye'nin ganimetleri ve o zamanki işte Sasanilerin saraylarının hazineleri Medine'ye taşınıyor. Biliyor ya bu hadiseyi Hazreti Ömer. Şöyle bir avuç alıyor o hazineden, getirip Süreka'nın avuçlarının içerisine koyuyor. İkisi bir anda Efendimizin kabrine dönüyorlar. Sadak da ya Resulallah diyorlar. Verdi ve tarih o işin, o hadisenin doğruluğuna şehadet etti. Kim demiş bilmez diye. Efendimiz aleyhissalatü vesselam nereden bilirdi? Bu öngörü değil. Allah aşkına bazı kelimeleri doğru dürüst kullanalım. Ne öngörüsü? Böyle öngörü mü olur? Ben de öngörürüm bazı şeyleri. Ama avuçlayacak diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Avucuna konulduğunu görüyor. Görüyormuş gibi konuşuyor. Bir tahmin yok ki burada. Ve görüyormuş gibi daha neler konuştu. Şimdi size söyleyeceğim birkaç tanesini daha. Abdullah İbni Büsür sahabeden Ensardan birisi çocuk daha Efendimizle görüştüğü zaman Beni Mazin kabilesinden yüzünde şöyle sihirler çıkmış. Öyle ki o mübarek yüzüne sahabidir canımızın bir parçasıdır bakılamayacak kadar farklı bir manzara var ve inanılmaz derecede hasta. Efendimiz duyuyor, o eve gidiyor. Elini o mübarek ellerini başına sürüyor, yüzüne sürüyor. Ailesine dönüp diyor ki korkmayın. Abdullah tam bir asır yaşayacak ve çok da yakışıklı biri olacak. Olmadı mı? Oldu. Tam bir asır, 94 yıl hicri takvimle yaşandığı söyleniyor. Bazı rivayetlere göre yaş tam yüze yürümüştür. Yüzü de öyle güzeldi ki diyorlar ilk günden son güne kadar insan bakmaya doyamıyordu. Sadak da ya Resulallah. Söyledi, oldu. Herkes de bu meseleye şahit oldu. Hazreti Fatma'nın vefatını söyledi mi? Söyledi. Benden sonra ilk sen geleceksin dedi. 6 ay sonra Fatma validemiz babasına yürüdü. Hendek gazvesinde eline aldığı balyozla semaya çıkan 3 kıvılcımın müjdesini verdi mi? Verdi. Bunları biliyorsunuz. Tekrara gerek yok. Bazı sahabilerin şehit olacaklarının müjdesini verdi mi? Verdi. Onlarca, bir iki tane de değil. Sabit İbni Kays, Kıbrıs'ın Fatihi Ümmü Haram sayın gitsin. Kaç sahabiye şehit olacaklarını, şehit olurken nasıl bir halde olacaklarını da haber verdi. Hadi bu faslı gelin Ammar bin Yasir'le kapatalım. Hepinizin bildiği bir hadise. Nerede söyledi aleyhissalatü vesselam Efendimiz ona o meşhur sözü? Medine'nin ilk günlerinde Mescid-i Nebevi inşa ediliyor. Taş taşıyorlar oraya. Hazreti Ali de taşıyor. Hazreti Osman da taşıyor. Hazreti Ali bu işin ehlidir. Hazreti Osman da biraz naziktir. Tüccar birisidir. Zengindir, soyludur. Böyle imtina ile taşıyor. Taşırken o halde Hazreti Ali bir takılıyor Hazreti Osman'a. Orada bir şiir söylüyor. Mescidin tozlarıyla kirlenenle o tozlardan çekinen

bir olur mu diyor. Bu söz, bu şiir o kadar hoşuna gidiyor ki Ammar bin Yasir'in, alıyor bu şiiri söylemeye başlıyor. Kimin hakkında söylendiğini bilmiyor. Meğer bu şiir Hazreti Osman hakkında söylemiş. Ama Hazreti Osman Hazreti Ali'ye bir şey demediği için ses çıkarmamış. Aynı şiiri Ammar söyleyince Hazreti Osman demiş ki, bir daha söylersen elimdeki kamçıyı başına yersin. O da aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu olaya şahit olup üzülünce, Efendimiz'i üzdüğü için üzülmüş Ammar bin Yasir. Bu sefer o ana kadar birer birer taşıyorken taşları, o anda ikişer ikişer taşımış. Hızlı hızlı taşıyor taşları. Efendimiz o halini görünce, ne yapıyorsun Ammar diyor. Ya Resulallah diyor, kardeşlerim beni öldürecekler. Her birisi bir tane taşırken bana iki taş taşıtıyorlar. Ve gaybin perdesi açılır o anda. Efendimiz o anda o sözü söyler. Ammar, seni kardeşlerin öldürmeyecek. Seni bagi, yoldan çıkmış bir topluluk öldürecek. Ve senin bu dünyadan son nasibin içeceğin bir bardak süt olacak. Öngörü mü bu Allah aşkına? Kim der bu öngörüdür? Görüyormuş gibi konuşuyor. Açmış perdeyi Allah onun önünden, görüyormuş gibi konuşuyor. Oldu mu? En son ona bir bardak sütü ikram eden askeri bile biz biliyoruz Sıffın Savaşı'nda. İçti diyor ve gitti. Efendimizin tarif ettiği gibi. Ve o gün Ammar'ın şehadeti o iki ordu arasında mihenk taşı oldu. Çünkü Ammar mihenk taşıydı. Onu öldüren bagi olacak. Onun olduğu saf da Allah'a itaat eden bir ordu olacaktı. O Hazreti Ali'nin yanında bir askerdi. Dolayısıyla o gün Ammar'ın şehadeti de, belki Sıffın'ın toprağına döktüğü o kan da en gür sedasıyla sadakta ya Resulallah diyordu. Budur. Bu konuda da çok şey söylenir. İkinci bahsi de burada bırakalım. Gelelim üçüncü bahse. Uzak istikbale ait verdiği gaybi haberler. Yani o gün söyledi, sahabe görmedi, tabiin görmedi, etbai tabiin görmedi, daha sonralar görüldü. Mesela bazılarını da biz gördük elhamdülillah. Şimdi ben söyleyeceğim, siz de sadakta ya Resulallah diyeceksiniz. Birinci rivayet şu. Efendimiz diyor ki, bir gün bir müddet sonra Beni Kantura diye bir kavim zuhur edecek. Bunlar ablak, yani dolgun yüzlü, küçük gözlü, basık burunludurlar. Ve onlar şöyle şöyle şöyle işler yapacaklar. Neler yapacaklarını da söylüyor. Fotoğraf verir gibi o kavmin özelliklerini de veriyor. Kim bu kavim? Efendimizin söylediği sözün üzerinden 500-600 yıl geçtikten sonra Bağdat'ı, Basra'yı, Suriye'yi, Şam'ı ve Anadolu'nun birçok vilayetini yerle bir eden Moğol ordusu. Tam tarif onlar. Ve o gün onları gören, onların zulümlerini gören kimse, bu hadisi bilenlerin söylediği bir söz sadakta ya Resulallah'tır. Söylediği aleyhissalatü vesselam ortaya çıktı. Hakimin müstedrekinde, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, Bukhari'nin tarihinde, bakın bunu özellikle söylüyorum, bu hadis Bukhari'de geçmiyor diye eleştirilir. Bukhari tarihe ait bazı hadislerini sahihine almamıştır. Tarihinde, Tarih-i Kebir'inde aktarmıştır. Bukhari'nin tarihinde ve onlarca kaynakta aktarılan İstanbul'un fetih hadisi. Çıkmadı mı? Elhamdülillah. Bakın çıktı ve biz hepimiz onun şahitleriyiz. Ne zaman dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Konstantiniyye bir gün muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur. Ne zaman dedi? İttifakla hadis alimlerimizin verdiği tarih Hendek gazvesi ya da arkasıdır. Yani miladi 627. Ne zaman fethedildi?
1453.

826 sene sonra Ulubatlı o sancağı Muhammediyi diktiği zaman gören bütün gözlerin ister söylesin ister söylemesin herkesin ortak kanaati sadak da ya Resulallah değil miydi? Bitti. Neyin peşindeyiz biz? Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu söyledi ve bunun haberini verdi, olayda tahakkuk etti. Hedef belirledi, hedefi gerçekleştirmek için sahabe onlarca sefer düzenledi. O günden ta Sultan Muhammed Fatih'e kadar o seferler devam edip geldi. Dolayısıyla tarih onun her söylediğinin altına sadak da ya Resulallah yazdı. Gelin bizi tarif ettiği bir hadisi beraberce okuyalım. Bakalım biz bu hadisin ne kadarlık kısmının içindeyiz. Ebu Davud'da Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadis. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ümmetler, milletler, insanların birbirlerini sofraya davet etmeleri gibi birbirlerini sizin üzerlerinize davet edecekler. Cümleyi anladınız mı? Mesela bir sofra kurulmuş, ben sizi davet ediyorum. Siz de bakıyorsunuz çok güzel yemekler var. İştahla o sofraya doğru yürüyorsunuz. Nasıl siz iştahla o sofraya doğru yürüyorsanız başka milletler, başka din mensupları, sizden olmayan düşmanlar, kafirler, münafıklar ne diyorsanız onlara, onlar sizin üzerinize bir yemek yeme heyecanıyla yürüyecekler. Bugün Müslümanların hali böyle değil mi? O zaman deyin sadakta ya Resulallah. Halimiz ortada işte. Efendimiz bugünün dünyasını, bugünden öncesini bizlerin ve tarihin şahit olduğu onlarca tabloyu söylüyor. Birisi sordu. Ya Resulallah dedi. Onlar bize saldırmak için bu kadar iştahla davranırlarken biz sayıca az mı olacağız? Aleyhissalatü vesselam dedi. Hayır, bilakis siz o gün çok olacaksınız. Sayınız çok olacak. Fakat selin sürüklediği çer çöp gibi olacaksınız. Sadak da ya Resulallah mı? Halimiz ortada, bakın 1,5 milyarız. Gözümüzün önünde Suriye ne halde? Ne elimiz, ne dilimiz, ne bir otoritemiz, hiçbir şey yapamıyoruz. Selin önündeki çer çöp değil de nedir bu Allah aşkına? Ve onlarca böyle hadise bugüne kadar bu ümmet yaşamadı mı? 1,5 milyar olacak sayı, selin önündeki çer çöp gibi olacak. Niçin? Sebebini söylüyor bakın. Allah düşmanlarınızın kalbine size karşı duydukları korkuyu kaldıracak ve sizin kalbinize vehen atacak. Eskiden düşmanımızın kalbine Allah korku vermişti. Çünkü biz kaliteliydik. Heraklius Suriye'den giderken şöyle bir bakmıştı Suriye'ye. Elveda Suriye, ebediyen elveda demişti. Bir daha dönemeyeceğini zannediyordu. Çünkü öyle yiğitler görmüştü ki karşısında, bunlar oldukça biz bir daha gelemeyiz demişti. O yiğitler gitti, başkaları geldi. Adı Heraklius değildi ama gelenler Heraklius zihniyetinde oldu. Ve Heraklius'a belki de rahmet okunur mu bilmiyorum ama tabir tutsun diye söyleyeceğim. Onu özlendirecek günlere bizi vardırdı. Dolayısıyla Efendimizin burada beyan buyurduğu şey, düşmanlarınızın yüreklerinden sizin korkularınız atılacak ve sizin yüreklerinize vehen konulacak. Soruyor sahabe, ya Resulallah, vehen nedir? Cevap ney? Ölüme karşı isteksizlik ve dünya sevgisi. Sadak da ya Resulallah mı? Ölüme karşı isteksizlik ve dünya sevgisi. Bugün ümmetin hali bu değil midir? Ölüme karşı bir şeyimiz var. Ölüm diye bir düşüncemiz yok. Hazırlıklı değiliz ona. Öyle bir ölümle barışık bir biçimde yaşantımız yok ve dünya sevgisi hepimizin etrafını, yüreğini, aklını, kalbini sarmış bir halde. Bir örnek daha söyleyeyim. Ebu Davud'un
Ve Nesai'nin, İbn-i Mace'nin, başkaları da var. Beyhaki'nin naklettiği bir hadis. Buna da yine gür sedayla sadak da ya Resulallah diyeceksiniz. İnsanlar üzerine öyle günler gelecek ki faiz yemeyen hiç kimse kalmayacak. Yemeyene bile tozundan bulaşacak. Bugünü değil mi tarif etmesi? Beyhaki'de geçen hadis nedir biliyor musunuz? Herkes yiyecek, kendisini koruyanların paçalarına da bulaşacak. Ne kadar zorluyorsanız kendinizi, bugün sizin paçalarınıza bulaşıyor. Niçin? Umumi bir bela. Hadisin söylediği o. Faiz o günlerde umumi bir belaya dönüşecek. Yani herkesi kuşatacak bir belaya dönüşecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin söylediği de bu. Şimdi dördüncü sınıf için çok şey söylenir ama vaktimiz yok. Ahir zamana, kıyamete ve öte hayata ait verdiği gaybi bilgiler. Bunlar da çoktur. İnşallah siz bu meseleyi bir tarafa yazın. Bir gün o meseleyi de alır biraz daha detaylı inceleriz. Özellikle kıyamet alametlerine dair, kıyamet alametlerinin öncesine ve sonrasına dair, cennete ve cehenneme dair aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok şeyler söylemiştir. Şimdi asıl söyleyeceğimize getirelim. Bu kadar bilgi zihnimizde dursun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Hasan için, Hazreti Hüseyin için, onların akıbetlerine dair de bize bilgiler veriyor. Ve bu bilgileri verirken onlar 5-6 yaşlarında çocuk. Yıllar sonra onlar Efendimizin dediği gibi bu dünyadan ayrıldıkları zaman Efendimizin söylediği o sözleri, o akıbetleri bilenler de aynen sizin gibi sadak da ya Resulallah dediler. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz iki parçasına, canından parçası olan Fatma'nın parçalarına, parçaların parçaları da Efendimizin parçasıdır biliyorsunuz. İki gülüne, Hazreti Hasan'a ve Hazreti Hüseyin'e karşı sevgilerini geçen ders gördük. Sonlara dair bir tablo aktarayım size. Efendimizin vefatına yakın artık günler var. Yataktadır aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Hazreti Fatma alıyor Hasan ile Hüseyin'i, babasını ziyarete gidiyor. Hasta yatağında Efendimiz o üçünü bir arada görünce halini tasavvur edin. Ne hale gelir aleyhissalatü vesselam? O haldedir. Hasta olmasına rağmen kalkmaya çalışır. İki torununu ve kızını kucaklamaya çalışır. Yanlarına oturur. Ellerini öper. Başlarını koklar. Ne biliyorsanız aklınıza gelen onları yapar. O tabloyu görünce Hazreti Fatma, baba der, bu iki torununa hiçbir şey söylemeyecek misin? Bir söz duymak istiyor. Aslında Hazreti Fatma'nın o sorusu ve Efendimizin verdiği cevap Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında Hasan'a ve Hüseyin'e biçilen rolün de ne olduğunu bize gösteriyor. Olayın ayrıntılarını görmek isteyenler çeşitli kaynaklarda bu geçer. Mesela İbn Asakir'in tarihinde, Taberani'nin Mu'cem'inde oralara bakabilirler. Efendimiz orada bir cümle söylüyor. Hasan'a hilmimi ve heybetimi, Hüseyin'e cesaretimi ve cömertliğimi bırakıyorum. Ben gidiyorum ama Hasan'a hilim. Hilim nedir? Rahmettir, müsamahadır. Onu ve heybetimi, gerçekten de Efendimiz nasıldıysa Hazreti Hasan da öyleydi heybet noktasında, bu ikisini Hasan'a, cömertliğimi ve cesaretimi de Hüseyin'e bırakıyorum. Hayatlarını işleyeceğiz gelecek derslerde, hiç bu sözü unutmayacaksınız. Hep göreceksiniz. Hazreti Hasan'da biz hilim ile heybet göreceğiz. Hazreti Hüseyin'de biz hep cömertlik ile cesaret göreceğiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu sözü de onlara biçilen rolün bir beyanıydı. Şimdi gelin. Buhari'de ve Ebu Davud'da geçen bir hadis. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün diyor ki, hiç şüphe yok ki bu oğlum bir seyyittir.
Buradaki seyit ne anlamda?

0: efendi anlamında. Bu oğlum bir efendidir. Umulur ki Allah onun sayesinde iki mümin topluluğu barıştıracaktır. Hazreti Hasan'ın yapacağı işin ne olduğunu bakın Buhari ve Ebu Davud'un naklettiği o hadiste Efendimiz bize beyan ediyor. Buhari ve Ebu Davud'un dışında Kütüb-i Sitte'nin diğer ricali bu hadisi şöyle nakleder. Bu benim evladım Hasan seyyittir, efendidir. Allah onunla iki büyük cemaati barıştıracaktır. Buhari'de geçen lafız ne? İki mümin topluluk. Diğer ricalde geçen, Kütüb-i Sitte'nin diğer ricalinde geçen lafızda iki büyük cemaati barıştıracaktır. Böyle oldu mu? Oldu. O nasıl olduğunu Hazreti Hasan'ın derslerinde göreceğiz. Gelin Hazreti Hüseyin'e, Zehebi'nin siyerinde, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde aktarılır. Biraz sonra aktaracağım rivayet. Olayı bize aktaran da Ümmü Seleme validemizdir. Ümmü Seleme validemiz diyor ki bir gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz benim odamdayken Efendimiz bana dedi ki ey Ümmü Seleme melek geldi. Melek geldiğinden kastı kimdir? Cebrail geldi. Beni biraz onunla baş başa bırakır mısın? Tamam ya Resulallah dedim. Tam çıkarken arkamdan seslendi. Ey Ümmü Seleme sakın içeriye kimseyi alma. Tamam dedim. Çıktım kapıda oturdum. Efendimiz içeride. Ben görmüyorum diyor Ümmü Seleme Cebrail'i. Efendimiz onunla konuşuyor içeride. O anda 4 ya da 5 yaşlarında Hazreti Hüseyin geldi. Dedem nerede dedi. Ben içeride ama işi var dedim. Bir anını buldu ve içeriye girdi. O girdi ben de girdim. Kendisini Efendimizin kucağına attı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kucakladı. Ümmü Seleme validemiz orada söylüyor ya Resulallah ben istemedim girmesin ama şöyle oldu böyle oldu. Efendimiz hiç onları duymuyor. Almış kucaklamış seviyor öpüyor kokluyor. O anda Cebrail diyor ki çok mu seviyorsun ya Resulallah bu torununu? Evet ya Resulallah. Evet ya Cibril diyor. Senin sevdiğini o torununu bir gün ümmetinden bazıları katledecek. Efendimizin rengi değişiyor. Gözlerinden yaş boşanıyor. Ey Cibril diyor. Hüseyin'imi katledecekler. Onu öldürecekler mi? Evet diyor. İstersen seni sana nerede onu öldüreceklerine dair o toprağı da göstereyim. İstersen eğer sana o topraktan bir parça da vereyim. Ve o topraktan bir parçayı veriyor Efendimiz'e. Ümmü Seleme validemiz bu olaya şahit olunca yıllar sonra Hazreti Peygamber'den o toprağı istiyor ve o toprağı günlerce yıllarca yanında saklıyor. Yıllar sonra Hazreti Hüseyin Kerbela'da şehit olduğu zaman o toprağın üzerine gözyaşı dökecektir Ümmü Seleme validemiz. İşte bakın bizim için gayb olan o gün binlerce insan için gayb olan o mesele böyle tahakkuk ediyor. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz o hadiseyi bize böyle beyan ediyor. Artık kim bu noktadan sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu gaybi haberlerinin şöyledir böyledir diye sorgulamasına girebilir. Bir tane değil, 10 tane değil, 100 tane değil. Hepsi bize bu manada bir bilinç verir, bu manada bir haber verir. Bize düşen Efendimiz'den gelen bu sahih rivayetlere karşı sahih bir duruş ortaya koymaktır. Allah hepimize o duruşu nasip eylesin. Söylenmiş, bizler için gayb olan ama şu anda içinde yaşayarak maluma çevrilmiş olan bazı hadiselerde de Efendimiz'i memnun, Rabbimizi de razı edecek işleri bizlere yaptırsın inşallah. Subhaneke Allahumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahir davane enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.
9: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimize ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
8: Radyo Hedef, FM 91.8.
10: Biz hiçbir zaman üzülmedik. Her şey nasip meselesi.
11: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
13: Radyo Tiyatrosu.
14: Komşunun Hanımı.
15: Evelyn. Evelyn. Evelyn. Beni duymuyor musun?
16: Susar mısın biraz George?
15: Orada pencerenin önünde ne yapıyorsun sen? Deminden beri sana sesleniyorum. Duymuyor musun beni?
16: Şşş.
15: Açlıktan ölüyorum Evelyn. Sofrayı kur da yemek yiyelim.
16: Tamam tamam, sabret biraz.
15: Allah aşkına ne var dışarıda? Pencereden kime bakıyorsun Evelyn?
16: Karşımızdaki eve taşınan yeni komşulara bakıyorum George.
15: Ah, taşınırlarsa taşınsınlar. Sana ne canım? Hem neyle bakıyorsun komşulara?
16: Bak görüyor musun George? İki kişiler. Bizim gibi karı koca. Çocuksuz. Çocukları
15: olabilir,
16: yok.
15: Olabilir. Ya da vardır da belki sonradan gelecektir. Nereden biliyorsun?
16: Yok işte George. Olsaydı ev eşyalarını getirdikleri gibi çocuklarını da getirirlerdi.
15: Her neyse bize ne canım. Hadi sofrayı kur da yemeğimizi yiyelim. Karnım çok acıktı Evelyn.
16: Kadınla adama dikkat ettin mi George?
15: Yok. Nesine dikkat edeyim ki?
16: Bak birbirlerine nasıl da düşmanca bakıyorlar.
15: Saçmalama Evelyn.
16: Evli çiftler birbirlerine böyle nefretle bakmazlar. Dikkat et George. İkisinin de bakışlarında birbirlerine olan nefret ve tiksinme ifadesi var.
15: Hayda. Bunu da nereden çıkardın şimdi? Onların eviyle bizim evimiz arasında 20 metre mesafe var. Ve sen bu mesafeden o iki insanın bakışlarından olmayacak manalar çıkarıyorsun. Doğrusu pes yani Evelyn.
16: Dikkat etmedin mi? Birbirlerine yiyecekmiş gibi bakıyorlar George. Bak söylemedi deme. Sonunda bunlar birbirlerini öldürecekler.
15: Evelyn yine mi şüphecilik hastalığın depreşti? Hani böyle şeyler düşünmeyecektin? Hani insanlardan ve olaylardan şüphe etmeyecektin? 6 ay doktor tedavisi gördün. Doktorun seni taburcu ederken ne dedi? Yaşama şüpheyle bakma. İnsanları olduğu gibi gör. Olayların tahlilini yapıp da beyin hücrelerini yorma. Demedi mi?
16: Evet ama elimde değil George. Şüphelenmeden yapamıyorum ki. Şunların haline baksana. Bak bak, öfkeli öfkeli bir şeyler konuşuyorlar. Ne yazık ki buradan ne dediklerini duyamıyorum.
15: Canım karı koca değil mi elbette, tartışırlar da birbirlerine bağırırlar da. Olan şey bunlar. Hemen birbirlerini öldürecekleri anlamını çıkarma. Evet, kuşkularına ara verip de sofrayı kurarsan çok sevineceğim.
16: Peki peki. Sen ne dersen de George, ama benim gözüm bu yeni komşuları hiç tutmadı.
15: Sen yeni komşuların hakkında tahmin yürüteceğine onlarla ahbaplık kurmaya kalksan daha iyi olur.
16: Neden?
15: Doktorunun ne dediğini unuttun mu? Komşuluk yap, arkadaşlar, dostlar edin. Böylece yalnızlık çekmez, kötü düşüncelerden de kurtulursun demişti.
16: Evet ama herkesle de dostluk kurulmaz ki George.
15: Olsun, netice itibariyle bu yeni taşınanlar bizim artık komşumuz oldu Evelyn. Bence onlarla ahbap olabilirsin.
16: Bakalım, denerim.

0: İşte yeni taşınan kadın bahçeye çamaşır asıyor. Tanışmanın tam zamanı.
1: Merhaba, kolay gelsin.
2: Teşekkür ederim.
1: Ben yan evde oturan komşunuz Evelyn.
2: Memnun oldum, ben de Kristin.
1: Çamaşır asıyorsunuz galiba.
2: Evet, hepsi de kocamın.
1: Ne kadar da çok çamaşırı varmış. Ne iş yapıyor kendisi?
2: Pazarlamacı.
1: İlginç bir meslek. Ne pazarlıyor?
2: Bıçak. Boy boy, cins cins bıçaklar. Restoranlara falan.
3: Ne yaptın bugün Evelyn? Bugün yeni komşularımızla tanıştın mı?
0: Evet, tanıştım. Kadınla tabii. Adı Kristin. Kahvaltıdan sonra bahçeye indiğimde kadını iplere çamaşır asarken gördüm. Merhaba dedim. Biraz lafladık.
3: İyi. Buraya nereden gelmişler?
0: Kaliforniya'dan.
3: Ya, Kaliforniya'dan ha?
0: Evet. Sen Kaliforniya'yı severdin değil mi?
3: Elbette. Çok güzel bir yerdir.
0: İşte böyle. Tanışmamı istedin, tanıştım George.
3: İyi oldu. Ben işe gittiğimde arkadaşlık edebileceğim birisinin olmasına sevindim. Bu arada kendini dinlemekten de biraz uzaklaşır, rahatlarsın.
0: Garip bir kadın.
3: Evelyn, Allah aşkına yine kötü tahminler yürütme. Hem nesi garipmiş kadının?
0: Garip işte George. Çamaşır asarken dikkat ettim. Çamaşırlar kocasınınmış. İnan o kadın çamaşır asarken çamaşırlara öylesine düşmanca davranıyordu ki gören onları parçalamak istiyor diye düşünür.
3: Saçmalama Evelyn.
0: Hayır, saçmalamıyorum. Hele kocasının gömleklerini asarken öyle bir mandallayışı var ki görmeye değer. Mandalları sanki gömleklere bıçaklıyormuş gibi takıyordu.
3: Allah aşkına Evelyn, yeter artık. İnsanların her hareketinden bir mana çıkarıp da beyin hücrelerini yorma.
0: Ama gerçek bu. Bana inanmalısın George. Kadına bu kadar çok çamaşır kimin dediğimde kocamın derken sesindeki o kin, o öfke tonunu, yüzündeki o düşmanlık ifadesini görseydin sen de bana hak verirdin.
3: Bak Evelyn, beni dinle karıcığım. Hayal gücünü öylesine geniş ki bunu biraz sınırlandırsan iyi olur sanırım. Başkalarının hobileriyle uğraşmaktan vazgeçip iyi şeyler düşün.
0: Sen insanları olduğu gibi kabul etmemi istiyorsun George. Ama elimde değil bu. Kadını gördüm diyorum. O kadın kocasından nefret ediyor. Hem de öldüresiye nefret ediyor.
3: Başlama gene lütfen.
0: Sanki kocası karşısındaymış gibi onun gömleklerinden intikam alıyordu.
3: Bak Evelyn, geçen yıl geçirdiğin ruhsal bunalımı unutmamışsındır sanırım. Psikiyatristlere taşınmaktan ben bıktım ama sen usanmadın. Senin için böyle hayaller kurgulamak oldukça zararlı, bunu biliyorsun. Gerçek olayların dışında yoruma açık düşünce ve tasarlamalardan vazgeçmelisin. Düş gücünü böylesine meşgul etme. Sonra yine baş ağrıların başlar.
0: Ben düş gücümü kullanmıyorum George. Gördüğüm bir olayı yorumluyorum. Sen ne dersen de. O kadın gömlekleri mandallarken sanki içinde biri var da onu bıçaklıyormuş gibi mandallıyordu.
3: Tamam, tamam, olabilir. Diyelim ki kadın gömlekleri asarken nefret doluydu. İyi ama bu onun kocasından nefret ettiğini göstermez ki. Kadın belki de yıllardır gömlek yıkayıp ütülemekten bıkmış, yorgun düşmüş olamaz mı? Gömlekleri de bu yüzden öfke ve nefretle asamaz mı?
0: Ama kendi çamaşırlarını asarken öyle değildi. Son derece neşeliydi. Ne zaman eline kocasının bir gömleği geçse yüzündeki o tatlı, o sevimli ifade kayboluyor, yerini öfke ve kin ifadesi alıyordu. Bu sence ne anlama geliyor George?
3: Evelyn, karıcığım, lütfen anlayışlı olmaya çalış. Şimdi iyileşmiş bir durumdayken başkalarının gömleklerine bakıp da kendini ve zihnini yorma. Dediğim gibi belki de sıradan bir çamaşır asıştır da sen düş gücünü zorladığın için saldırganca yorumlar getiriyorsundur. Allah aşkına davranışlarına dikkat et. Seni seviyorum. Yeniden hastalanmanı istemiyorum.
0: Kızma ama ben gerçeği söylüyorum George. Yine de seni memnun etmek için böyle şeyleri aklıma getirmemeye çalışacağım. Biraz ayağa kalkar mısın?
3: Neden?
0: Şu senin için ördüğüm kazağı üstüne bir tutacağım. Bakalım boyu tamam mı değil mi?
3: Peki ölç.
0: Evet, göz kararıyla yapmama rağmen kazağın boyu gayet iyi. Kollarını örmeye başlayabilirim. Biliyor musun, kocası pazarlamacıymış.
3: Kimin?
0: Kristin'in, yani o komşu kadının.
3: Ne pazarlıyormuş o da?
0: Bıçak.
3: Bak gördün mü işte. Pazarlamacılar mecburen temiz gömlek giymek zorundadır. Karısının neden bu kadar çok gömlek yıkadığı da... ...gömleklerden de neden böyle nefret ettiği ortaya çıktı.
0: Ortaya çıkan nedir George?
3: Kadının kocasının gömleklerinden neden nefret ettiğinin sebebi.
0: Sen kadının kocasını gördün mü George?
3: Hayır, ya sen?
0: Ben gördüm. Sabahları senin gidişinden az sonra gittiği için onu görüyorum. Arabasını bizim mutfak penceresinin oradaki aralığa park ediyor. Kahvaltı masasını kaldırırken onu arabasına binerken görüyorum.
3: Peki ne tip birisi?
0: Uzun boylu, bıçak gibi ince biri. Her zaman gri elbiseler giyiyor. Biliyor musun George? Nedense o adamı gördüğümde hep gri yılanları getiriyorum aklıma.
3: Evelyn, yine saçmalamaya başladın. Lütfen artık kes.
0: Yüz hatları çok ilginç adamın.
3: Nasıl yani?
0: Çukurlarına sinmiş gibi fıldır fıldır dönen gözleri... ...tıpkı siyah kalorifer böceklerine benziyor George.
3: Şu söylediklerine bak Evelyn. Adamı gri elbiselerinden dolayı yılana benzettin. Gözlerinin fıldır fıldır dönüşünden de siyah kalorifer böceklerine. Lütfen sus artık.
0: Susmam. O ailedeki huzursuzluğu ve uyumsuzluğu... ...ve sonradan olabilecekleri önleyecekse... Susarım George.
3: Bir dakika, bir dakika. Sonradan olabilecekleri derken neyi kastettin Evelyn?
0: Hiç.
3: Hadi Evelyn, ne demek istediğini anlat bana.
0: Önemli değil canım. Demek istediğim sonunda o evde bir cinayet işlenecek.
3: Evelyn, yine mi aynı şeyler? Sana düş gücünü kullanıyorsun dediğimde bana da kızıyorsun. İşte bu resmen bir düş gücüdür. Taşınalı birkaç gün geçmediği halde daha doğru dürüst tanımadığım bir karı koca için nasıl olur da böyle feci şeyler düşünürsün?
0: Hissediyorum George, hissediyorum. O evde kötü şeyler olacak, inan bana.
3: Olur ya da olmaz, bu seni ilgilendirmez Evelyn. Artık o evle, o kadınla ve kocasıyla ilgili hiçbir şey düşünmeni istemiyorum ve düşünmeni de yasaklıyorum.
0: Lütfen George, düşünce maddi bir varlık değil ki, bir hareket tarzı değil ki, nasıl yasaklarsın? Düşünce sadece insanın beyninde oluşan bir şeydir.
3: Tamam Evelyn. Bu bahsi kapatalım. Aç da şu televizyonu seyredelim. Böylelikle her şeyi unuturuz. Bakalım televizyonda ne var?
0: Ah, iyi ki televizyon dedin de aklıma geldi George. Bu akşam harika, soluk kesen bir film var. Az kalsın kaçıracaktık.
3: Ne filmiymiş bu?
0: Cinayet filmi.

Uyku tutmadı bu gece. Aklım fikrim hep komşunun evinde. George o evi ve komşuları düşünmemi istemiyor ama düşünmeden de edemiyorum ki. Tabii George o kadının kocasının gömleklerini asarkenki halini görmedi. Onun için hava hoş. Ama ben gördüm. Kadın o gömlekleri asarken resmen kocasından intikam alıyordu. Keşke hiç taşınmasalardı evimizin yanına. Dur bakayım. Bu saatte ne yapıyorlar? Salon penceresinden onların evini görebiliyorum. İşte. Salonlarının ışığı yanıyor. Dur bakayım. Evet evet. İkisi de ayakta. Uyuyamamışlar. Şunlara bak. Birbirlerini dövecekmiş gibi konuşuyorlar. İkisi de birbirine bağırıyor. Ay, içime fenalık geldi. Bahçeye çıkmak istiyorum. Evet evet. Böyle merak içinde kalınca fenalaşıyorum. Acaba kavgalarının sebebi ne?

0: görüyorum ama seslerini işitemiyorum. Fakat dayanamayacağım. Onlardan tarafa yaklaşmalıyım. Evet, işte tam salon penceresinin önündeyim. Evet evet, sesleri kulağıma kadar geliyor.
1: Beni kandırmaya çalışma Ed. Senin ne haltlar karıştırdığını gayet iyi biliyorum.
2: Saçmalama Kristin. Ne halt karıştırıyormuşum ki ben he?
1: Pazarlama için gittiğin evlerde kim bilir neler yapıyorsun. Öyle değil mi?
0: Tamam işte. Neden kavga ettiklerini öğrendim.
1: Bak. Hayır sen siz dinle.
2: Dinle. Canımı sıkmaya başlıyorsun Kristin. Her gece her gece aynı şeyleri tartışmaktan bıktım usandım. Yeter artık.
1: Ne demek istiyorsun sen? Ne demek?
2: Evliliğimizi yeniden gözden geçirmenin zamanı geldi diyorum. Böyle her gece senin manasız kıskançlıklarını çekemem Kristin.
1: Ne yani? Ayrılmayı mı düşünüyorsun benden?
2: Ne? Eğer senin bu kıskançlık krizlerin devam edecekse... evet Kristin, ayrılmayı düşünüyorum.
1: Seni ahlaksız, seni rezil... demek beni beş parasız bırakıp terk edeceksin öyle mi?
2: Ağzından çıkanı kulağın duysun Kristin. Anlaşılan seninle iki medeni insan gibi konuşamayacağız. Yarın avukatımla bu konuyu konuşacağım.
0: Ay bu da ne? Ayaksı şey, kediymiş.
2: Hey, ne oluyor orada? Bahçede biri var galiba. Sakın hırsız falan olmasın.
1: Yoksa şu her şeye meraklı olan komşu kadın olmasın? Bahçemize girip gizli gizli bizi mi dinliyordu?
2: Bilmiyorum. Ama şimdi bahçeye çıkıp da neler olup bittiğini öğrenirim. Sen burada kal Kristin.
0: Beni burada görürlerse ne derim ben?
2: Hay Allah, şuraya bak, dışarı çıkmama gerek kalmadı. Gürültüyü çıkartan kediymiş.
1: Defol. Mendebur hayvan, defol.
0: Çok şükür. İyi ki bahçeye çıkmadılar. Bir de beni burada pencere altında yakalasalardı ne derdim ben. Ama buraya girdiğim iyi oldu. George bir de bunlar için kendi hallerinde diyordu. Keşke burada yanımda olsaydı da karı koca birbirlerinden nasıl nefret ediyorlar kendi kulaklarıyla duysaydı.

0: Dün gece uyumamış gibi bir halim var Evelyn.
1: Evet, uyuyamadım George.
0: Madem öyle, doktorun sana verdiği o uyku ilaçlarından alsaydın ya.
1: Ben daha başka bir şey yaptım George.
0: Ne yaptın Evelyn?
1: Gece uykum kaçınca salona geldim. Baktım karşıki komşuların salonunun ışığı yanıyor. Karı koca kavga ediyorlar. Görme, zaman zaman o bıçak gibi adam karısına vuracakmış gibi elini falan kaldırıyordu.
0: Evelyn, ben sana...
1: Birden fenalık geldi içime. Üstüme sabahlığımı giyip bahçeye çıktım. Ve salon pencerelerinin altına saklandım.
0: Aman Allah'ım. Sen ne yaptığının farkında mısın Evelyn? Bu davranışın ne kadar ayıp bir şey. Ya seni orada görselerdi?
1: Ah, sorma, bir ara göreceklerdi. Öyle korktum ki. Ay, beni pencerelerinin hemen altında görselerdi ne derdim, ne cevap verirdim?
0: Evelyn, komşularının evini gözetlemek çok çirkin bir hareket. Evelyn, bunu nasıl yaparsın?
1: Çok özür dilerim George, ama kavgalarının sebebini de öğrendim.
0: Peki neymiş kavgalarının sebebi?
1: Kadın kocasının kendisini aldattığını sanıyor ve bu yüzden ondan nefret ediyor. Adamın canına tak etmiş, karısının kıskançlığı, ayrılmak istiyor.
0: Ne var bunda, olabilir. Her aile arasında böyle tartışmalar yaşanabilir.
1: Ama kadın ayrılmaya yanaşmıyor George. Bir ara kocasına beni beş parasız bırakıp terk etmeye mi niyetlisin dedi.
0: Evelyn, bundan bize ne? Ayrılırlar, barışırlar, darılırlar. Bu niye seni ilgilendiriyor anlamadım.
1: Biliyorum George, inanmayacaksın ama o evde bir cinayet işlenecek.
0: Saçmalama. Ayrılmaya kalkan herkes birbirini öldürecek olsaydı dünya üzerinde evden çok mezar olurdu. Hem öyle bile olsa bundan bize ne Evelyn? Biz polis değiliz ki.
1: Ama bir vatandaş olarak durumu polise bildirebiliriz. Bir cinayeti önleyebiliriz.
0: Evelyn, saçmalama. Polise telefon açıp da ne diyeceğiz? Efendim, karıma malum oldu, komşularımız birbirini öldürecek mi diyeceğiz?
1: Hayır, karıma malum oldu demeyeceksin. Karım onları kavga ederken gördü diyeceksin George. Ben onları kavga ederken gördüm.
0: Sen insanı çıldırtırsın Evelyn. Bak, bak Evelyn. Tamam, sen onları tartışırken gördün. Ama bu onların birbirini öldüreceği anlamına gelmez ki. Zaman zaman biz de tartışıyoruz. Şimdi olduğu gibi. Öyle değil mi? Bak, tartışıyoruz işte seninle. Ama hiçbir zaman da ne sen beni ne de ben seni öldürmeye kalkışmıyoruz. Öyle değil mi?
1: Şey, doğru ama aynı şey değil. Biz tartışsak bile senin dediğin gibi birbirimizi öldürmeyi asla düşünmeyiz.
0: Onlar da düşünmez. Onlar da düşünmez Evelyn. Sadece tartışmışlar. Kavga etmişler. Evli çiftler böyledir. Geceden kavga ederler ama sabah barışırlar. Göreceksin bak. Onlar da bu sabah mutlaka barışmışlardır.
1: İnşallah dediğin gibi olur George. Ama ben hiç sanmıyorum.
0: San Evelyn. San. Lütfen öyle san. Onların barışacaklarını san. Ve bu meseleyi unut artık. Bak, sabaha kadar uyumamışsın. Ben gittiğim zaman yat, uyu biraz. Sen böyle sabahın körlerine kadar kadın mı erkeği öldürecek yoksa erkek mi kadını öldürecek diye zihnini yorarsan sonunda yine hastaneye yatarsın. Bak, söylemedi deme.
1: İkide bir de hastaneden söz etme George. Ben iyileştim. İyiyim ben. Neden hastaneye yatayım ki?
0: Eğer kafanı hep böyle olmadık şeylerle meşgul edersen, komşularımız ne zaman birbirini boğazlayacak diye sabahlara kadar yatıp uyumazsan maalesef yine hastalanırsın.
1: Tamam George, tamam. Sen ne dersen de, o kadın tepeden tırnağa öfke dolu. En ufak bir kıvılcım da sanki patlamaya hazır gibi.
0: Evelyn, Allah aşkına, bir saattir bu manasız şeyi tartışıp duruyoruz. Sonunda benim de sinirlerimi bozacaksın. Hastaneye birlikte yatacağız. Yeter artık, o kadını da kocasını da kafandan at artık.
1: Nasıl istersen. Benden söylemesi George. Sonra söylemedi deme.
0: Demem. Sormam. Merak etmem.
1: Lütfen bağırmadan konuş George. Ben sadece sorma söylemem dedim.
0: Ben de sana sormayacağımı söyledim. Böylece ben sormayacağım için sen de söylemezsin. Bize ne yahu? Allah Allah. Durduk yerde başımızı derde mi sokacağız? Tamam, yeni komşularımızı unut. Onların orada olmadığını farz et ve hayatını onlar gelmeden önce olduğu gibi yaşa.
1: Olur. Komşuları unutmaya çalışırım George.
0: Hayır, çalışma. Unut.
2: Hadi sevgilim, hoşça kal.
3: Güle güle Ed.
0: Buyur bak. Senin birbirlerini öldüreceğini zannettiğin komşular barışmışlar işte. Kadın kocasını vuruyor. Görmüyor musun Evelyn?
1: Evet ama...
0: Ne aması? Yine ne oldu? Yahu görmüyor musun? Bak, birbirlerini öpüyorlar. Şunların halinde hiç birbirinden nefret eder gibi bir hal var mı?
1: Görünüşe aldanma George.
0: Anlamadım. Ne demek istiyorsun?
1: Bir adamın yüzüne bir de kadının yüzüne bak. Yani yüzlerindeki ifadelere.
0: Evet, baktım. Ne varmış?
1: Kadının yüzündeki ifade sence kocasını seven bir kadının ifadesi mi?
0: Ne varmış kadının yüzündeki ifadede?
1: Nefret, kin, intikam.
0: Hayır Evelyn, sadece sen öyle görmek istediğin için öyle görüyorsun. Yoksa hiç de öyle bir ifade yok kadıncağızın yüzünde. Bak, kocasını elinden tutmuş, bahçe kapısına, arabasına götürüyor.
1: Evet ama kadın değil, adam tuttu karısının elini. Bunu sen de gördün.
0: Ne fark eder ki? Ha kadın adamın elini, ha adam karısının elini tutmuş. Sonunda el ele vermiş.
1: Çok şey fark eder George. Adam sevdiği için karısının elini tuttu. Kadın da mecburen elini verdi.
0: Allah aşkına Emel. Nelerden ne manalar çıkarıyorsun? Sen resmen aklını bu komşularla bozmuşsun.
1: Kadın arabanın arkasından ne yaptı gördün mü?
0: Yok, ne yaptı?
1: Tükürdü George, tükürdü.
0: Tükürdü mü?
1: Evet tükürdü, öfkeyle hem de.
0: Tükürdüğünü nereden biliyorsun? Ağzına kıl kaçmış olabilir, onu tükürmüştür. Ya da çiklet vardır, onu atmış olabilir.
1: Kadının ağzında hiçbir şey yoktu. Sadece arabayla uzaklaşan kocasının ardından kahrol der gibi tükürdü George.
0: Ne söylesem kâr etmiyor. Dediğin dedik. Komşularımız senin o küçük beyin hücrelerinin içine yerleşmiş artık. Anlaşılan bir ara seni yine doktora götüreyim ben.
1: George yine benim psikolojik tedaviye ihtiyacım olduğunu sanıyor. Ama yanılıyor. Ben deli değilim. Şüphe hastası değilim. Olan biteni görüyorum. Ve bundan bir sonuç çıkarmaya çalışıyorum. Bu yeni komşuları gözüm hiç tutmadı. Ama gel de bunu George'a anlat. Her şeye rağmen bu kadını ve evi... Bu ses de ne? Bir araba. İyi ama kocasının arabası değil. Yabancı bir araba. Kadına kim geldi acaba? Vay canına. İki adam çıktı. Hiç tanımıyorum. Ne de suratsız adamlar. Mafya gibi sağa sola bakıyorlar. Şimdi de kadının kapısına yürüyorlar. Tahminimde yanılmadım. Bu adamların Kristin'le ne gibi bir işi olabilir ki? Evet, işte kapıyı çalıyorlar. Dur bakalım Kristin bu adamları görünce ne yapacak? İşte Kristin kapıyı açtı. Adamları görünce hiç şaşırmadı, korkmadı bile. Demek onları tanıyor. Ya da geleceklerini biliyordu. Bakalım içeri alacak mı? Bir şeyler konuşuyorlar. Ama duyamıyorum ki. Kristin başıyla adamlara bizim evi gösteriyor. Adamlar da bizim eve bakıyor. İyi ama kadın neden bizim evi gösterdi ki adamlara? Yoksa kadın evini gözlediğimi anladı da bu adamları bizim için mi tuttu? İçeri girmediler. Gidiyorlar. Kadın da bizim eve bakıyor durmadan. Sanki o adamları görmemi ister gibi. O iki adam arabalarına binip gittiler. Kristin hala kapının önünde. Yüzündeki ifadeye bakılacak olursa adamların gelişinden memnun gibi bir hali var. İşte o da içeri giriyor. Gel de şimdi bunları George'a anlat. Acaba o iki suratsız adam kimdi? Sakın kiralık katil olmasınlar. Olur olur. Kadın o adamları belki de kocasını öldürtmek için tutmuş olabilir. Neden olmasın? Adamlar tıpkı filmlerde gördüğümüz kiralık katillere benziyordu. Ay, öyle merak ettim ki. Kadının o adamlarla ne işi var acaba? Kadın dışarı çıktı. Elinde çöp torbası var. Çöp bidonu da bizim eve çok yakın. Dur, şununla konuşmaya çalışayım. Merhaba Bayan Kristin.
3: Merhaba.
1: Çöp mü dökeceksiniz?
3: Evet, çöp dökeceğim.
1: Misafiriniz vardı galiba.
3: Misafir mi?
1: Evet, az önce gördüm. İki adam arabayla geldiler.
3: Evet.
1: Sizin mi yoksa kocanızın mı arkadaşlarıydı?
3: O gelenler ne benim ne de kocamın arkadaşı değil.
1: Öyle mi? Ben misafiriniz sanmıştım. Satıcı falan olmalı. Şimdi moda oldu. Herkes kapı kapı dolaşıp malını satıyor.
3: Evet öyle. Satıcıydı onlar.
1: Ya aldınız mı bari bir şeyler?
3: Evet, sipariş ettim.
1: Ne sipariş ettiniz?
3: İki köpek.
1: Ne? Köpek mi? Herhalde süs köpeğidir. Bakımları zor ama çok sevimli hayvanlardır. George müsaade etse ben de alacağım ama...
3: Süs köpeği değil Bayan Evelyn.
1: Değil mi? Ya ne köpeği?
3: Gelince görürsünüz. Doberman cinsi, tuttuğunu parçalayan, kopartan şeyler.
1: Şey, iyi ama buna neden ihtiyaç duydunuz ki? Bizim buralarda hırsızlık falan olmaz. Şehrin en sakin mahallesidir.
3: Ama olmayacak anlamına da gelmez. Dün gece yarısı birisi bizim bahçeye girmiş.
1: Yani şey, öyle mi? Kimmiş peki?
3: Bilmiyorum. Göremedik.
1: Kedi falan olabilir. Bir iki kedi dadandı son zamanlarda bizim bahçelere. Belki kedidir dün gece gelen.
3: Evet, bir kedi gördük. Belki o sırada bir insan da vardı. Ama kedi de olsa, insan da olsa... Dobermanlar her ikisinin de hakkından gelecek şekilde yetiştirilmiş köpeklerdir.
1: İnşallah havlayıp da çevreye rahatsızlık vermezler.
3: Eğer bahçeme birileri girmezse ve evimiz gözetlenmezse... Dobermanlar havlamazlar Bayan Evelyn. İyi günler.
1: İyi günler. Demek o iki suratsız adam köpek satıcısıymış. Sakın dün gece benim kendilerini gözetlediğimi anlamış olmasınlar. O dobermanları da bu yüzden almış olmasınlar. Olur mu olur? Kadın sorularıma pek kinayeli cevaplar verdi. George çok kızacak ama... yine de bu köpek meselesini anlatacağım ona...

0: Ellerine sağlık Evelyn. Kuzu kızartmayı pek güzel yapmışsın.
1: Ay, vaktim olsaydı daha başka şeyler de yapacaktım George ama...
0: Neden yapmadın? Vaktin olsaydı dedin. Misafir mi geldi yoksa?
1: Yok, hayır, kimse gelmedi.
0: Yazık. Ben de yeni komşumuzla ahbap olduğunu sanmıştım. Biliyorsun senin birileriyle bu komşuluk yapman gerekiyor. Evelyn, psikoloğun yalnız kalmamanı söylemişti.
1: Aslında pek de yalnız sayılmazdım George.
0: Nasıl yani? Yine bilmece gibi konuşmaya başladın Evelyn.
1: Bugün komşuya iki yabancı adam geldi.
0: Gelmişse ne olmuş? Gelir tabii. Herhalde bir tanıdıkları, ne bileyim, ya da yakınlarıdır.
1: Hayır, satıcıymış gelenler.
0: Satıcı mı?
1: Hı-hı.
0: Ha, şu kapı kapı dolaşıp pazarlama yapanlardan.
1: Evet.
0: Öyle mi?
1: Köpek satıyorlarmış.
0: Köpek mi? Nasıl yani? Bildiğimiz köpeklerden mi?
1: Evet, basbayağı köpek.
0: Allah Allah. Hani tencere, tava filan pazarlayanları gördüm de... köpek pazarlayanları hiç görmedim. Peki sattıkları köpekler de yanlarında mıydı? Ya da kucaklarında filan?
1: Hayır, adamların elinde hiçbir şey yoktu George.
0: Madem öyle, onların köpek sattıklarını nereden biliyorsun Evelyn?
1: Komşu kadın, Kristin söyledi.
0: Ya, öyle mi? Demek kendisiyle konuştun. Hı-hı.
1: O iki suratsız adamın kim olduğunu merak etmiştim. Bir ara komşu kadın bahçeye çöp dökmeye çıktığında... pencereyi açıp ona sordum George.
0: Yaptığın çok ayıp bir şey Evelyn. Senin bu merakın karşısında mutlaka kadın... senin tarafından evlerinin gözetlendiğini anlamıştır. Peki, kadın köpek satın aldı mı?
1: Almış. Hem de iki tane birden.
0: Ha, iki tane mi? İlginç. Neden bir değil de iki köpek almış ki?
1: Bahçesine izinsiz girenleri kovmak için.
0: Dur bir dakika. Yani kadının aldığı köpekler süs köpeği değil mi?
1: Hayır. Doberman cinsiymiş.
0: Doberman ha? Vay vay vay. O köpekler çok yırtıcıdır Evelyn. İyi ama neden öyle cins bir köpek alma ihtiyacını duysunlar ki? Bildiğim kadarıyla son 5 yıldır tek bir hırsızlık olayı olmadı burada.
1: Ben de söyledim ama dün gece bahçelerine birinin girdiğinden kuşkulanmışlar.
0: Yani senden. Öyle değil mi Evelyn? Bana dün gece uykunun kaçtığını ve onların tartışmalarını dinlemek için de bahçelerine girdiğini söylemiştin. Bak, şüphelenmişler işte.
1: Ama beni görmediler George. Yemin ederim ki görmediler.
0: Ya da gördüler de kibarlık yapıp yüzüne vurmadılar. Ama netice itibariyle bir daha girmemen için 2 Doberman aldılar. Sakın bir daha evlerini dinlemek için onların bahçesine girme Evelyn. O Dobermanlar çok azılı köpeklerdir. Yakaladılar mı bir anda paramparça ederler seni.
1: Girmesine girmem de... ama ben o kadının köpekleri bahçelerini korumak için aldığını sanmıyorum George.
0: Neden? Sormuşsun, kadın da sebebini söylemiş ya.
1: O elbette öyle diyecek ama ben inanmıyorum.
0: Evelyn, söyler misin? Sen neye inanırsın Allah aşkına?
1: Mutlaka köpekleri başka bir niyetle satın almıştır.
0: Mesela ne niyetle satın almış olabilir sevgili Sherlock Holmes?
1: Bilmiyorum ama herhalde yakında anlarız bunun sebebini.
0: Evelyn, bugün John'u aradım.
1: John mu? Hangi John'u?
0: Psikiyatrisin olan John'u.
1: Neden aradın peki?
0: Senin son günlerdeki tuhaf düşüncelerini anlattı bana.
1: George, nasıl yaparsın bunu? Niyetin yine beni o korkunç hastaneye mi yatırmak?
0: Hayır. Sadece iyileşmeni istiyorum, o kadar.
1: Ben iyiyim George. Bunu defalarca söyledim sana. Ben iyiyim. Eskisi gibi değilim. İyileştim, hasta değilim.
0: Evet ama eski huyların yine devam ediyor. Her şeyden ve herkesten şüpheleniyorsun. Yanımıza taşınan yeni komşularımızın cinayet işleyeceğini düşünerek zihnini yoruyorsun.
1: Peki Doktor John ne dedi?
0: Eğer bu halleri devam ederse getir kendisiyle konuşayım, bir muayene edeyim dedi.
1: George.
0: Efendim?
1: Sen benim deli olduğumu sanıyorsun değil mi?
0: Hayır, hayır. Sadece sinirlerinin bozuk olduğunu söylüyorum evladım. Bu sinir bozukluğu da kafana taktığın şu cinayet işi yüzünden.
1: Sen bana inanmıyorsun değil mi George?
0: Evelyn, günlerdir sana yalvarıyorum. Unut bu meseleyi. Kimse kimseyi öldürmeyecek. Takma bunu kafana. Eğer böyle cinayi şeyler seviyorsan sana polisiye romanlar alayım, onları oku. Ama düş gücünü zorlama. Beyin hücrelerin yine yıpranır.

0: Dün gece iyi uyudun mu bari?
1: Evet, uyudum. Geceden bir uyku hapı almıştım. Deliksiz sabaha kadar uyudum.
0: Bak, bu iyi işte. Uyuduğuna sevindim. Her gece böyle ya. Uyku hapı alayım. Hiç olmazsa geceleri komşunun evini gözetlemeye fırsat bulamaz.
1: Ben kimsenin evini gözetlemiyorum George.
0: Onun için mi komşuların evinde neler olup bitiyor hep biliyorsun?
1: Öyle söyleme George. Ben sadece... Bir araba geldi kadının bahçesine.
0: Hey, başlama yine Evelyn. Geldiyse geldi. Sana ne, bize ne?
1: Acaba arabayla kimler geldi? Aa, işte bak köpekler. Görüyor musun George? Kadının dün satın aldığı köpekler geldi. Adamlar köpekleri getirmiş.
0: Lütfen sakin ol Evelyn. Görüyorum, iki tane kocaman Doberman.
1: Ay, ne de çirkin şeyler. Nereden bulmuş bunları?
0: Zevk meselesi. Demek kadın bu tip köpeklerden hoşlanıyor.
1: Ne kadar da zayıflar değil mi George? Sanki uzun zamandır beslenmemiş gibiler. Bak, kadın kapıyı açtı. Köpekleri teslim almaya çıktı.
0: Bakma Evelyn. Kadın kendisini gözetlediğinizi sanacak.
2: Lütfen köpekleri şu ağaca bağlar mısınız?
3: Tabii efendim, bağlar.
1: Kadın bu çirkin köpekleri neden satın aldı dersin George?
0: Sana söylemiş ya, evinin bahçesine girmek isteyen meraklıları engellemek için almış.
1: Bunun için bir tanesi de yetebilirdi.
0: Anlamadım.
1: Bahçe dediğin ne kadar ki? Bir köpek bile yeterdi bahçeye girmek isteyenleri engellemek için. Neden iki tane satın aldı dersin?
0: Of, eyvallahın. Yine sabah sabah sorularında bunaltmaya başlama beni. Sana ne canım? İstersek bir kamyon dolusu köpek de alabilir. Bu onun sorunu. Senin sorunun değil.
1: Yanılıyorsun George. Bu aynı zamanda bizim de sorunumuz.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Eğer bu pis suratlı hayvanlar gece gündüz havlarlarsa bize uyku uyumak haram olur.
0: Şey, sanırım haklısın. Pek de bet sesleri var. Eğer böyle havlamaya devam ederlerse polis çağırabiliriz. Saat kaç oldu?
1: 8'e geliyor.
0: Of, bayağı geç kaldım işe. Hemen gitmem gerekiyor.
1: Olamaz.
0: Yine ne oldu?
1: Şu komşunun kocası...
0: Ne olmuş adama?
1: Her sabah 7:30'da arabasına biner giderdi.
0: Bu sabah gitmemiş mi?
1: Hayır, hala arabası bıraktığı yerde duruyor.
0: Canım, belki de uyuyakaldı ya da benim gibi gecikti. Birazdan çıkar herhalde.
1: Hayır, o adam radyo saati gibidir George. Haftalardır her sabah tam 7:30'da ne bir dakika önce ne bir dakika sonra tam 7:30'da arabasına biner giderdi.
0: Şimdi de bunu kafana takma. Belki de hastadır. Olamaz mı yani?
1: Evet, olabilir tabii. Ama o durumda da eve bir doktor gelmesi gerekmez mi?
0: Gelmediğini ne biliyorsun Evelyn?
1: Gelmedi işte George. Gelseydi görürdüm.
0: Nasıl göreceksin ki? Sabaha kadar mışıl mışıl uyuduğunu söylemiştin az önce.
1: Hayır, uyumamıştım George.
0: Uyumamış mıydın? Yani bana yalan mı söyledin?
1: Evet, seni memnun etmek için öyle söylemiştim. Dün gece yine uyku tutmamıştı. Sigara içmek için kalktım. Sonra da sabaha kadar uyuyamadım bir daha.
0: Peki ne yaptın?
1: Ne yaptığımı boş ver George.
0: Hayır, boş vermeyeceğim. Söyle hadi, ne yaptın? Yine komşu kadının evini mi gözetledin yoksa?
1: Evet.
0: Oraya, bahçelerine giderek mi yaptın bunu?
1: Evet.
0: Aman Allah'ım, nasıl yaparsın bunu evin? Özel bir mülkün içine izinsiz girmek, evin içini gözetlemek, aile mahremiyetini dinlemek, bütün bu yaptıklarının her birisi ayrı ayrı suç. Ya seni bahçelerinde görselerdi, polis çağırtıp yakalatsalardı? Biliyor musun, şimdi burada değil, semt karakolunda, nezarethanede bulunuyor olacaktın.
1: Ama karakol nezarethanesinde değil, buradayım, evimdeyim George. Bu yüzden sinirlenmeden de konuşabilirsin.
0: Aman Allah'ım, delirtecek bu kadın beni. Peki söyle bakalım, bu sefer neler duydun? Neyin kavgasını yapıyorlardı? Hadi anlat da rahatla.
1: Hayır, anlatmayacağım.
0: Anlatmayacak mısın? Neden?
1: Çünkü bana inanmayacaksın da ondan.
0: Evet, inanmayacağım. Çünkü düş gücünü öyle zorluyorsun ki, öyle hayaller kuruyorsun ki. Maalesef anlattıklarına inanamıyorum Evelyn.
1: Sen her zaman böyle yapıyorsun George. Benim hep düş gördüğüm, hayaller kurduğumu sanıyorsun.
0: Peki neler gördün ya da neler duydun, anlat bakalım.
1: Bana inanacak mısın peki?
0: Eğer makul şeyler anlatırsan inanacağım. Ama olmayacak şeyler anlatırsan inanmayacağım Evelyn.
1: O halde anlatmayacağım.
0: Neden?
1: Çünkü anlatacağım şeyler sana pek makul gibi gelmeyecek de ondan.
0: Madem öyle, anlatma. Zaten işime geç kaldım. Hemen gitmem gerekiyor.
4: Bir şeyi unutmayın Evelyn. İçinde yaşadığımız toplum dengeler üzerine kurulmuştur. Ben çalışacağım, kazanacağım, getireceğim. Sen de evinle ilgilenip onu temizleyip kocana güzel yemekler yapacaksın. Komşu kadınların evinde neler olup bittiğini bilmiyorum. Öğrenmek için de merak da etmiyorum. Ama orada her ne olup bitiyorsa bu senin gibi bir ev kadınını değil bir polisi ilgilendirmeli. Çünkü polisler bu yüzden maaş alıyorlar canım. Lütfen komşu kadınların evinde olup bitenlere dalıp da yemek yapmayı ihmal etme.
1: Madem öyle polisler nerede? Hangi cehennemde söyler misin George? O kadın dün gece kocasını öldürdü.
0: Ne? Ne dedin sen? Bir daha tekrar et bakayım.
1: O kadın, Christine yani, dün gece kocasını öldürdü.
0: Aman Allah'ım. Doğru mu bu hayvanın? Yani gördün mü? Kadının kocasını öldürdüğünü gözlerinle gördün mü?
1: Hayır ama öldürdüğünü sanıyorum.
4: Evelyn! Sanmak ayrı şey, görmek ayrı şey. İkisi de aynı şey değil.
1: Ama o kadın kocasını öldürdü diyorum George.
0: Hayır. Sadece o kadının kocasını öldürdüğünü sanıyorsun Evelyn.
1: Dün gece yine kavga ettiler. Kavga yine kıskançlık üzerineydi. Kadın bağırıp çağırdı. Adam önce alttan aldı.
0: Ve sen de bu konuşulanları saklandığın pencerenin altından dinledin değil mi? Allah'ım ne ayıp şey.
1: Adam bir ara karısına tokat attı. Tokadın sesiyle kadının ah diye bağıran sesini duydum.
0: Peki sonra?
1: Bir müddet daha tartıştılar. Sonra adam karısına tavan arasında yatacağını söyledi ve çekti gitti.
0: Daha sonra?
1: Kavga bitince ben de evime geldim.
0: Hepsi bu kadar mı?
1: Evet, daha ne olsun.
0: İyi de kadının kocasını öldürdüğü hükmüne nereden vardın?
1: Adam bugün işine gitmedi. Sen de gördün. Arabası hala aynı yerde duruyor George.
0: Vay canına. Yani dün gece adam karısıyla kıskançlık yüzünden kavga etti. Karısına şırak diye bir tokat attı. Karısı canı yanıp ah dedi. Ve sonra da adam tavan arasında yatağına gitti. Sabahleyin de işe gitmeyince sen adamı anında cinayete kurban götürdün.
1: Ama o kadın kocasını öldürdü George.
0: Bugün günlerden ne Evelyn?
1: Çarşamba, neden sordun George?
0: Eğer pazar akşamına kadar iyileşmezsen, yani kafandan böyle aptalca cinayi mevzuları atmazsan, pazartesi sabahı seni Doktor John'a götüreceğim Evelyn.
4: Tamam mı?
1: Ama George!
4: Hayır!
0: Artık bu işin aması maması kalmadı. Kesin olarak söylüyorum Evelyn. Bugün çarşamba. Pazartesiye kadar 5 günüm var. Bu 5 gün içinde ya kendini düzeltirsin ya da tekrar hastanede olursun.
4: Hoşça kal. Akşama görüşürüz.
1: İnanmıyor bana. Hala beni deli zannediyor. Oysa dün gece o evde bir cinayet işlendi. Kadın kocasını öldürdü. Evet, gözlerimle görmedim ama öyle oldu. Kadın kocasını öldürdü. Pis hayvanlar. Ne de çirkin şeyler. Şuraya bak. Her şeyi açmış gibi havlayıp duruyorlar. Kadın dışarı çıktı. Tam zamanı. Şunun ağzını bir arayayım. Günaydın Bayan Christine.
2: Günaydın Bayan Evelyn.
1: Kocanız işe gitmedi galiba. Arabası duruyor da, hasta mı yoksa?
2: Yok, bir şey yok. Kocam yeni bir iş sözleşmesi için yolculuğa çıktı. Uzak bir yer olduğu için benim ihtiyacım olur diye arabasını da bana bıraktı.
1: Ya öyle mi? Hasta olmadığına sevindim. Biz de kocanız hastalandı sanmıştık. Yine de yardımcı olabileceğimiz bir şey olursa çekinmeyin, bizi arayın olur mu?
2: Tabii.

0: köpekleriniz de pek müthiş.
1: Evet, iyi cins dobermanlardır.
0: Neden aldınız bunları?
1: Kocamın işi uzayabilir. Yalnızlıktan korkarım ben. Bahçeye yabancılar, hırsızlar, sapıklar gelebilir endişesiyle satın aldım bunları.
0: İyi etmişsiniz ama boşuna masraf yapmışsınız. Korkacak bir şey yok. Hem isterseniz kocanız iş seyahatindeyken bizde kalabilirsiniz. Fazla odamız var.
1: Ay yok, ben kendi evimden başka bir yerde rahat edemem. Ama yine de teşekkürler, sağ olun.
0: Yalan söylüyor. İnanmıyorum ona. Kocası iş seyahatine falan gitmedi. Hayret, bugün çamaşır asmadı. Her gün dünya kadar çamaşır yıkayıp asan kadın bugün çamaşır yıkamamış. Yıkamaz tabii. Kocasını öldürdüğüne göre artık gömleklerini yıkaması için de bir sebep kalmadı. George'a söylüyorum ama inanmıyor. Bu kadın katil, kocasını öldürdü. George sen karışma diyor. İyi ama kim karışacak? Bu komşuları bizden başka tanıyan yok ki. Polis kadının kocasını öldürdüğünü nereden anlayacak ki? Birileri söyleyecek ki bilsin, araştırsın. Tabii ya, birilerinin bunu polise duyurması lazım. Alo, polis merkezi mi? Ben cinayet ihbarında bulunmak istiyorum. Flower sokağı 34 numaralı evde bir kadın kocasını öldürdü. Efendim? Ben kim miyim? Biri işte. Kusura bakmayın, adımı veremem. Ama söylediğim adrese gelip de evi araştırırsanız adamın cesedini bulursunuz. İşte bu kadar. Birazdan polisler gelir, evi araştırır ve adamcağızın cesedini bulurlar. Şimdi kendime bir kahve yapıp pencere önünde içeyim.

0: Ki ihbarı mı ciddiye almışlar? Bakalım adamın cesedini bulabilecekler mi? Şöyle tülü hafifçe aralayıp bakayım dışarıya. Kadının beni görmesini istemiyorum. İşte buradan her şeyi görüyorum.
1: Hey! Köpeklere dikkat edin. Tutun şunları. Bir yere gelmişim ben.
0: Tam 4 tane polis gelmiş. İşte biri kadının kapısını çalıyor. Bakalım kadın karşısında polisleri görünce ne yapacak? Pek merak ediyorum.
2: Ne var? Durun durun, açıyorum. Ne var? Ne istiyorsunuz?
1: İhbar var efendim. Evinizi arayacağız.
2: Arama emriniz var mı?
1: Var. Buyurun.
0: İşte şimdi yandı kadın. Polis eve girecek ve cesedi bulacak.
2: Buyurun girin. Ama ne arayacaksınız pek merak ediyorum.
1: Bir ceset bayan.
2: Ceset mi dediniz memur bey?
1: Evet. Az önce bir telefon ihbarı aldık. Kocanızı öldürdüğünüzü ihbar edildi.
2: Ama delilik, saçmalık bu. Kocamı neden öldüreyim ki?
1: Kusura bakmayın bayan, biz polisiz. Sizlerin güvenliğinizi sağlamakla görevliyiz. Bize böyle bir ihbar yapıldı, biz de ihbarı değerlendirmek zorundayız.
2: Peki, ihbarı yapan kim? Adını vermiş mi?
1: Yok, hayır, vermemiş.
2: O zaman nasıl olur da böyle bir ihbarı ciddiye alırsınız? Ne malum o ihbarı yapan kişinin sizinle alay etmediği, dalga geçmediği?
1: Bakın...
2: Madem öyle, ben de oturayım telefonun başına. Akşama kadar onu bunu size ihbar edeyim. İsimsiz ihbarlar için ev basmak insan haklarına aykırı, öyle değil mi? Şu anda bahçem polis dolu. Vergisini ödeyen namuslu bir vatandaşın evine yaptığınız bu baskınla beni komşularıma rezil ettiniz.
1: Bakın bayan, siz de haklısınız ama...
2: Benim... Alnım açık memur bey. Buyurun buyurun, rica ederim. Evimi arayın ama sonunda bir şeyi bulamazsanız sizi mahkemeye vereceğim. Çevremi rezil ettiğiniz için manevi tazminat davası açacağım.
1: Ne olursa olsun elimde arama emri var efendim. Evinizi aramak zorundayım. Kocanız nerede bayan?
2: Bir iş seyahati için şehir dışına çıktı.
1: Ne zaman?
2: Dün.
1: Peki ne zaman dönecek?
2: Bilmiyorum ama 3-4 gün sonra döner herhalde.
1: Kocanızla aranızda herhangi bir sorun var mıydı? Yani bir anlaşmazlık, tartışma, kavga falan yani.
2: Yok tabii ki, neden olsun ki? Biz çok uyumlu, çok mutlu bir aileyiz. Buraya taşınalı 10 gün oldu zaten. Komşularımızı rahatsız etmemek için daha bugüne kadar müzik setimizin sesini dahi yüksek açmadık.
1: Peki ama o isimsiz ihbarı yapan kişi neden bir başkasını değil de sizi ihbar etti?
2: Bilmiyorum. Polis olan sizsiniz, ben değilim.
1: Yeni taşındık diyorsunuz. Sizi sevmeyen bir komşunuz var mı? Ya da sizinle takışan, kavga eden birisi?
2: Hayır. Zaten şu yanımdaki evde oturan bayan Evelyn dışında hiç kimseyi tanımıyorum ki.
1: Sizi o ihbar etmiş olabilir mi acaba?
2: Neden etsin ki? Onunla hiç kavga etmedik. Daha evlerimize bile gidip gelmişliğimiz yok. Ben bazen bahçeye çıktığımda o da penceredeyse eğer... Birbirimizle iki laf ediyoruz, o kadar.
1: Peki bayan, o dışarıdaki 2 Doberman köpeğini ne zaman aldınız?
2: Kocam iş seyahatine çıktığı gün.
1: Neden aldınız?
2: Ben yalnız bir insanım memur bey. Çocuğumuz yok. Bu yüzden özellikle geceleri yalnız kalmaktan korkuyorum. Kocamın yokluğunu fırsat bilip de yabancılar, sapıklar eve girmeye kalkışabilirler. O endişeyle aldım o köpekleri.
1: Şimdi müsaade ederseniz evinizi aramak istiyorum.
2: Elbette.
1: Evet. Kayda değer şüpheli bir şey yok bayan.
2: Her yeri aradınız mı?
1: Evet bayan. Mutfaktaki büyük buzdolabı hariç her yeri aradık. Üzgünüm. Bir şey bulamadık.
2: Gördünüz işte memur bey. İhbar asılsız çıktı.
1: Ama bayan, bu gerçekte olabilirdi.
2: Ama değil. Gördünüz. Şimdi evimi terk eder misiniz lütfen ve... Bahçeye çıktığınızda da bağırarak benden özür diler misiniz?
1: Neden?
2: Hiç olmazsa şu anda pencerelerinde ya da kapı önlerinde merakla bizi seyreden komşuların durumu öğrenmesini istiyorum da ondan. Eğer böyle yaparsanız sizden davacı olmam.
3: Tamam bayan, haklısınız. Özür dilerim.
0: Heyecanımdan yerimde duramıyorum. Polisler içeri gireli bir saat oldu, hala dışarı çıkmadılar. Acaba cesedi buldular mı? Benimki de laf, mutlaka bulmuşlardır. Kadın istediği yere saklasın. Polis ne yapar eder, cesedi saklı olduğu yerden bulup çıkartır. İşte kapı açıldı. Polisler ve Kristin dışarı çıkıyor. İyi ama polislerin elleri neden boş? Oysa cesedi dışarı taşımaları gerekmez miydi? Yoksa cesedi bulamadılar mı?
1: Bayan Kristin, yalan bir ihbar yüzünden evinizi aradığımızdan ve sizi de rahatsız ettiğimizden dolayı özür dileriz. Evet arkadaşlar, herkes arabalarına binsin gidiyor.
0: Olamaz, mümkün değil bu. Nasıl olur da polisler adamın cesedini bulamazlar? O gece kadının kocasını öldürdüğüne eminim. Sabaha kadar pencere önündeydim. Bahçeye gömecek olsa görürüm. Ceset mutlaka evin içinde olmalı. İyi ama neden bulamadılar ki? Yazık, elleri boş gidiyorlar. Böyle sersemleri neden polis kadrosuna alırlar ki? Kristin hala bahçede. Dur şununla iki laf edeyim. Ne oldu bayan Kristin? Polisler neden gelmiş?
2: Sapın, manyağın birisi kocamı öldürdüm diye telefonla ihbar yapmış. Evde ceset aramaya geldiler.
0: Bulamadılar mı? Pardon, benimki de laf mı? Tabii evin her tarafını aradılar değil mi?
2: Mutfaktaki büyük buzdolabı hariç her tarafı aradılar. Kendilerine söyledim. İsimsiz ihbarlara nasıl olur da ciddiye alırsınız dedim. Ne hakla beni komşularıma rezil edersiniz dedim. Ben de oturup komşularımı böyle böyle diye ihbar etsem, gelip de onların evini basacak mısınız diye sordum bile.
0: İyi demişsiniz. Peki kocanızdan bir haber var mı?
2: Aha, daha bu sabah aradı. İş görüşmesi uzamış. Birkaç gün sonra geleceğini söyledi.
0: Ya, aradı demek.
2: Her neyse, eve gidip de sağa solu toparlayayım. Polisler her tarafı hoyratça dağıttılar.
0: Geçmiş olsun bayan Kristin. Olanlara bir türlü inanamıyorum. Polis evi arıyor, cesedi bulamıyor. Kristin ise kocasıyla bu sabah telefonda konuştuğunu söylüyor. Tabii yalan söylüyor. Çünkü o kadın kocasını öldürdü. İyi ama polislere ne oluyor? Nasıl olur da evin içindeki kocaman bir cesedi bulamıyorlar? Kadın büyük buzdolabı hariç her yeri aradıklarını söyledi. Büyük buzdolabı mı? Evet evet. İşte ceset orada. Ceset buzdolabında. Kadın ne akıllı. Kokmasın diye cesedi buzdolabına koymuş. Ama sersem polislerin oraya bakmak aklına gelmemiş. Birden rahatladım. Yoksa yanılıyor muyum diye kendi kendime kızıyordum. Evet, ceset buzdolabında. Kristin kocasının cesedini onun içine saklamış.

0: Ne? Ne yaptın sen Evelyn?
1: Polise telefon açıp adımı söylemeden komşu kadını ihbar ettim.
0: Aman Allah'ım. Nasıl yaparsın bunu Evelyn? Elinde delil şahit olmadan böyle bir ihbar yapmak öyle çirkin ve ayıp ki...
1: Dur, sakin ol. Kristin kendisini ihbar edenin ben olduğumu bilmiyor ki George.
0: Delir misin sen? Hastalığın bayağı artmış. Seni hemen doktora götürmeliyim.
1: Sonra inanılmaz bir şey oldu George. Polisler evden elleri boş çıktı. Yani cesedi bulamadılar.
0: Elbette bulamazlar. Çünkü kadıncağız kocasını öldürmedi ki evde ceset bulsunlar. Bu sadece senin hayal gücünün bir eseriydi.
1: Aptallar. Mutfaktaki buzdolabına bakmamışlar ki.
0: Ne?
1: Buzdolabına dedim George. Kadının mutfağında büyük bir buzdolabı varmış. Baksalardı onun içinde cesedi bulurlardı. Ceset oradaydı.
0: Sen cesedin onun içinde olduğunu nereden biliyorsun?
1: Bilmiyorum yani. Sadece tahmin ediyorum George.
0: Hadi sefer söyleyeceğim Evelyn. Tahmin de olmaz. Senin şu aptalca hayal gücün bir gün başımıza iş açacak. Düşünsene ya kadın, o bayan Kristin yani, bu ihbarı senin yaptığını bilseydi. Hem maddi hem de manevi tazminat davası açar, canımızı okurdu.
1: O kadın bana hiçbir şey yapamaz. Esas ben onun canını okuyacağım George.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Şimdi anlarsın.
0: Söyler misin Evelyn, nereye arıyoruz?
1: Polisi.
0: Dur yapma Evelyn.
1: Alo.
0: Polis, Allah aşkına kapat şu telefonu Evelyn.
1: Bir ifade bulunmak istiyorum. Florence sokağı 34 numarada cinayet işlendi. Orada oturan kadın kocasını öldürdü. Nasıl? Evet biliyorum. Gündüz o ihbarı yapan da bendim. Duyamadım. Evde ceset bulamadınız mı? Bulamazsınız tabii. Ne sersem şeysiniz siz. Ceset mutfaktaki buzdolabındaydı. Tekrar gidip arama yapın o kadının evinde. Anlamadım. Arama yapamaz mısınız? Alo? Alo? Sersemler, aptallar. Yüzüme telefonu kapattılar.
0: Oh, çok şükür. Ben de ciddiye alacaklar diye korkudan ecel terleri döküyordum.
1: Benim yüzümden zor durumda kalmışlar. Tekrar eve gidip arama yapamayacaklarını söylediler.
0: Haklılar tabii. Nasıl olduysa ihbarını ciddiye alıp evi aramışlar. Bir şey bulamamışlar. Şimdi ikinci sefer gidebilirler mi artık? Ayrıca bu ülkenin kanunları namuslu vatandaşlardan yanadır. Öyle zırt pırt evlere girip çıkıp ceset arayamazsın.
1: Ne olacak peki şimdi?
0: Ne olacak Evelyn?
1: Kristin, o komşu kadın yani. İşlediği cinayet yanına kar mı kalacak?
0: Sen hastasın Evelyn. İyileştiğini sanmıştım ama hastasın.

0: uyku tutmadım. George'u uyandırmadan kalkıp mutfağa gideyim. Kendime bir sandviç yapayım. Belki doyunca uyuyabilirim. Tam uyuyayım diyorum. Aklıma komşu kadın geliyor. Uykum kaçıyor. Şimdi bunu George'a söylesem yine bana kızar. Dobermanlar azdı yine. Gecenin bu saatinde niye avlıyorlar ki? Bir bakayım şunlara.
1: Susun diyorum, susun.
0: Bahçede köpeklerle ne yapıyor öyle?
1: Tamam tamam. Acıktınız galiba. Hadi alın, alın yiyin şunları bakayım, hadi.
0: Köpekleri besliyormuş. Ne garip bir kadın. Gündüzleri torbaya girmiş gibi. Gecenin yarısında köpek besliyor.
1: Yiyin, yiyin hadi. Doyurun karnınızı. Daha çok var. İstediğiniz kadar veririm, yiyin.
0: İyi ama gece yarısı bu kadar çok kemiği nereden buldu ki?

0: şu kadının köpeklerine bakıyorum George.
1: Allah aşkına şu komşu kadını gözetlemekten vazgeçip de sabah kahvaltısını hazırlar mısın?
0: Buraya gelir misin George?
1: Yine ne var ne böyle?
0: Komşu kadının köpeklerine dikkat eder misin?
1: Ne var? Niye dikkat edeceğim?
0: Buraya geldiklerinde sıskacık şeylerdi. Birkaç gün içinde nasıl da kilo aldılar görüyor musun? Bak iki gün içinde hayvanlar nasıl da tombullaştı.
1: Olabilir tabii. Şımanlayabilirler. Ne var bunda? Demek ki kadın iyi bakıyor köpeklere.
0: Evet doğru, çok iyi bakıyor. Onlara bol bol kemik veriyor. Görme, hem de iri iri kemikler. Nereden buluyorsa onları yediriyor köpeklerine. Hem de gece yarıları.
1: Allah aşkına Evelyn, şu saçma sapan düşünceleri bir yana bırakıp da kahvaltımı hazırlar mısın? İşe geç kalacağım.
0: Dikkatimi çeken bir mesele var George.
1: Neymiş o?
0: Kadın kocası iş seyahatine çıktığından beri hiç dışarı çıkmıyor. Ama yine de köpeklerine yedirecek kemikleri nereden buluyor dersin?
1: Nereden buluyorsa buluyor. Sana ne? Kafanı neden bunun için yoruyorsun?
0: Sence ilginç değil mi?
1: Neresi ilginç ki bunun?
0: Kadın diyorum, köpeklerine yedirecek o kemikleri nereden buluyor diyorum.
1: Evelyn, kahvaltımı hazırlar mısın? Yoksa iş yerinde mi yapmam istersin? Yahu bana ne, sana ne? Taktın şu kadına be! Kadıncağızı zor ve katil mi yapmak istiyorsun?
0: Benim yapmama gerek yok George. O zaten katil.
1: Nereden biliyorsun? Bunun için utanmadan, adını gizleyerek polisi bile çağırdın zavallının evine. Ama ne oldu? Bir şey bulamadılar işte. Hayal görüyorsun sen Evelyn. Hayal görüyorsun. Beyninin içine komşu kadının katil olduğunu yerleştirdin. Buna önce kendin inandın. Şimdi başkalarının da inanmasını istiyorsun.
0: Aman Allah'ım. Aman Allah'ım tabii ya. Nasıl da akıl edemedim bunu. Evet. Evet sonunda buldum işte. George. George o kadın katil. Ve ben bunu ispat edeceğim.
1: Başlama gene Evelyn. Başlama.
0: Çok kurnaz. Polisi uyuttu ama beni asla uyutamaz. Asla.
1: Evelyn ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
0: Polis merkezini George.
1: Saçmalama da kapat şu telefonu Evelyn. Kafanda kurduğun hayallerle polisleri meşgul etme. Bunun için başımız derde girebilir.
0: Alo, polis merkezi mi? Ben Evelyn Carter. Flower sokağı 33 numarada oturuyorum. Ve size bir cinayet ihbarında bulunmak
1: olamaz
0: istiyorum. 34 numarada oturan komşum Chris'i kocasını öldürdü. Biliyorum o evi aradınız. Bir şey bulamadınız. Ama ben size cesedin nerede olduğunu söyleyeceğim. Eğer hemen gelirseniz adamın kemiklerini çöp bidonunda bulabilirsiniz. İşte bu kadar.
1: Umarım bu sefer ne yaptığının farkındasındır Evelyn.
0: Elbette farkındayım George. İyi, namuslu bir vatandaş olarak adalete yardımcı oluyorum.
1: Bu sefer çok ileri gittin Evelyn. Kimliğini bildirerek bir cinayet ihbarında bulunun. Eğer polis yaptığı araştırmadan bir sonuç alamazsa... herhalde başına neler geleceğini de hesaba katmışsındır.
0: Lütfen George, inan bana. Polis adamın cesedini bulacak.
1: Eğer bulamazsa... kadın senin hakkında iftira davası açacak. Tabii yalan ihbardan dolayı polis de... hapse girmesen bile tedavi görmen için uzunca bir zaman akıl hastanesine yatırırlar seni.
0: Ben deli değilim George. Bana deli gözüyle bakma. Kadın kocasını çok ustaca bir plan yaparak öldürdü. Köpekleri de cesedi ortadan kaldırmak için aldı. Sen de gördün ya. O sıska iki köpek. İki gün içinde. Nasıl oldu da şişmanladı? Çünkü kadın geceleri kocasının cesedini köpeklere yediriyordu. Bak işte duyuyor musun? George, polisler geliyor.
1: Evet duyuyorum Evelyn. Dediğim gibi umarım sen haklı çıkarsın.
0: Gel bak George. Gel. Polisler arabalarından indiler. Kadının kapısına doğru yürüyorlar. Ah, bak kadın dışarı çıktı. Polislerle konuşuyor. Polisler kadına bir kağıt gösteriyorlar. Arama emri olmalı. İşte George. Polisler çöp bidonuna doğru gidiyor. Görüyorum onları. George görüyorum. İşte iki polis çöp bidonunun kapağını kaldırdı. George. Bidona bakıyorlar George. Polisin biri elini bidonun içine soktu George. İşte George. Genç polis bidonun içinden kocaman kemik parçaları çıkartmaya başladı. Aman Allah'ım, kadını görme George, panik içinde. Sağa sola bakıyor. Sanırım kaçmaya çalışacak. Ama hayır, polis ondan önce davrandı ve kadını kolundan yakaladı. İşte polislerden biri koluna kelepçe takıyor. Öbür polis de haklarını...

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri, mala yani terk etmesi kişinin Müslümanlığın güzelliğindendir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ömür sermayesi bitip gidiyor, zamanla yarışıyoruz. Ömür süresini güzel bir Müslümanlıkla doldurmak durumundayız. Bunun için kendimizi ilgilendirmeyen şeyleri yani mala yani terk etmek gerekiyor. Konuştuklarımızdan olması da olur hangileri var, alışkanlıklarımızdan hangileri gerekli hangisi değil. Ne dünyaya ne ahirete yaramayan işlerimiz var mı? Günümüzde testler pek yaygınlaştı. Bir de mala yani testi olsa. Yani beni ilgilendirmeyen şeyler testi. Kalbimizde, dilimizde, elimizde ve hayatımızda aslında beni ilgilendirmeyen neler var testi. Her gün bu testi çözmeye çalışsak. Güzel Müslümanlığı mala yani miktarımız belirliyor bu durumda. İşlerimizde, konuşmalarımızda, davranışlarımızda hep Allah'ın razı olduğu Müslümanlık hali olması gerekiyor. Hayatı dolu dolu yaşamak böyle bir şey değil mi diye sormalıyız.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33. 0531 843 56 33. Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
13: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
14: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, yeni bir programda yine sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyenler, bu haftaki programımızda 3. Hüccet-i İmaniye 23. Lema Tabiat Risalesine başlıyoruz. İnşallah tabiat fikrinin, küfürden gelen tabiat fikrinin çürütüldüğü, o fikri küfrüyü zir-ü zebir eden, yerle bir eden bir risaledir. Kainatın, ancak tüm kainatın sahibi ve Rabbi ve Halik'i olan Cenab-ı Hak tarafından yaratılacağını, başka hiçbir sebebin ona müdahale edemeyeceğini anlatan ve kainatı haşa tabiata havale edenlerin fikirlerini yok eden, çürüten, ortadan kaldıran bir eserdir. Faydalı olması ümidiyle inşallah 23. lemaya başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetu lilmuttakîn. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimati ala rasulina salavat. Evet değerli dinleyenler, bu tabiat risalesi tabiattan gelen küfür fikrini dirilmeyecek bir surette öldürüyor. Küfrün temel taşını zir-i zeber ediyor. Birinci meselesi, eşyanın yani varlıkların, sebeplerin bir araya gelmesiyle vücut bulduğu fikrine ait üç olmazlığı, üç muhali söylüyor. Yani sebepler kainatı yapamaz, hiçbir mevcudu vücuda getiremez'e dair deliller, yapamayacağına dair de muhaller. Yine ikinci meselesinde eşyanın yani varlıkların kendi kendine teşekkül ettiği fikrine ait üç muhali anlatıyor. Sebepler yapamadığı gibi kendi kendine de olamaz bütün bu mevcudat. Yine üçüncüsünde ise eşyanın tabiatın iktizasıyla, yani doğanın gereği, tabiat kanunları gereği derler ya, böyle de vücuda geldiği fikrine dair üç muhali, yani olamayacağına, bu fikrinde çürük olduğuna, ancak kainatı Allah'ın yarattığına dair olan bir eserdir. İlk üç meselesi de budur ki tüm felsefenin esasen, değerli dinleyenler, dinsiz felsefenin iddia ettiği üç şey budur. Kainatı Cenab-ı Hakk'a vermemek için ya sebeplere ya kendi kendine oldu diyerek kendisine yahut da tabiata havale ederek insanları tevhidden, Allah-u Teala'nın tek yaratıcı olduğu fikrinden uzaklaştırmak isterler. İşte asrımızda ve geçen asırda bu fikirler çokça revaç bulmuş, felsefenin temelini oluşturmuştur. Yani ilahi, semavi, vahyi hakikatlere, tevhid hakikatine karşı insanları imanlarından uzaklaştırmak için küfür fikriyle bu üç husus insanların zihnine adeta zerk edilmiş ve pek çok insanın mahvına sebep olmuştur. İşte Üstad Hazretleri, Allah razı olsun, ayet-i kerimelerin ışığında kainatın asla sebepler vasıtasıyla yahut kendi kendine yahut tabiat vasıtasıyla olamayacağını ve bu üç muhalin çürütüldüğü zaman, olmazlığı ispat edildiği zaman geriye kalan tek şıkkın, yani Allah'ın tüm kainatı yarattığını son derece güzel, akli, nakli, ilmi, mukni bir şekilde izah ve ispat ediyor. Evet, baştan başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. 23. Lema Tabiat Risalesi. 17. Lema'nın 16. notası iken ehemmiyetine binaen 23. Lema olmuştur. Tabiattan gelen fikri küfriyi, küfür fikrini tabiata atfedilen dirilmeyecek bir surette öldürüyor. Küfrün temel taşını adeta alt üst ediyor, zir-i zeber ediyor, yerle bir ediyor. Evet, bir ihtarla giriş yapılmış. Deniyor ki ihtarda, şu notada tabiiyunun münkir kısmının, yani tabiatçıların inkar eden, inkarcı kısmının gittikleri yolun iç yüzü ne kadar akıldan uzak ve ne kadar çirkin ve ne kadar hurafe olduğu, la akal 90 muhali tazammun eden 9 muhal ile beyan edilmiştir. Yani her meselede 3

muhal anlatarak, 9 muhal içinde aslında 90 muhal, 90 olmazlık, asla olamayacak bir fikrin peşinde gittiklerini, çok çirkin bir düşünceye sahip olduklarını, akıldan uzak bir iddia olduğunu, tabiat küfrü fikrisinin burada izah ve ispat ediliyor. Sair risalelerde o muhaller kısmen izah edildiğinden burada gayet muhtasar, yani özet, kısa olmak haysiyetiyle bazı basamaklar tay edilmiştir, çıkarılmıştır. Başka eserlerde de buna dair mevzular olduğundan bazı kısımları tay edilmiş, yani çıkarılmış içinden. Onun için birdenbire bu kadar zahir ve aşikare bir hurafeyi, yani bu öyle bir hurafe ki, öyle bir yalan, öyle bir olmazlık ki, çok aşikar, çok açık. Bunu nasıl bu akil filozoflar kabul etmişler? Ya tabiat nasıl yapabilir? Bir şey kendi kendine nasıl olabilir? Mümkün değildir. Akıl bunu kabul etmez. Sebepler nasıl vücuda getirir hiçbir aklı, ilmi, kudreti ve hakeza? Vücut için gerekli milyonlar sebep varken hiçbirine sahip olmayan bu şeyler bunu nasıl yapabilir? Bu kadar aşikar iken akıllı geçinen o filozoflar bu fikri nasıl kabul etmişler ve o yoldan nasıl gidiyorlar? O yol ki yukarıda söylediği gibi son derece çirkin, son derece akıldan uzak, son derece hurafe bir yol. Hatıra böyle geliyor. Nasıl gidiyorlar bu yolda? Evet, onlar mesleklerinin iç yüzünü görmemişler. Aslında o savundukları fikirlerin, tabiat fikrinin sebepler yaptı demenin kendi kendine olduğu iddiasının mahiyetini araştırmamışlar. Öyle bir fikri sathi olarak kabul edip onun peşinde gitmişler. Mesleğinin iç yüzünün ne kadar çirkin olduğunu, akıldan uzak olduğunu görmemişler. Onu gösteriyor Üstad Hazretleri burada. Hem hakikat meslekleri ve mesleklerin lazımı ve müktezası odur ki yazılmıştır. Ve onlar küfür fikrine, inançsızlık fikrine gittikleri için, mesleklerin iç yüzü böyle olduğundan dolayı onlar hakikati göstermek üzere, o yolda gidenlere, o fikre kapılanlara tevhid yolunu göstermek üzere girişilmiş bu mevzuya. Her bir muhalin ucunda, o 9 muhalden her birisinin ucunda, başlangıcında beyan edilen o çirkin ve müstekre ve gayrı makul, aklın kabul etmediği hulasayı mezhepleri, onların gittikleri yolun, mesleğin, fikrin özetleri, mesleklerinin lazımı ve zaruri müktezası olduğu gayet bedihi ve kat'i bürhanlarla şüphesi olanlara tafsilen beyan ve ispat etmeye hazırım. Bir dipnot var burada. Bu risalenin sebebi telifi, niye yazılmış bu risale? Şundan dolayı, gayet mütecavizane ve gayet çirkin bir tarz ile, sınırlar aşarak, haddini bilmeyerek ve çirkin bir tarzda saldırılarla hakaiki imaniyeyi tezyif edip, iman hakikatlerini zayıflaştırıp, küçük görüp, bozulmuş aklı yetişmediği şeye hurafe deyip, kendi aklı iman hakikatlerini kavrayamıyor. Çünkü bozulmuş, sağlıklı düşünmüyor. Düşünmediği için de aklının kabul etmediği her bir şeye hurafe diyor. Onun hurafe dediği şeyler semavi vahiyler, iman hakikatleri, İslamiyet'in güzellikleri. Adamın aklı bozulmuş, buna hurafe diyor ve saldırıyor. Edepsizce, haddini aşarak mütecavizane saldırıyor. Çirkin mesleğiyle bu güzel hakikate saldırıyor. Onun için bu yazılı diyor. Hurafe deyip dinsizliği tabiata bağlayarak semavi hakikatlere hurafe diyor, kendi dinsizliğini de tabiata bina ediyor. Kur'an'a hücum edilmesidir. İslamiyet'e, iman hakikatlerine hurafe deyip o bozulmuş aklıyla tabiatı yaratıcı kabul edip Kur'an'a, İslam'a hücum etmeleridir. Onun için yazıldı bu eser diyor. O hücum ise şiddetli bir hiddeti kalbe verdi ki, siz böyle Kur'an'a saldırırsanız din namına biz de size hiddet ederiz. Kur'an namına sizin karşınıza çıkarız, hiddetleniriz. İşte şiddetli bir hiddeti kalbe verdi ki, şiddetli ve galiz tokatları, saldırı şiddetinde ağır tokatları o mülhitlere, dinsizlere ve haktan yüz çeviren o batıl mezheplilere bu eser vasıtasıyla yedirdi. Yoksa Risale-i Nur'un mesleği nizihane ve nazikane ve kavlileyindir. Yoksa Risale-i Nur bütün eserlerinde, bütün 130 parça sözlerde izah ettiği her mevzuda son derece kibar, nazik ve yumuşak bir üslup kullanır. Ama burada bazı yerlerde geçen ifadeler
iman hakikatlerinin, Kur'an'ın, vahyin karşısına tabiatı çıkaran ve bu suretle Kur'an'a hücum eden, imani hakikatlere hurafe diyen o mütecavizlere, o haddini bilmezlere haddini bildirmek için yazıldığından onları ayet-i kerimenin bu tefsiriyle tokatlamıştır Risale-i Nur. Mesleğine, o yumuşak sözlülüğüne belki zıt olarak ama orada gerekli olduğu için. Ve diyor ki haşiyeye gelmeden önce dipnota, onların mesleklerinin gereği bu, inkar ediyor bozulmuş aklıyla. Ama biz onlara kendi mesleklerinin iç yüzünün ne kadar bozuk, ne kadar çirkin olduğunu onlara da ispat etmeye, mesleklerinin gereği böyle konuştuklarını onlara izah etmeye hazırız diyor. Bir ayet-i kerimeyle giriş yapıyor ve o ayet-i kerimenin izahı sadedinde mevzuları izaha girişiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Qalet rusuluhum efillahi şekkün fatırı semavatı vel ard. Peygamberleri dediler ki, gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe olur mu? İbrahim suresi 10. ayet alınmış değerli dinleyenler. Peygamberler, rasuller dediler ki, semavatı ve arzı yaratan ve onun içindeki her şeyi vücuda getiren Allah hakkında hiç şüphe olabilir mi? Yani semavat içindekiler kadar ve semavat kadar, yer ve yerin içindekiler kadar, her biri kadar Allah-u Teala'ya delil varken, bütün bunları Allah yaratmışken Allah-u Teala hususunda şek, şüphe olabilir mi? İstifham ediyor, aklı çalıştırmaya, düşünmeye sevk ediyor ayet-i kerime. Bir düşünün gökleri ve onun içindekileri, yeri ve onun içindekileri, onların nizamını, intizamını, onlardaki ilmi, kudreti, güzelliği, kemalatı, rızıklanmalarını, silahlanmalarını, toplanıp dağılmalarını, doğup ölmelerini ve hakeza. Bir düşünün, tefekkür edin. Böyle bir şey nasıl inkar edilebilir bütün bunların yaratıcı? İşte mevzuyu bu ayet-i kerime çerçevesinde değerli dinleyenler, semavat ve arz tabiri biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde nazara veriliyor. Pek çok yerde tekrar ediliyor. Semavat ve arzın Rabbi ve içindekilerin Rabbi olan Allah nasıl inkar edilebilir? O halde onlara, onların düzenine, onlardaki ilme, kudrete ve hakeza üzerlerinde tecelli eden esmaya, onların ancak bir yaratıcının ilim ve kudretiyle olabileceğine dair mevzua, işte buradan iman ve İslamiyet nazarıyla, gözlüğüyle bakın. Ve küfrün olmazlığına, tabiat perestliğin, kendi kendine oldu demenin ya da sebepler vücuda getiriyor demenin ne kadar akıl dışı olduğuna yine buradan bu ayet-i kerimenin dürbünüyle bakacağız. Şu ayet-i kerime istifham inkari ile, yani hiç böyle olabilir mi diyerek inkarı sorgulamayla, bir düşünün diyor, hiç böyle bir şey olabilir mi? İstifham-ı inkari ile Cenab-ı Hak hakkında şek olmaz ve olmamalıdır demekle, siz semavata, göklere, içindekilere, yere ve içindekilere bakın, Allah hakkında hiç şüphe olabilir mi diye onlara soruyor. Olamaz. Olamazlığını görünüz diye istifham inkarı, yani inkarınızı bir sorgulayın. Siz neyi iddia ettiğinizin farkında mısınız? Son derece akıl dışı, son derece çirkin bir yolda gidiyorsunuz diyerek onlara diyor ki, Cenab-ı Hak hakkında asla şek, şüphe olmaz ve olmamalı diyerek vücut ve vahdaniyeti ilahiye, Allah-u Teala'nın varlığı ve birliği hususunda onun bedahat derecesinde, yani son derece açık, son derece görülür, gayet zahir olma durumunu nazara vererek, işte vücut ve vahdaniyeti ilahiye bedahat derecesinde olduğunu onlara gösteriyor. Şu sırrı izahtan evvel bir ihtar. Peki nasıl veriyor nazara? Allah'ın varlığı ve birliği neden mutlak ve zaruridir? Ve nasıl gayet açık, zahiri, aşikar görünüyor? Bu sırrı şimdi izah edecek ama önce bir küçük ihtar veriyor. Bir hatırlatma yapacak. Diyor ki ihtarda 1338, yani 1922 yılında miladi, 1338 senesi, miladi 1922 senesinde, bütün bundan 12 sene evvel, yani eserin yazıldığı tarihten 12 sene evvel Ankara'ya gittim. Üstad Hazretleri Ankara'ya gidiyor. İslam ordusunun Yunan'a galebesinden neşe alan ehli imanın kuvvetli efkarı içinde gayet müthiş bir zındıka fikri, içine girmek ve bozmak ve zehirlendirmek için dessasane, aldatıcı bir şekilde çalıştığını gördüm. Eyvah dedim. Bu ejderha imanın erkanına ilişecek. 1922 senesinde Üstad Hazretleri Ankara'ya gidiyor. Malum meclise gitmesi, meclisteki
vekillere konuşma yapması, milletvekillerinden 163'ünün namaza başlaması ve orada meclis reisiyle malum bir tartışması vardır. İşte o zaman gördüm ki diyor, İslam ordusu, bu Müslüman millet Yunan'a galip gelmiş. Yunan'ı denize dökmüş, memleketi temizlemiş, kuvvetli bir efkâr-ı âme oluşmuş ama gizliden gizliye, son derece gizli ve müthiş, dehşetli bir dinsizlik fikri, zındıka fikri, onların o fikirlerinin içine girmek ve onların inançlarını, akidelerini bozmak ve zehirlemek için gizliden gizliye aldatarak, şeytan gibi dessasane çalışarak onların imanlarını, inançlarını bozmaya çalıştığını gördüm ve eyvah dedim diyor. Bu ejderha, bu canavar, bu dinsizlik fikri imanın erkanına ilişecek. Yani Kur'an'a, tüm semavi kitaplara, peygamberlere, meleklere, Allah'ın varlığına ve birliğine, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna, meleklere ve hakeza imanın erkanına ilişecek. Bunlarla savaşacak, bunlara karşı cephe alacak, insanların fikirlerini bu yönde bozacak diye. Eyvah dedim, böyle bir çalışmayı görmüş Üstad Hazretler o zaman ferasetiyle. İşte o vakit şu ayet-i kerime, yani Bismillahirrahmanirrahim, galet rusuluhum efillahi şekkün fatırus semavatı vel ard. Peygamberler dediler ki, hiç semavat ve arzın yaratıcısı hakkında şek, şüphe olabilir mi? Bu ayet-i kerime bedahet derecesinde, gayet açık bir surette vücut ve vahdaniyeti, Allah'ın varlığını ve birliğini ifham ettiği cihetle, yani delil getirerek o dinsizlik fikrini susturduğu halde, ondan istimdad edip bu ayet-i kerimeden yardım dileyip o zındıkanın başını, o dinsizlerin başını dağıtacak derecede Kur'an-ı Hakim'den alınan kuvvetli bir bürhanı, delili Arabi Risalem'de yazdım. Orada o zaman bu ayet-i kerimeyi Arabi bir tarzda o zındıka dinsizlik fikrini dağıtacak şekilde yazdım diyor. Ankara'da Yeni Gün matbaasında tab ettirmiştim, fakat maalesef Arabi bilenler az ve ehemmiyetli bakanlar da nadir olmakla beraber. Onu inceleyen bakan az insan var. Üstelik Arapçayı bilen çok az insan var. Bundan dolayı gayet muhtasar ve mücmel bir surette, kısa, özet bir tarzda olan o kuvvetli delil, bürhan tesirini gösteremedi. Çünkü Arapçaydı. İnceleyenler, tetkik edenler azdı. Arapça bilenler azdı. Onun için tesirini gösteremedi. Maalesef o dinsizlik fikri hem inkişaf etti, hem kuvvet buldu. Ve maalesef 1922'de Üstad Hazretlerinin tespit ettiği ehli imanın o kuvvetli fikirleri içine gizlice dinsizlik fikrini yaymak isteyenler muvaffak oldular. O fikir yayıldı. Bil mecburiye o bürhanı, mecbur kaldığım o delili Türkçe olarak bir derece beyan edeceğim. O bürhanın bazı parçaları bazı risalelerde tam izah edildiğinden burada icmalen yazılacaktır. Bazı risalelerde teferruatlı anlatıldan burada kısaca yazılacaktır. Sair risalelerde inkısam etmiş olan, yani kısım kısım başka yerlerde alıntı bölünerek anlatılmış olan müteaddit deliller bu bürhanlarla kısmen ittihad ediyor. Her biri bunun bir cüzü, bir parçası hükmüne geçiyor. Evet, böyle de bir ihtarla başlamış değerli dinleyenler ve mukaddeme ile mevzumuza başlıyoruz inşallah. Ey insan, katiyen bil ki aslında burada ayet-i kerimenin ışığında mümin, gayrimümin fark etmez, tüm insanlara hitap ederek diyor ki, kesinlikle bil ki insanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden dehşetli kelimeler var. Öyle kelimeler var ki sen söylersin, konuşursun ama aslında dinsizliği hissettirir. Dinsizlik kokuları gelir oradan. Ehli iman bilmeyerek istimal ediyor. Ehli iman da bu sözleri farkında olmadan, bilmeyerek, istemeyerek kullanıyorlar. Bilerek, isteyerek olsa zaten dini, imanı tehlikeye girer, Allah muhafaza. Mühimlerinden 3 tanesini beyan edeceğiz. Bunlardan 3 tanesini söyleyeceğiz diyor, en mühimlerinden. Birincisi, evcedetül esbab. Yani esbab bu şeyi icat ediyor. Sebepler bu işi yapıyor. Biz ağaç diktik, ağaca su verdik, güneş oldu, hava oldu da ağaç ondan dolayı meyve veriyor. Sebebe bağlamak bir şeyi. Bir insan işte anne babası vasıtasıyla vücuda geliyor. Yani sebepleri Allah-u Teala imtihan için koymuş ama sebeplerin hiçbir tesiri yoktu. İnsanı ana babadan öyle bir şartla Allah-u Teala, öyle bir kanunla vücuda getirdiği gibi İsa Aleyhisselam'ı babasız vücuda getirebiliyor. Çünkü sebeplerin bir tesiri yoktur. Pek çok hayvanat cinsi var ki erkeklik, dişilik olmadan
Sadece dişiden ya da erkekten Allah-u Teala onu vücuda getiriyor. Yani sebeplerin hiçbir tesiri yok. Ama insanlar bilmeden sebeplere takılı kalıp hikmet gereği verilen, imtihan gereği konulan o sebepleri o işin faili zannedebiliyor. Birinci tehlikeli kelime bu. Ama bunu dinsizler bilerek kullanıyorlar. Ehli iman bilmeden kullanıyor. Yani esbab, sebepler bu şeyi yapıyor, icat ediyor demek. İkinci kelime teşekkele bi nefsihi. Yani kendi kendine teşekkül ediyor, oluyor, bitiyor. Nasıl oluyor? Bu iş kendi kendine oluyor. Mümkün olmayan bir şeyi, Allah'ın varlığına muhtaç olan bir şeyi sanki kendi kendine oluyormuş gibi konuşmak ya da düşünmektir. Üçüncüsü, bunu da teferruatlıca izah edecek ki, küfür fikrinin çoğunluğu bu üç kelimeden, bu üç fikirden çıkıyor. Yani sebepler yapıyor, kendi kendine oluyor yahut da üçüncüsü iktidâ tut tabiat. Yani tabidir. Tabiat kanunlarına bağlıdır. Kendiliğinden oluyor. Tabiat böyle gerektiriyor. Tabiat iktidâ edip icat ediyor demektir ki bu üçü de aslında ciddi bir dinsizlik fikridir ve dinsiz felsefecilerin temel fikirleridir, meslekleridir. Mesleklerin iç yüzüdür ki böyle söylüyor diyor ya. Evet. O halde şimdi mevzumuza bakalım. Madem bu üç fikir var ve bu üç fikir dinsizlik için kullanılıyor, ehl-i iman da bunu bilmeden kullanıyor. Bakalım bunların hakikati var mıdır yok mudur? İç yüzü nedir? Böyle olmazlığının delilleri nelerdir? Ve bütün bu olmazlardan sonra ancak vücut ve vahdaniyeti ilahiye ile her şeyin olabileceğinin anlaşılması için bu üç kelimeden devam ediyoruz. Evet, madem mevcudat var, bakınız olan bir şeyden ispatla gidiyor Üstad Hazretleri ki bu da çok güzel bir tekniktir. Varlık dediğimiz mevcudat, varlıklar, her bir şey canlı cansız var mı? Var. İnkar edilebilir mi? İnkar edilemez. Hem her mevcut, yani her bir varlık sanatlı ve hikmetli. Her birisinde taklit edilemez ve kainatın en akıllıları tarafından dahi yapılamaz, vücuda getirilemez. Sanat ve hikmetle vücuda geliyor. Her şeyde sanat, hem de pek çok sanat ve harika mucizane sanatlar ve akıl almaz hikmetler mevcut. Daha pek çoğunu insanoğlu keşfedememiş bile. O halde madem kainat var, inkar edemiyoruz. Mevcudat var. Bu mevcudat hem sanatlı hem hikmetli vücuda geliyor. Hem madem kadim değildir, yeniden oluyor. Yani bir ezeliyeti yok. Kendi kendine olmuş da devam ediyor değil. Sonradan vücut bulmuş. Sonradan yapılmış. Cenab-ı Hak yaratmış onu. Önceden olan, başlangıcı olmayan bir şey değil. Bir başlangıcı var. Ve yeniden tekrarlanarak yapılıyor tekrar. Herhalde ey mülhit, bu mevcudu, mesela bu hayvanı, hayvan da bir varlıktır. Bu hayvanı diyelim ki örnek veriyor. Ya diyeceksin ki, esbab-ı alem onu icat ediyor. Bir örnekle şimdi gidiyoruz. Mevcudat var mı? Var. İnkar edebiliyor muyuz? Hayır. Sürekli tekrar ediliyor mu? Evet. Kadim mi? Hayır. Başlangıcı var. Sanatlı ve hikmetli mi? Evet. O halde bir varlık için, mesela bir hayvan için şunlar denilebilir. Bu dinsize, mülhide soruyoruz şimdi. Diyoruz ki bu hayvanı ya diyeceksin ki esbab-ı alem onu icat ediyor. Yani sebepler toplanıyorlar. Sebeplerin içtimağında o mevcut vücut buluyor diyoruz. Veyahut ikinci bir yol, o kendi kendine teşekkül ediyor. Sebepler yapmıyor da kendi kendine oluyor diyoruz. Böyle diyebilirsin. Veyahut tabiat müktezası olarak tabiatın tesiriyle vücuda geliyor. Ya da bu fikir söylüyoruz. Veyahut dördüncü bir şık ki işte Müslümanların, müminlerin bizim yolumuz ve gerçek hakikat olan husustur. Veyahut bir Kadir-i Zülcelal'in kudretiyle icat edilir. Her şeye gücü yeten sonsuz kudret ve kuvvet sahibi, celal sahibi bir zatın, Allah-u Teala'nın gücüyle, kudretiyle bunlar icat edilir diyebilirsin. Madem aklen bu dört yoldan başka yol yoktur. Şimdi aklımızın düşünebileceği, inançlı ya da inançsız, herkes için bu dört yoldan başka bir yol var mı değerli dinleyenler? Yok. Biz bir mevcut için, bir varlık için, mesela bir hayvan için, vücuda gelmiş bir hayvan için bu dört yoldan birini söyleyebiliriz. Akıl başka bir yol bulamıyor. Sebepler yapmıştır, kendi kendine olmuştur, tabiat gereğidir ya da kudreti sonsuz, Allah'ın kudretiyle olmuştur. Bu dört yoldan biri. Madem aklen bu dört yoldan başka yol yoktur. Bakın, insanları ayet-i kerimedeki o sorgulama usulüyle düşünmeye, düşünerek kendi fikrinin çürüklüğünü ve tevhid fikrinin gerçekliğini onun anlamasına çalıştırıyor. Bu dört yolu ortaya koydu mu, o dinsizin kafasına koydu. Bundan başka bir yol var mı? Yok. Evvelki üç yol, sebepler, kendi kendine oluyor, tabiat fikri, o üç yol, muhal yani olmazlık, battal, mümteni, gayrı kabil oldukları, olması mümkün değil,
imkansız ve asla olamayacak bir şey olduğu, yol olduğu, fikir olduğu kat'i olarak ispat edilirse eğer, o halde mecburen biz zarure ve bilbedaha gayret açıklıkla ve mecburiyeten dördüncü yol olan tariki vahdaniyet, vahdaniyet yolu, sebepler yolu batıl, mümteni, gayrı kabil, tabiat yolu muhal, mümkün değil, kendi kendine teşekkür ediyor, asla olamaz. Bu üçü izah ve ispat edildikten sonra dördüncü yol olan vahdaniyet tariki şeksiz, şüphesiz, sabit olur. Yani Allah'tan başka hiç kimse hiçbir şeyi yaratamaz, vücuda getiremez. Fikri gayet net, anlaşılmış olur değerli dinleyenler. Amma birinci yol ki esbab-ı alemin içtimaıyla teşkili eşya ve vücudu mahlukattır. Pek çok muhalatından yalnız üç tanesini zikrediyorum. Şimdi o ilk üç yolu, dinsizlik fikrine temel teşkil eden o üç fikri çürütecek delilleri izah ediyor örnekleriyle. İlk yol neydi değerli dinleyenler? Birinci muhal, birinci olmazlık, alemdeki sebeplerin içtimaıyla, toplanmasıyla diğer mevcudatın, eşyanın, varlıkların vücuda gelmesi fikriydi ki bu da mümkün olmayan, gayrı kabil, akla sığmayan, hükümsüz, hurafe bir yol olduğu söylendi. Şimdi izahı yapılacak buradan. Birinci yol bu. Bunun 3 adet olmazlığını, imkansızlığını izah edeceğiz. Birinci yolun 3 muhalinin birincisiyle başlayacağız inşallah değerli dinleyenler. Birinci yol ki sebeplerin, alemdeki sebeplerin toplanmasıyla herhangi bir mevcudun vücuda gelmesi meselesiydi ki bunun pek çok imkansızlığı var ama 3 tane, diğerlerinde belki içine alacak 3 muhali burada zikrediyor. Birincisi, bir eczahanede gayet muhtelif maddelerle dolu yüzer kavanoz şişeler bulunuyor. Bir eczahane düşününüz ki orada onun laboratuvarında ilaçlar yapılıyor. Cam kavanozlarda muhtelif maddeler var. O edviyelerden, yani o ilaçlardan, o eczalardan zihayat bir macun istenildi. Denildi ki o maharetli eczacıya, şu şişelerde muhtelif miktarlarda bulunan eczalardan, ilaçlardan, maddelerden canlı bir karışım yap. Hem hayattar harika bir tiryak ya da öyle bir ilaç yap ki hayattar, yani hayatı olan ve asla taklit edilemez mucize, harika bir ilaç olsun. Onlardan yapılmak icap etti. Böyle gerekti. Geldik o eczahanede o zihayat macunun, o hayat sahibi olacak olan karışımın, macunun ve o hayattar tiryakın yahut hayat sahibi ilacın çoklukla efradını gördük. Bir de baktık ki eczanede aslında öyle yapılmış pek çok macunlar ve hayattar tiryaklar var zaten. Örnekleri de var yani. O macunlardan her birisini tetkik ettik, inceledik. Görüyoruz ki o kavanoz şişelerden her birisinden bir mizanı mahsusla nasıl yapılmış o hayattar macun ve tiryak? Şöyle yapılmış, o muhtelif pek çok kavanozlardan, o cam şişelerin içindeki maddelerden çok özel bir ölçüyle 1-2 dirhem bundan, 3-4 dirhem ötekisinden, 6-7 dirhem başkasından ve hakeza muhtelif miktarlarda eczalar alınmış. Eğer birinden 1 dirhem ya noksan veya fazla alınsa o macun zihayat olmaz. 1 dirhem fazla alınsa yahut da eksik alınsa o muhtelif maddelerin bir tanesinden, o zaman o macun yahut o tiryak vücuda gelmez. Hayat sahibi olmaz. Hasiyetini, yani özelliğini gösteremez. Hem o hayattar tiryaktaki tiryakı da tetkik ettik. Bir de hayattar ilaç var diye orada, onu da tetkik ettik. Her bir kavanozdan bir mizanı mahsusla. Onda da onu yapmak için de o maddelerden, o şişedeki cam kavanozlardan her birisinden özel bir hassas bir ölçüyle bir madde alınmış ki eğer zerre miktar noksan olsa veya ziyade olsa tiryak hasiyetini kaybeder, özelliği bozulur. Vücuda gelmez yani. O kavanozlar 50'den ziyade kavanoz varken her birisinden ayrı ayrı bir mizanla alınmış gibi ayrı ayrı miktarlarda eczalar alınmış. 50 kavanozun 50'sinden de özel bir ölçüyle ayrı ayrı 3-5 gram bundan, 5-6 dirhem ötekinden eczalar, ilaçlar, maddeler alınmış. Acaba, şimdi bir sual akla geliyor burada. Acaba hiçbir cihette imkan ve ihtimal var mı ki? Hiçbir cihette akıl kabul eder mi ki?
o şişelerden alınan miktarlar, şişelerin garip bir tesadüf veya fırtınalı bir havanın çarpmasıyla devrilmesinden, her birisinden alınan miktar kadar yalnız o miktar aksın, beraber gitsinler, toplanıp o macunu teşkil etsinler. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Hiç akıl kabul eder mi? Hiç imkan ve ihtimal var mıdır değerli dinleyenler? Son derece mahir, usta bir eczacının yapabileceği canlı bir karışımı yahut hayattar bir ilacı 50 kavanoz şişelerden her birisinden özel bir ölçüyle 3'er 5'er dirhem almak gerekirken, birisinden bir zerre noksan olsa, bir dirhem eksik ya da fazla olsa, o şey vücuda gelmeyecekken, özelliğini göstermeyecekken, birisi bize çıksa dese ki, ya buradaki bu canlı macunlar, bu hayattar tiryaklar bir eczacı tarafından özel bir ölçüyle, hassas bir mizanla yapılmamıştır. Ya nasıl olmuştur? Bu şişelerden alınan miktarlar, şişeler işte bir şekilde garip bir tesadüf sonucu ya da fırtınalı bir havada devrilmiştir. Her bir kavanozdan, hangi ilaçtan, hangi maddeden kaç gram akacaksa, dökülecekse o kadar dökülmüş. Sonra bunlar toplanmışlar, bir araya gelmişler. Hepsi o canlı ilacın, o hayattar macunun olması için ne gerekiyorsa o kadar miktarda toplanıp gidip onu vücuda getirmiş deseler, teşkil etmiş dese birisi, acaba bundan daha hurafe, bundan daha batıl, bundan daha muhal bir şey var mı değerli dinleyen? Böyle bir şey olabilir mi? Eşek muzaaf bir eşekliğe girse, yani eşek kat kat daha eşek olsa, sonra tekrar dönse insan olsa, der ki ben bu fikri kabul etmem der ve kaçar. Böyle bir şey olamaz der ya, bu eczalar nasıl şişeler fırtınada devrilsin de her birinden gerekli miktar aksın, toplanıp birleşip gidip o özellik sahibi, hayat sahibi varlığı vücuda getirsinler. Yani bir hayvan kat kat hayvanla olsa, sonra dönse insan olsa, başına bir akıl taksanız, akıllanınca der ki böyle bir fikir olmaz, ben bu fikri kabul etmem diye kaçar. İşte bu misal gibi. Bakınız, demek ki kainatta hiçbir şey sebeplerin vücuduyla var olmuyor. Sebeplerin bir araya gelmesiyle olmuyor. Aynen o ilaçların bir eczacı olmadan vücuda gelemeyeceği gibi. Şimdi bu misali hakikate ayarlıyoruz. Hakikat dürbününe çekip oradan bakıyoruz. İşte bu misal gibi. Her bir zihayat, bitki, insan, hayvan, ne kadar canlı varsa her bir hayat sahibi elbette zihayat bir macundur. Adeta bir karışımdır. Her bir hayvan, her bir insan, her bir canlı, ne varsa aynen o eczanedeki gibi bu kainat eczanesinde çeşitli maddelerden hususi miktarlarla alınmış ve onunla vücuda getirilmiş canlı, hayatlı birer macun gibidir. Her bir bitki, nebat, hayattar bir tiryak gibidir. Her bir bitki adeta hayat sahibi bir ilaç gibidir. Çok müteaddit eczalardan, pek çok çeşitli parçalardan oluşmuş çok muhtelif maddelerden ve gayet hassas bir ölçüyle alınan maddelerden terkip edilmiştir. Bir araya getirilip oluşturulmuştur. Eğer bunu sebeplere, esbaba, anasıra isnat edilse, yani unsurlara verseniz, sebepler yaptı deseniz ve esbab icat etti denilse, aynen o eczanedeki macunun şişelerin devrilmesiyle vücut bulması gibi 100 derece akıldan uzak, muhal ve batıldır. Deseniz ki bu bitki yahut şu hayvan yahut şu insan, insanlar, bu canlı macunlar, bu hayattar tiryaklar o eczanedeki şişelerin devrilmesi gibi sebeplerin bir araya gelmesiyle, işte havayla, suyla, toprakla, ateşle vücuda geldi deseniz, o insanın yahut o ağacın vücudunda bulunan bütün elementlerin, onların vücuda gelmesi için gerekli bütün maddelerin, ki her birisi için ayrı bir mizan, ayrı bir ölçü gerekiyor. Kirpiğiniz için ayrı bir ölçü, ayrı maddeler, göz bebeğiniz için ayrı maddeler, sinirler, damarlar için ayrı, renginiz için ayrı, dişiniz, tırnağınız için ayrı, hayatınız zaten doğrudan rahmet, maddeyle hiçbir alakası yok. Aynı kafadaki kemik ve etten, kıldan oluşan kafadaki her bir parçaya ayrı özellik vermek, göze görme özelliğini, yine et parçası olan kulağa duyma özelliği ve onun için gerekli her türlü cihazı hazırlamak, sistemini kurmak, dile konuşma kabiliyetini vermek, akılla bunu desteklemek ve hakeza. Bu hayatlar, zihayat macunu, bu terkip edilmiş insanı, hayvanı, bitkiyi, sebepler bir araya geldi de falan insan konuşsun diye ona dil yaptı demek gibi, yahut da ona bir et takayım da o et görsün, öteki et parçası, kulak olan et parçası duysun demek gibi
bunu akılsız, şuursuz, ilimsiz, kudretsiz ve hakeza her türlü noksanlıkla halil olan sebeplere vermek, işte eşek, kat kat eşek olsa, sonra dönse insan olsa, ben böyle fikri kabul etmem der. O eczanedeki şişelerin devrilip kendi kendilerine canlı bir ilaç yapmalarını kabul etmekten daha muhaldir bu fikir. Elhasıl şu eczahane-i kübra-i alemde, bu kainat büyük bir eczahane gibidir. Bu kübra alemde, bu büyük eczanede hakimi ezelinin, ezel sahibi, ezelden beri hikmet sahibi, başlangıcı sonu olmayan, her şeyi hikmetle yaratan hakimi ezelinin mizanı kaza ve kaderiyle alınan mevat-ı hayatiye, hayat maddelerini kader ve kaza mizanıyla, ölçüsüyle alıp, hikmetleri üstüne takıp, hadsiz bir hikmet, nihayetsiz, sonsuz bir ilim ve her şeye şamil, her şeyi kuşatıcı, kapsayıcı bir iradeyle ona vücut verilebilir. Güneşle alakası olan insanın, bitkinin, hayvanın irtibatı için güneşin de, insanın da sahibi olan birisi lazım. Onu bilen, onlara o cihazları takan, o maddeleri onlarda hassas ölçüyle yerleştiren, hikmetle onları donatan, iradesiyle yaratan bir yaratıcı lazım. Kör, sağır, hudutsuz, sel gibi akan anasır ve tebaiin, yani tabiat maddelerinin, unsurların, sebeplerin, esbabın oralara eli yetişmez. Çünkü onlar kördür, sağırdır, sınırsızdır. Nereye yönünü çevirseniz sel gibi oraya akar. Halbuki yapılan işler hikmetlidir, iradelidir, ilimlidir, kudretlidir, ölçülüdür, hassastır. O halde bunlar kör sağır tabiatın işidir demek, unsurların, sebeplerin işidir diyen bedbaht, o acayip tiryakın kendi kendine şişelerin devrilmesiyle, devrilmesinden çıkıp olmuştur diyen deli kadar, divane kadar bir hezeyancı, bir yalancı, saçmalayan bir ahmak, sarhoş bulunan bir ahmaktan daha ziyade ahmaktır denilir. Evet, küfür, inkar yani, ahmakane ve sarhoşane, divanece bir hezeyandır. Kim küfür fikrindeyse aslında o saçmalıyordur. Hem de ahmak birinin, sarhoş birisinin saçmalaması gibi. Çünkü ahmak ve sarhoş ne dediğini bilmez. Bu kainatı Allah'tan başkasına isnat eden o ahmak sarhoşlar, onlardan daha ziyade ahmak ve sarhoşane hezeyanda bulunmaktadırlar. Divanecesine, akılsızcasına. Evet, birinci muhal böyleydi değerli dinleyenler. Demek ki sebepler asla en küçük bir mevcudu dahi vücuda getiremezler. Hepsinin halıkı, yaratıcısı, sahibi Allah-u Teala'dır. Gayet güzel ve makul bir örnekle bunu bize izah ve ispat etti eczane örneğiyle. Ve ikinci muhal değerli dinleyenler, yani sebeplerin yapamayacağının, olmazlığının, sebeplerle hiçbir şeyin vücuda gelemeyeceğinin ikinci muhali, her şey vahide ehad olan Kadir-i Zülcelal'e verilmezse, kainattaki her bir şeyi var ve bir olan, tek olan Allah-u Teala'ya verilmezse, belki esbaba isnat edilse, sebeplere dağıtırsan, sebeplere dayandırırsan, lazım gelir ki o zaman şöyle bir şey icap eder. Alemin pek çok anasır ve esbabının, bu alemdeki pek çok unsurların, dağ, deniz, güneş, hava gibi ya da pek çok sebebin, en küçük zerreden tut gezegenlere kadar hepsinin, her bir zihayatın vücudunda müdahalesi bulunsun. Diyeceksin ki o zaman eğer var olan bir olan Allah-u Teala'ya vermezsen, sebepler yaptı dersen, aklen kainattaki her bir zerrenin, kainatın her bir unsurunun insan üzerinde ya da o mevcut neyse onun üzerinde hükmü var, müdahalesi var demen gerekir. Böyle bir şey yok. Halbuki sinek gibi bir küçük mahlukatın vücudunda, bir sineği düşününüz, küçücük bir mahluk, onun vücudunda kemal-i intizamla, mükemmel bir düzen içerisinde, gayet hassas, gayet ölçülü bir mizanla ve tamam bir ittifakla, muhtelif ve birbirine zıt mübayin esbabın içtimağı, bir sineğin vücuduna baktığınız zaman mükemmel bir ölçü, son derece hassas bir düzen içerisinde birbirine zıt olan sebeplerin bir arada bulunduğunu görürsünüz. Bu, o halde kainat buna müdahale edemez. Birbirine zıt şeyleri bir arada nasıl bulunabilir? Bu, onların bahsettiği tabiat kanunlarına zaten zıttır. O halde bu durum o kadar zahir bir muhaldir ki, o kadar açık bir olmazlıktır ki, sinek kanadı kadar şuuru varsa birinin, sinek kadar şuuru bulunan bu muhaldir,
olamaz diyecektir. Asla böyle bir şey olamaz. Evet, bir sineğin küçücük cismi, o esbab-ı maddi küçücük cismi kainatın ekser anasır ve esbabıyla alakadardır. Bir sineğin göz bebeği, güneşin göz bebeğiyle, semanın göz bebeği olan güneşle alakadardır. Rüzgarla, fırtınalarla alakalıdır. Yerdeki bir zerre parçasıyla, toz parçasıyla alakalıdır. Kainatın pek çok unsuruyla, geceyle, gündüzle, suyla, havayla alakalıdır. O halde pek çok unsurlarla ve sebeplerle alakalı olan bunun, bu sineğin, hatta bütün bunların belki bir hulasasıdır, özetidir. Yani bir sinek bir kainatın küçültülmüş bir halidir denilebilir. Eğer kudreti ezeliyeye verilmezse bu, Allah'ın sonsuz kudretine vermezseniz, o esbab-ı maddiye, o maddi sebepler dediğimiz şeyler, onun vücudu yanında bizzat hazır bulunmak lazım ki. O halde her bir şey o sineğin vücudunun yanında hazır bulunacak ki o sineği vücut verebilsin, hayatlar kılabilsin, canlı tutabilsin, hikmetlerle donatabilsin, gördürebilsin, yedirip içirebilirsin, antenleriyle koku aldırabilsin, kanatlarıyla uçurabilsin, kanatlarına filtre takıp kanı beyaza çevirebilsin. Kainatın hangi unsurunda büyüğünden küçüğüne böyle bir güç, kudret var, böyle bir ölçü var? Belki onun küçücük cismine girmek gerektir. Hatta onun o küçücük vücudunda o büyük unsurların yerleşmesi gerekir ki bu da muhaldir. Belki cisminin küçük bir numunesi olan gözündeki, gözünü düşününüz bir sineğin, bir hücresine, bir de o gözün hücresine, ne kadar küçüktür, oraya girmeleri icap eder ki orada çalışsın, o gözü bir fabrika haline getirip gördürebilsin. Çünkü sebep maddiyse eğer, onların iddia ettiği gibi, müsebbebin yanında ve içinde bulunması lazım gelir. Madem ki sebep maddi, o halde o maddi sebebin vasıtasıyla vücuda gelen şeyin yanında, içinde bulunması lazım gelecek. Örneğin siz bir masayı ağaçtan yapıyorsanız, çividen, tutkaldan yapıyorsanız, ağaç üzerinde olacak. Ayrılmaz, o ağacı biçip masa haline getireceksiniz. Tutkal onda olacak, çivi onda olacak. Yanında hazır bulunacak. Sebep maddi ise durum böyle. O halde bir sineğin vücudunu sebepler yaptı diyorsanız, kainatın bütün unsurlarının büyüğüyle küçüğüyle, o sineğin vücudunda, hatta gözünde, vücudunun bir misali olan, hatta göz bebeğinin bir hücresinde hepsinin bulunması lazım gelir. Şu halde iki sineğin iğne ucu kadar parmakları yerleşmeyen o hücrecikte, öyle küçük ki iki sineğin o incecik ayakları, iğne ucu gibi olan ayakları bile yerleşmez orada. Sen koskoca kainat unsurlarını nasıl yerleştireceksin? O küçük hücrecikte erkan-ı alemin, alemin erkanının ve anasır ve tabayin, tabiatların maddeten içinde bulunması onun ve usta gibi içinde çalıştıklarını kabul etmek lazım gelir. Ya bu güneş, denizler, hava, fırtınalar, sular, zerreler, küreler hepsi toplandı, bu sineği yaptı. Çalıştılar, onun göz bebeğini oluştu. Ya göz bebeğine iki sineğin ayak parmaklarının ucları sığmıyor. Öyle demen lazım gelir. Bunu kabul etmek lazım gelir. İşte şu Sofestai'nin en eblehleri dahi böyle bir meslekten utanıyorlar. Bunu akıl sahibi hiç kimse kabul etmez. Hatta tarihte Sofestai'ler denilen, maddenin vücudunu inkar eden bir grup vardır ki maddeyi inkar ederler. Onların dahi en ebleh, en budala kısımları dahi bu fikri kabul etmezler. Nasıl oluyor ki kendini akil zanneden bu zamanın filozofları, filozofları, bilim adamları denen insanlar bu fikirleri kabul ediyorlar. Akla sığışmayan bir şey bu. İşte mesleklerinin iç yüzüne böylece nüfuz etmemişler. Sati'yi kaba bir fikirle bakmışlar. Yoksa böyle bir meslekten, böyle bir düşünceden, böyle bir fikirden Sofestai'nin en eblehleri dahi utanıyorlar. Ve üçüncü muhale geldik değerli dinleyenler. Birinci meselenin üçüncü muhaline geldik. Onu da yine mütalaa edeceğiz inşallah değerli dinleyenler. Kainatın vücut bulmasıyla ilgili tabiatçıların, felsefecilerin, küfür fikrine dayanan dinsizlerin ortaya attıkları iddiaları çürütmeye ve ancak tevhidle, Allah'ın varlığı ve birliğiyle her şeyin vücut bulabileceğine dair delilleri izah etmeye. Evet, birinci mevzu vardı. Belki programımızı yeni dinleyenler olabilir. Onlar için böyle özet geçiyorum. Bir şeyin vücut bulması için üç yol vardır demişti. İlk üçü tabiatçıların ve küfür fikrinde gidenlerin iddia ettiği yoldu. Bu üç yol muhal olduğu ispat edilirse, olmazlığı yani. Dördüncü yol olan
vahdaniyet tariki, yani Allah'ın her şeyi yarattığı şeksiz şüphesiz ortaya çıkmış olur demişti. Onlardan ilki işte evcedetül esbab, yani sebepler bu şeyi icat ediyor, vücuda getiriyor fikriydi. İlk ikisinin olmazlığını ilk iki muhalde izah ettik. Birisi eczane örneğiydi, diğeri kainat unsurlarının eğer sebep maddi ise müsebbebin, yani o sebeple vücuda geldiği iddia edilen şeyin bizzat içinde ve yanında hazır bulunmaları idi ki her iki fikri de akıl sahibi hiç kimsenin kabul edemeyeceği, bunun bir deli sarhoş saçması olduğu açıklıkla ortaya çıkmıştı eczane ve sinek misaliyle. Şimdi üçüncü muhale geliyoruz. Yine sebeplerin vasıtasıyla her şeyin vücuda geldiğini iddia edenlerin fikirlerin asıllarının olmadığını izah ederek çürütmek için. Evet, üçüncü muhal el vahidu la yesturu illa anil vahid kaideyi mukarreresiyle, bu yerleşmiş bir kaidedir diyor. Bu kaidede deniyor ki bir mevcudun vahdeti varsa elbette bir olandan, yani bir elden sudur edebilir. Bir varlığın, herhangi bir şeyin, mevcudun, bir eşyanın eğer birliği varsa, tekliği varsa, vahdeti, birliği elbette bir olan birisi onu yapmıştır, bir elden çıkmıştır. Hani bir tablo görürsünüz, bir ressamın imzası vardır. Başka bir tablo görürsünüz, o tabloda da diğer ressamın imzası vardır ve o resim onun özelliklerini taşır, onun sanatını yansıtır. Yüzlerce tablo görüyorsunuz, hepsi tek elden çıkmış, tek imza var, aynı tarz var. Dersiniz ki bu tablolar falan ressamındır. İşte bu kaideyle burada bir izaha girişiyor. Diyor ki eğer bir şeyin birliği, tekliği varsa, vahdeti varsa bir elden çıkmıştır. Kaidesince bir mevcudun, yani bir varlığın vahdeti varsa elbette bir vahitten, bir ve tek olan birinden, bir elden sudur edebilir, çıkabilir. Hususen özellikle o mevcut gayet mükemmel bir intizama ve hassas bir mizana ve cami bir hayata mazhar ise, özellikle de bu mevcut, bu varlık mükemmel bir düzenle tertip edilmişse, hassas bir ölçüyle vücuda getirilmişse ve her şeyi kendisinde toplamış bir hayata mazhar ise, o zaman bilbedahe açıklıkla sebebi ihtilaf ve keşmekeş olan müteaddit ellerden çıkmadığı, eğer birden fazla elden çıksa karışıklık olacak, keşmekeşlik olacak, böyle olmadığını gayet, belki gayet kadir ve hakim, her şeye gücü yeten ve sonsuz hikmet sahibi olan bir tek elden çıktığını gösterdiği halde, hadsiz, sınırsız, camit, yani donuk, cahil, bilgisiz, mütecaviz, haddini aşan, şuursuz, iradesiz, karma karışık içindeki kör, sağır esbab, yani bilgisi olmayan, görmeyen, işitmeyen tabi sebeplerin, tabiattaki sebeplerin, esbabı tabiyenin karma karışık ellerine ve hadsiz imkanat yolları içinde imtina, içtima ve ihtilat ile son derece başka bir şey olabilecekken, çok şeyler var, bir şey ağaç oluyor, çok şeyler var, o şey nar ağacı oluyor mesela, çok ihtimal varken o şey insan oluyor. Kör, sağır, ilimsiz, kudretsiz tabiat ve tabiatın unsurları, sebepleri bir şeyin insan olmasına, ağaç olmasına, hayat sahibi olmasına ya da olmamasına nasıl karar verebilir? Öyle bir ilim yok. Ondaki intizamı nasıl kurabilir? Ondaki düzeni, ölçüyü nasıl ayarlayabilir? Özellikle canlı olanlar için, hadsiz imkanat yolları içinde, içtima ve ihtilat ile, yani bir araya toplanmak pek çok sebebin ve karışıklık içinde o esbabın körlüğü ve sağırlığı ziyadeleştiği halde, o muntazam, mevzun, yani ölçülü, düzenli ve vahid bir mevcudu, tek olan bir varlığı onlara isnat etmek, o karma karışık sebeplere vermek, ilimsiz, kudretsiz, hikmetsiz, sağır, kör sebeplere vermek, yüz muhali, yüz imkansızlığı, yüz olmazlığı birden kabul etmek gibi akıldan uzak, aklın kabul etmeyeceği bir şeydir. Haydi bu muhalden kat'i nazar. Haydi bunu görmezden gelelim. Esbab-ı maddiyenin tesirleri, maddi sebepler dediğimiz maddelerin, sebeplerin tesirleri elbette mübaşeretli ve temasla olur. Bir sebep başka bir şeye tesir edecekse, etki edecekse nasıl olur? İlla onunla bir İrtibatının olması, temasının olması, mübaşeretinin bulunması lazım gelir.
Halbuki o esbab-ı tabiye dediğimiz tabiattaki sebeplerin elleri, temasları, zihayat mevcutların zahiriyledir. Dış cihetiyledir, dış görünümüyledir onların temasları. Halbuki görüyoruz ki o esbab-ı maddiyenin, o maddi sebeplerin elleri, yani tesirleri yetişmediği ve temas etmedikleri o zihayatın batını, içi, iç alemi 10 defa daha zahirinden muntazam, daha latif, sanatça daha mükemmeldir. Her bir canlıya

ya da cansız mevcuda varlığa bakınız. İçi dışından daha sanatlıdır. Halbuki sebeplerin tesiri zaten yok da, diyelim ki var olduğunu farz etsek, teması dış yüzüyledir onun. İçiyle bir alakası yoktur. Ama içi daha sanatlı, daha hikmetli, daha güzel, daha mükemmel, daha latif, daha muntazam, daha ölçülü. İnsanın örneğin kolunu kesseniz yaşayabilir, kalbini çıkarsanız yaşayamaz. İç alemi daha sanatlı, daha farklı. Sebeplerin orayla hiçbir tesiri yok. Hangi sebep kalbediyor ki sen kan pompala da insan hayatiyeti devam etsin? Kan pompalamakla birlikte nefes aldığında oksijenin içindeki o cevher, karbon cevheriyle birleşip de karbonu oradan temizlesin ve bulanık kirli kanı kalbin o pompalamasıyla toplar damarlara alsın. Oradan o kirliliği atmak için, nefes için soluk borusunu, ciğerleri, burnu yaratsın. Oradan o nefes çıkarken ağızdan konuşma dediğimiz kelime meyveleri dökülsün. Hangi sebep bunu planlamış acaba? Ya da hangi sebepler buraya tesir edebilir? Ama Allah-u Teala evveldir, ahirdir, zahirdir ve batındır. Dışa da tesiri, içe de tesiri vardır. Her şey onun tesiriyledir. Sebeplerin, değerli dinleyenler, bunu aklımızdan çıkarmayalım. Hiçbir şeyde asla hiçbir tesiri yoktur. Sebepler sadece hikmet ve imtihan gereğidir. Kainatın bütün sebeplerini bir araya getirseniz, bir insanın hayatını, Cenab-ı Hakk'ın Hay isminde gelen hayatını o sebeplerle temin edemezsiniz. Sebeplerin eli oraya yetişmez. Teması dahi dış yüzeyledir, orada bile tesiri yoktur. Halbuki dedik, biz görüyoruz ki o sebeplerin elleri yetişmediği, temas etmedikleri o hayat sahiplerinin, o mevcutların iç kısmı, batını 10 defa daha dışından muntazam, daha latif, sanatça daha mükemmel, maddi sebeplerin elleri ve aletleri hiçbir cihetle yerleşemedikleri, belki tam zahirine de temas edemedikleri, dışına da tam temas etmedikleri küçücük zihayatlar var. Gözümüzde görmediğimiz canlılar var. Ve küçücük hayvancıklar en büyük mahluklardan sanatça daha acayip. Büyük mahluklardan belki bir karınca, bir pire, bir kelebek, belki bir fil kadar, belki daha fazla sanatlı. Daha acayip, hılkatça, yaratılışça bedi, daha güzel bir surette oldukları halde o camit, cansız, donuk, cahil, yani bilgisi, ilmi olmayan, kaba, uzak, büyük ve birbirine zıt olan sağır, kör esbaba isnat etmek, mesela bir kelebeği, bir pirenin midesini, bir sineğin gözünü, kanadını, bir karıncanın duyargalarını, antenlerini, o incecik belini, bir arının bir tarafında zehir, bir tarafında şifa olmasını, o kaba, o bal yapmayı bilmeyen sebeplere vermek, o büyük mahluklara, cansızlara, o canlılara isnat etmek, birbirine zıt şeylerin o vücutta bir arada bulunmasını onların eliyle olduğunu zannetmek, sağır kör esbaba bunları dayandırmak, 100 derece kör, 1000 derece sağır olmakla olur ancak. 100 derece kör, 1000 derece sağır olacaksın, o camitler gibi cansız, bilgisiz, kaba, cahil olacaksın ki bunları sebepler yapıyor diyebileceksin. Evet, küfür fikrinin 300'ü çirkindir demişti başta. Çirkin, gayrı kabil, aklın kabul etmediği ve muhaldir, battaldır, imkansız şeyleri bunlar söylerler. Öyle şeyler söylerler ki dinsizlik namına tabiat yapıyor, sebepler yapıyor demek. İşte eşek dedi, kat kat eşek olsa, muzaaf eşekliğe girse, sonra insan olsa ben bunların fikrini kabul etmem diye kaçacaktır. 100 derece daha sağır, daha kör olacaksın ki bu sebepler yaptı fikrini kabul edebilesin. Zerre miktar şuuru olan, azıcık aklı olan insan bütün bunların olmazlığını o azıcık aklıyla dahi anlayabilir. Nerede kaldı ki akil insanlar? Evet değerli dinleyenler, böylece Tabiat Risalesi'nin birinci meselesini, yani Evcedetül Esbab, sebepler bu şeyi icat ediyor fikrinin, bu küfür fikrinin iç yüzünü, olmazlığını, muhalatını 3 muhal içinde örneklerle ve Bismillahirrahmanirrahim galet rusulühüm efillahi şekkün fatiris semavati vel ard ayetiyle, semavat ve arzın yaratıcısı hakkında hiç şüphe olabilir mi dedi peygamberler ayet-i kerimesinin tefsiri sadedinde Üstad Hazretleri gayet makul

0: programda yine birlikte olmak ümit ve temennisiyle. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Zorunlu yayın.
11: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
14: Radyo Hedef FM 91.8.

seni seven kişiyi, verir yoluna başı iki cihan güneşi. Sensin ya Resulallah, sensin

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Abdullah bin Cahş radıyallahu anh. Abdullah bin Cahş radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle tam bir akrabalığı olan ve İslam'da önceliği olan sahabilerden birisidir. O, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hala oğludur. Çünkü annesi Ümeyye binti Abdülmuttalib, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halasıdır. O, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kayınbiraderidir aynı zamanda. Çünkü onun kız kardeşi Zeynep binti Cahş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı ve müminlerin annelerinden birisidir. İslam'da ilk sancak teslim edilen ve bundan sonra da ilk defa emirül müminin, yani müminlerin başkanı denilen kişidir. İşte bu şahıs Abdullah bin Cahş el-Esedi'dir. Abdullah bin Cahş, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Erkam'ın evine girmeden önce Müslüman olmuştur. O, İslam'a ilk girenlerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyş'in eziyetlerinden kurtulmaları için ashabının Medine'ye hicret etmelerine izin verince, Abdullah bin Cahş, muhacirlerin ikincisi olmuştur. Çünkü Ebu Seleme birinci olarak onu geçmiştir. Allah'a hicret ve onun yolunda ailesini ve yurdunu terk etmek, Abdullah bin Cahş için yeni bir durum değildir. Kendisi ve bazı yakınları bundan önce de Habeşistan'a hicret etmişlerdir. Fakat bu defa onun hicreti daha anlamlıdır. Onunla birlikte ailesi, yakınları, kız, erkek, yaşlı, genç ve çocuk öbür kardeşleri de hicret etmişlerdir. Onun evi İslam'ın evi, onun topluluğu iman topluluğu haline gelmişti. Onlar Mekke'den çıktıklarında evleri üzgün ve solgun bir halde görünüyordu. Sanki daha önce o evde hiç canlı yokmuş ve hiç ses çıkmamış gibi bomboş hale gelmişti.

Abdullah ve beraberindekilerin hicretinden bir müddet sonra Kureyş ileri gelenleri göç eden ve etmeyen Müslümanları öğrenmek için Mekke mahallelerinde dolaşmaya başladılar. İçlerinde Ebu Cehil ve Utbe bin Rebiya da vardır. Utbe, Cahş oğullarının içinde rüzgarların ıslık çalıp kapılarını gıcırdattığı evlerine baktı ve şöyle dedi. Cahş oğullarının evleri sahiplerine ağlayan ıssız yerler haline geldi. Ebu Cehil ise ona şöyle cevap verdi. Onlar kim oluyor da evleri onların arkasından ağlayacak? Ebu Cehil, Abdullah bin Cahş'ın evine el koydu. Çünkü onun evi çok bakımlı ve güzeldi. Evi ve eşyaları babasının malı gibi kullanmaya başladı. Abdullah bin Cahş, Ebu Cehil'in evine el koyma olayını duyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah, Allah'ın sana Mekke'deki evine karşılık cennette bir ev vermesi hoşuna gitmez mi buyurdular. Abdullah da elbette ey Allah'ın Resulü diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte bu senin için vardır dedi. Abdullah'ın içi rahatlayıp neşesi yerine geldi. Abdullah bin Cahş radıyallahu anh, birinci ve ikinci hicretindeki sıkıntılara dayandıktan sonra Medine'ye yerleşmek üzereyken, Kureyş'in eziyetlerini gördükten sonra Ensar'ın himayesinde rahatın tadını çıkarmaya başlarken, Allah'ın takdiriyle hayatında tanıdığı en ağır imtihana hedef oldu ve Müslüman olduğundan beri karşılaştığı en sert tecrübeye çattı. Şimdi bu sert ve acı tecrübeye kulak verelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'da ilk askeri hareketi yapmak için ashabından 8 kişiyi seçti. Bunların içinde Abdullah bin Cahş ve Sa'd bin Ebi Vakkas da vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara dedi ki, açlığa ve susuzluğa en dayanıklı olanınızı size emir, başkan yapıyorum. Abdullah bin Cahş'a sancağı verip onu emir yaptı. Böylece Abdullah bir müminler topluluğuna emir tayin edilen ilk kişi oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Cahş'ın gideceği yönü de açıkladı. Ona bir mektup verdi. Yalnız mektuba 2 gün sonra bakmasını emretti. Yola çıktıktan 2 gün sonra Abdullah mektuba baktı. Mektupta şunlar yazıyordu. Bu mektubuma baktığında Taif ile Mekke arasındaki Nahle'ye ulaşıncaya kadar yürü. Orada Kureyş'i gözetle ve bize onlar hakkında bilgi toplayıp getir. Abdullah mektubu okuyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne derse yaparım dedi. Arkadaşlarına da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Kureyş'i gözetlemek için Nahle'ye gitmemi ve bilgi toplamamı, sizin hiçbirinizi benimle gitmeye zorlamamamı emretti. Kim şehit olmak istiyorsa benimle gelsin, kim istemiyorsa geri dönsün. Bu yüzden kınanmayacaktır dedi. Arkadaşları baş üstüne, Allah'ın peygamberinin senin gitmeni istediği yere biz de gideriz dediler. Yola koyuldular ve Nahle'ye vardılar. Kureyş'in hareketlerini gözetlemek için yollarda dolaşmaya başladılar.

Bu şekilde dolaşırken uzaktan bir Kureyş kafilesi gördüler. Kafilede 4 kişi vardı. Bunlar Amr bin Hadrami, Hakem bin Kaysan, Osman bin Abdullah ve kardeşi Muhire'ydi. Yanlarında deri, kuru üzüm ve buna benzer Kureyş'in alıp sattığı ticaret malları vardı. Bu sırada sahabiler ne yapmaları gerektiğini aralarında tartışmaya başladı. O gün haram aylarının son

Günüydü. Dediler ki, eğer onları öldürürsek haram ayda kan dökmüş oluruz. O zaman da bu ayın haramlığını bozmuş ve bütün Arapları kızdırmış oluruz. Onlara biraz süre tanısak, bugün geçer ama onlar da Mekke'ye ulaşmış ve bizden kurtulmuş olurlar. Görüşme sonunda onlara saldırıp öldürmek ve ellerindeki malları da ganimet olarak almaya karar verdiler. Birkaç dakika içinde birini öldürdüler, ikisini esir ettiler. Dördüncüsü de ellerinden kaçtı, kurtuldu. Abdullah bin Cahş ve arkadaşları esirleri ve kervandaki malları Medine'ye götürdüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip durumu ona anlattılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapılanları son derece çirkin gördü ve onlara ben sizin öldürmemenizi söylemiştim. Kureyş'le ilgili bazı bilgiler toplamanızı ve onların hareketlerini gözetmenizi emretmiştim dedi. Haklarında karar verinceye kadar esirleri bekletti. Kervan mallarını da almadı. Abdullah bin Cahş ve arkadaşları çok pişman olmuşlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine karşı gelmekle perişan olduklarını düşünüyorlardı.

Müslüman kardeşlerinin onları çok ayıpladıkları ve onlara her rastladıklarında Allah'ın Resulü'nün emrine karşı geldiler diyerek yanlarından uzaklaşmaları sıkıntılarını daha da artırıyordu. Hele Kureyş'in bu olaydan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sövmek ve onu kabileler arasında teşhir etmek için bir bahane bulduğunu öğrendiklerinde sıkıntıları son derece artmıştı. Kureyş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle teşhir ediyordu. Muhammed haram ayı helal kıldı. Haram ayda kan döküp ganimet aldı ve insanları esir etti. Artık Abdullah bin Cahş ve arkadaşlarındaki üzüntünün ve zor duruma düşürdükleri için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den çok utanır olmuşlardı. Üzüntü ve sıkıntılarının arttığı bir sırada birisi onlara Allah'ın onları ayıplarından hoşnut olduğunu ve bu konuda peygamberine ayet indirdiğini müjdeledi. Bunun üzerine onların sevinçleri arttı. Halk onları kucaklıyor, tebrik ediyor ve inen ayeti okuyorlardı. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şu ayet inmişti. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Muhammed, sana haram ayı, o aydaki savaşı sorarlar. De ki, o ayda savaşmak büyük suçtur. Allah yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'a engel olmak ve halkını oradan çıkarmak Allah katında daha büyük suçtur. Fitne çıkarmaksa öldürmekten daha büyük suçtur. Sadakallahül Azim. Bu ayet inince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin içi rahatlamıştı. Kervan mallarını ganimet olarak kabul etti. Esir alınan iki kişiyi fidye karşılığında serbest bıraktı. Abdullah bin Cahş ve arkadaşlarının yaptığından hoşnut oldu. Çünkü onların bu savaşları Müslümanların hayatında büyük bir olaydı. Onların aldığı ganimet ilk ganimetti. Onların öldürdükleri şahıs, Müslümanların kanını akıttıkları bir müşrikti. Aldıkları esirler ise Müslümanların eline düşen ilk esirlerdi. Onların sancakları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eliyle teslim ettiği ilk sancaktı. Başkanları da Abdullah bin Cahş, ilk Emirül Müminin denilen kişiydi.

Bir müddet sonra Bedir Savaşı oldu. Abdullah bin Cahş kahramanca bir dövüş çıkardı. Daha sonra Uhud Savaşı oldu. Abdullah bin Cahş ve arkadaşı Sa'd bin Ebi Vakkas'ın o savaşta da unutulmayan kahramanlıkları vardı. Bize kendisinin ve arkadaşının mücadelesini anlatması için sözü Sa'd'a bırakalım. Sa'd bin Ebi Vakkas anlatıyor. Uhud Savaşı'nda Abdullah bin Cahş'la karşılaştım. Bana dedi ki, Allah'a dua etmiyor musun? Evet, edeyim dedim. Bir köşeye çekildik, ben şöyle dua ettim. Allah'ım, ben düşmanla karşılaştığımda benim karşıma güçlü kuvvetli birini çıkar. Onunla çarpışalım, onu yenip ganimetlerini alayım. Abdullah bin Cahş benim bu duama amin dedi. Sonra kendisi dua etti. Allah'ım, beni güçlü kuvvetli, iyi dövüşen bir adamla karşılaştır. Senin yolunda onunla dövüşeyim, o da benimle dövüşsün. Sonra beni yensin, burnumu ve kulağımı kessin. Yarın sana kavuştuğumda da sen bana burnun ve kulağın niçin kesildi dediğinde ben senin ve peygamberin için diyeyim. Sen de bana doğru söyledin diyesin. Sa'd bin Ebi Vakkas anlatmaya devam ediyor. Abdullah bin Cahş'ın duası benim duamdan daha iyi çıktı. Akşama doğru onu şehit edilmiş ve organları kesilmiş bir halde gördüm. Burnu ve kulağı iple bir ağaca asılmıştı. Allah onun duasını kabul etmişti. Dayısı şehitlerin efendisi Hamza bin Abdülmuttalib'e ikram ettiği şehitliği ona da ikram etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gözyaşları şehitlik kokan topraklarına dökülerek Hamza ile onu aynı yere defnetti. Allah Abdullah bin Cahş radıyallahu anh ve arkadaşlarına rahmet eylesin. Amin.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara

0: markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: Nur olmasan sen, yer gök karanlıkta kalır. Yüzler, gözler yokluğa düşer. Anlam ve hikmet boşluğa yuvarlanır. Yüzler sıcaklığını kaybeder, bakışlar zulmette kalır. Gece gündüze erişemez. Nur olmasan sen, göğün yüzü kimseye gülmez. Nur olmasan sen, senin nurun olmasa, yıldızlar kör kalır, dağlar yetim olur. Nur olmasan sen, taşların hepsi soğur, suların hepsi yakar, yakar, yakar.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, sen kalbe bak, benim kalbim temiz. Niceleri abdest alır namaz kılar, her naneyi yer. Ben namaz kılmıyorsam kimseye zararım bari yok. Zamanımızın sözde Müslümanları yaptıklarına kılıf uydurup, kendi olumsuzluklarını haklı göstermek için,

için bu sözleri sık sık tekrar eder dururlar. Böyleleri daha nice inciler döktürürler. Derler ki, ibadetle cennete girilmez, temiz kalp gerek, ibadet de gizli rezaletti. Böylelerini haklı görmek mümkün değil. İbadetleri yapmaya ve yaşamaya değer bulmadıkları için böylelerine Müslüman demek de doğru değildir. Müslümanlık lafla olmaz, icraat gerekir. Kalbim temiz demekle hiçbir şey elde edilmez. Bir atasözümüzde, küp içinde olanı dışa sızdırır denir. İçle dış birdir. Dış, içe uygun bir boyayla boyanır. İslam'ın boyasıyla boyanmayan mümin de sayılmaz. İslam bir bütündür. Kim tümünü alırsa işte o Müslümandır. Kim de onun bir kısmını alır bir kısmını almazsa, İslam'la cahiliyeti birbirine karıştırmıştır. Bütün meselelerinde cahiliyet vardır. Her iki tarafı idare etmek isteyen, iki tarafın da gönlünü almak isteyen adam arada kalmıştır. Bunun adı da, sıfatı da kafirdir. Sen kalbe bak felsefesi, Yahudi milletinin tahrif ettiği Muharref Hristiyanlığın felsefesidir. Çünkü Muharref Hristiyanlığa göre Allah insanın kalbinden başka yere bakmaz. İbadetlerin de insan yaşantısında hiçbir tesiri yoktur. Bedene tesir eden gusüller, abdestler ve ibadetler hiçbir işe yaramaz. Yahudi casusu Saint Paul, ilahi dinlerdeki ibadet emrini Hristiyanlıktan çıkarmaya muvaffak olmuş ve kalp temizliği safsatasını Hristiyanlığa yerleştirmiştir. Şimdi memleketimizdeki bir kısım insanlar cennete girebilmek için kalp temizliğini yeterli görmekte, ibadete gerek duymamaktadırlar. İbadete gerek yoktur deyip ibadetlerin yerine kalp temizliğini savunanlar, kalp temizliğinin ne olduğunu da hiçbir zaman izah edememişlerdir. İbadetsiz, İslami emirleri tatbiksiz kalp temizliği olmaz. Bir misal verelim. Abdeste her azayı 3 defa yıkamak sünnettir. 5 vakit namazını kılan zat, 15 defa ellerini, ağzını, kollarını ve ayaklarını yıkıyor. 15 defa burnunu temizliyor. Bunu her gün yapıyor. Namaz kılmayan, benim kalbim temiz diyen kişi, bir defa sabahleyin yüzünü, yatarken de yıkarsa ayaklarını yıkıyor. Sonra da kalbim temiz diyor. Onun pantolonunda en az yarım kilo idrar pisliği var. Çünkü idrarını namaz kılmadığı için ayakta işiyor. İdrar üzerine sıçrıyor. Namaz kılan da son derece dikkatli hareket ediyor. Hangisi temiz? Sözün özü, İslam'da içle dış birdir. İslam'ın boyasıyla boyanmayan mümin sayılmaz. İslam'la bir bütündür. Kim tümü alırsa işte o Müslümandır. Kim de onun bir kısmını alır bir kısmını almazsa, İslam'la cahiliyeti birbirine karıştırmıştır. İşte bunun adı da kafirdir. Bazıları diyorlar ki, çocukları camiye sokmak doğru değil. Görenleriniz olmuştur. Bazıları camiye gelirken çocuklarını da getirirler. Bu camiye getirilen çocukların en ufak hatasını bağıra çağıra konuşan, önündeki çocuğun kolundan tutup bağırarak, azarlayarak geriye atan ham sofuların sayısı da az değildir. Niye böyle yaptıklarını sorsanız, camiye çocuk gelmez cevabını alırsınız böylelerinden. İslam'ı açıklıkla anlatan vaizi, sünnet ve çile İslam'ı izah eden hatibi, camide İhlas suresini okumuyor diye müezzini şikayet eden, İşte bu mendebur hamsofulardır. Bunların evinde İslam yoktur. Bunların karısı, kızı, torunu tesettürsüz, oğlu secdesizdir. Takındığı hacılık kisvesiyle kendini kabul ettirmeye çalışan bu tipler, İslam için ciddi sakıncalı tiplerdir. Böylelerinin şerrinden Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ümmeti Muhammed'i korusun. Kim söylemiş camiye çocuklar sokulmaz diye? Kur'an'da böyle bir ifade yok. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinde böyle bir kayıt yok. Hiçbir alim de böyle bir fetva vermiş değildir. Cami, müminlerin huzur evidir. Ahlak yuvalarıdır. Terbiye mektebidir. Oraya giren, İslam'ın yüksek terbiyesini alarak çıkar. Çocuk da daha küçük yaşta mabet ve ibadetin havasını camiye girmekle teneffüs etmiş olur ki, bunun ileride müsbet tesirleri görüleceği muhakkaktır.
anarşi

yetişik gençlerin cami havası almadığı için böyle olduğunu kim inkar edebilir? Her cami bahçesi bir çocuk bahçesi haline getirilmelidir. Orada çocuklara oyun ihtiyacı ile birlikte iman, iyi amel, kamil ahlak şuuru da verilmelidir. Yoksa dinsiz yetişen neslin önüne geçmek mümkün olmayacaktır. Hasılı, çocukları mescide ve camiye götürmek caizdir ve bilhassa zamanımızda zaruridir. Camiden kopan, sudan çıkarılan balık misali ölüme mahkumdur. Cami kültürü hakikatin, hayatın kendisinin kültürüdür. Camide mahlukata faydalı bilgiler verilir. Caminin mimarisinde, ilminde, edebiyatında, musikisinde hep mutlak fayda vardır. Bu faydeden çocuklarımızı niye uzak tutalım ki? Bazıları diyorlar ki, camide dünya kelamı konuşmak günahtır. Müslümanları pasifize etmek için emperyalist kafirlerin aramıza soktuğu sözlerden biri de işte budur. Camide konuşmak günahtır. Bu sözü hiçbir dini eserde görmek mümkün değildir. Bu sözü hiçbir ulema da söylemiş değildir. Fakat bu söz çoğu Müslümanlar arasında çok yaygındır. Kim mescitte dünya kelamı konuşursa, onun 40 senelik ibadeti, ameli boşa gider denilerek bu sözü hadis olarak yaymışlardır. Hadis olarak uydurulan bu söz hakkında Es-Sagani şunları söyler. Bu söz uydurmadır. Aslı astarı yoktur. Bu sözün tersine sahabe-i kiram mescitte konuşurlar ve orada uyurlardı. Lakin bunları tam bir edeple yaparlardı. Yüce Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret eder etmez, İslam hükümetinin ilk müessesesini yani ilk camiyi inşa etmeye başladı. Peygamberimiz zamanında bütün askeri ve siyasi kararlar, İslami eğitim ve yargılamalar camilerde yapılıyordu. Hicri 1200'ün sonuna kadar böyle devam etti. Din alimi ve bilim adamı eğitimlerini camilerde yapmışlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sosyal hizmetleri, eğitim faaliyetlerini, yargılama ve halkın arasındaki ihtilafların camide yapmakla, ibadet gibi uhrevi işlerin olduğu kadar dünyevi işlerin de camide yapılmasını gerekli sayıyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında ve asırlarca camilerden şu şekilde yararlanılmaktaydı. 1. Allah'a yakınlık kurmak için bir ibadethane. 2. İslam'ı tebliğ için ilim merkezi ve dini bir medrese. 3. Halkın şikayet ve ihtilaflarının çözüldüğü bir mahkeme. 4. Askeri eğitim ve kararların alındığı bir karargah. 5. Barış ve siyasi kararların alındığı bir protokolhane. 6. Siyasi bir ibadet olan cuma namazının kılındığı bir haftalık toplantıhane. 7. Nikah ve evlenme için bir merasimhane. 8. Esirlerin ve suçluların muhafaza edildiği bir hapishane. 9. Hastaların tedavi edildiği bir hastahane ve ziyaretçilerin bir misafirhanesi olarak kullanılmaktaydı. Cami, Asr-ı Saadet'ten başlayarak 14 asır bütün İslam diyarında Müslümanların ilim ve meşveret durağı olmuştu. İbadet için toplanan cemaat, eskiden din ilmini de orada öğrenir, dünya işlerini de orada görüşür hallederlerdi. Bugünün Müslümanları da, camide dünya kelamı konuşmanın günahlığını telkin ediyor ve böylece inanıyor. Cami, halk üniversitesidir. Camilerde hırs ve temahı esas alan malayani konuşmalar yapmak mekruhtur. İnsanları hırs ve temaha çeken, onları tevhid akidesinden uzaklaştırıp, tağuta itaate çağıran konuşmaların dışarılarda olduğu gibi, camilerde de konuşulması haramdır. Camide dünya kelamı konuşulmaz diyerek, İslam dışı gelenekler camiye sokulmuştur. Bunun için camiler dilenci ocağı, ziyaret yerleri, mevlid ve hatim merkezleri, adak ve dilek uğrakları haline getirilmiştir. Hasılı, camiler konferans salonu ve halk üniversitesidir. Müslümanların bütün meselelerinin konuşulacağı müşavere yeridir. Hayırlı kararların alınacağı karar yeridir. Camilerin bu fonksiyonunu giderenler Müslümanların canileridir. Camiden istifade eden millet ve devlet yükselir.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Seçim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sürekli cenneti tasvir ettiği şeyi sanki görüyormuş gibi anlatırdı. Bu izlenim başka işaretlerle de desteklenirdi. Örneğin bir keresinde elini sanki bir şey alıyormuş gibi uzattı ve tekrar geri çekti. Hiçbir şey söylemedi. Fakat etrafında onun bu hareketine dikkat edenler sordular. Cenneti gördüm diye cevap verdi. Ve üzümlerinden bir salkım alabilmek için uzandım. Eğer onu alabilseydim, dünya durdukça onu yerdiniz. Çevresindekiler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir bakıma ahirette olduğu fikrine alışmışlardı. Belki de bu nedenle kendi ölümünden bahsettiği veya burada olduğu gibi her an ölebileceğini ima ettiği zamanlar sözleri onlar üzerinde fazla etkili olmuyordu. Bunun yanı sıra 63 yaşında olmasına rağmen hala genç bir adamın incelik ve vücut yapısına sahipti. Gözleri hala ışıl ışıldı ve siyah saçlarında çok az beyazlık vardı. Yine de bir keresinde hanımlarıyla beraberken yakında öleceğine değinmesi, onların kendi aralarından ilk önce kimin ona kavuşacağı sorusunu yöneltmelerine neden oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "En uzağa erişebilen bana ilk önce kavuşacak," diye cevap verdi. Bunun üzerine hangisinin kolunun daha uzun olduğunu anlamak için kollarını ölçmeye başladılar. Kaynaklara kaydedilmemesine rağmen tahminen karşılaştırmayı kazanan, diğerlerine nazaran boyu en uzun olan Sevde radıyallahu anha idi. Diğer taraftan Zeynep radıyallahu anha minyon tipli bir kadındı. Kolu da boyuna göreydi. Fakat bu olaydan yaklaşık 10 yıl sonra içlerinden ilk ölen Zeynep oldu. İşte o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en uzağa erişebilen deyimiyle en cömert olanı kastettiğini anladılar. Çünkü Zeynep de kendi adını taşıyan ve fakirlerin annesi diye anılan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diğer hanımı gibi çok cömertti. Peygamber aleyhissalatu vesselam Suriye seferi için hazırlıklara başlanmasını emrettikten kısa bir süre sonra ordu ayrılmadan önce bir gece Ebu Müveyhibe adlı azatlı bir kölesini erken saatlerde çağırdı ve "Mezarlıktakiler için bağışlanma dilemem emredildi, benimle gel," dedi. Birlikte gittiler ve Bakiye vardıklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Ey mezarlık halkı, selam üzerinize olsun. Halinize sevinin. Durumunuz şimdi yaşayanlardan çok iyi. Kargaşalar en karanlık gecenin dalgaları gibi geliyor. Birbiri arkasına. Her biri bir öncekinden daha kötü," dedi. Daha sonra Ebu Müveyhibe'ye döndü ve "Bana bu dünya hazinelerinin anahtarları ve bu dünyada ölümsüzlük ardından da cennet sunuldu. Bununla Rabbime ve cennete kavuşma arasındaki seçim bana bırakıldı," dedi. Ebu Müveyhibe, "Ey bana anamdan ve babamdan daha sevgili olan, bu dünya hazinelerinin anahtarlarını ve burada ardından cennet gelen ölümsüzlüğü seç," dedi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şu cevabı verdi: "Ben zaten Rabbime ve cennete kavuşmayı seçtim." Daha sonra bakide yatanlar için bağışlanma diledi. O sabah veya ertesi gün başı o zamana kadar hiç ağrımadığı bir şekilde ağrıdı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine de mescide gitti. Namazdan sonra minbere çıkıp sonradan anlatılanlara göre sanki son defa yapıyormuş gibi Uhud şehitleri için rahmet diledi. Daha sonra "Allah'ın kulları arasında bir kul var ki Allah onu bu dünya ile kendisini seçme konusunda serbest bıraktı. O kul da Allah'ı seçti," dedi. Bunları söylediğinde Ebu Bekir radıyallahu anh ağlamaya başladı. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden bahsettiğini ve seçimin kaçınılmaz ölüm olduğunu biliyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun ağladığını görerek ağlamamasını söyledikten sonra, "Ey insanlar! İnsanlar arasında arkadaşlığı ve ihsanı ile bana en lütufkar olan kişi Ebu Bekir'dir. Eğer insanlar arasında hiç ayrılmayacağım bir arkadaş seçecek olsam bu Ebu Bekir olurdu. Fakat iman kardeşliği ve arkadaşlığı Allah bizi huzurunda birleştirene kadar bizimdir. İşte bu konuşmadan sonra mescidi çevreleyen ve kapıları mescide açılan özel evlere bakarak, "Mescide açılan şu kapılara bakın, Ebu Bekir'in kapısı hariç hepsini kapatın," dedi. Minberden inmeden önce şöyle dedi: "Ben sizden önce gidiyorum ve sizin şahidinizim. Sizinle şimdi şu durduğum yerden gördüğüm havuzda buluşacağım. Sizin Allah'ın yanında ilahlar edineceğinizden korkmuyorum. Sizin için bu dünyadan korkuyorum. Ola ki dünyevi şeyler için birbirinize rekabet edersiniz." Mescitten çıktıktan sonra ev sahipliği yapma sırası Meymune'de olduğu için onun odasına gitti. Cemaate konuşma yapmak için harcadığı güç ateşini yükseltmişti. Bir veya iki saat sonra Ayşe radıyallahu anha'nın kendi hastalığını bilmesini istediği için onun odasına gitti. Ayşe'nin başı ağrıyordu. O içeri girdiğinde "Of başım," diye inledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır Ayşe, aslında benim of başım," dedi. Onun yüzünü ölümcül bir hastalığın izlerini ararcasına araştırdı. Böyle bir şey göremeyince "Ben hayattayken olmasını isterdim." Ayşe'nin ölümünü kastediyordu. "O zaman senin için bağışlanma diler, sana rahmet diler, seni kefenler, namazını kılar ve gömerdim," dedi. Ayşe radıyallahu anha onun hasta olduğunu görüyordu ve sesinin tonu onu telaşlandırmıştı. Fakat yine de onu neşelendirmeye çalıştı ve onu biraz olsun gülümsetmeyi başardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Hayır, benim of başım," dedi ve Meymune'ye döndü. Sağlıklı olduğu zamanlardaki gibi davranmaya çalışıyordu ve her zamanki gibi mescitte namazları kıldırıyordu. Fakat hastalığı öyle arttı ki sadece oturarak namaz kılabilecek hale geldi. O zaman cemaate onların da oturarak kılmaları gerektiğini söyledi. O gün sırası gelen hanımın odasına gittiğinde "Yarın neredeyim?" diye sordu. Hanımı da ertesi günü sırası gelen hanımın adını söyledi. "Peki yarından sonraki gün neredeyim?" diye sordu. Hanımı yine cevap verdi. Onun bu kadar fazla ısrar etmesine şaşırarak ve Ayşe ile birlikte olmasını anlayarak diğer hanımlara bunu haber verdi. Onlar da hep beraber geldiler ve "Ey Allah'ın Resulü, seninle geçireceğimiz günlerimizi kardeşimiz Ayşe'ye veriyoruz," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hediyeyi kabul etti. Fakat yardımsız yürüyemeyecek denli zayıftı. Bu nedenle Ali radıyallahu anh ve Abbas radıyallahu anh Ayşe radıyallahu anha'nın odasına kadar ona yardım ettiler. Suriye seferi için Üsame radıyallahu anh çok genç bir adamı kumandan seçmesi konusunda çok eleştiri olduğu ve hazırlıklarda bir yavaşlama olduğu haberi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaştı. Bu eleştirilere cevap verme ihtiyacı hissetti fakat ateşi çok yüksekti. Hanımlarına "Benim üzerime değişik kuyulardan doldurulmuş 7 kırba su dökün ki gidip adamlara hitap edebileyim," dedi. Hafsa radıyallahu anha Ayşe radıyallahu anha'nın odasına bir tekne getirdi. Diğer hanımları da su getirdiler. Su üzerine dökülürken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu teknenin içine oturdu. Daha sonra onun giyinmesine ve sarığını sarmasına yardım ettiler. İki adam da ona yardım ederek aralarında mescide kadar götürdüler. Peygamber aleyhissalatü vesselam orada minbere çıktı ve toplanan kalabalığa şöyle hitap etti: "Ey insanlar! Üsame'nin ordusuna sevk edin. Çünkü siz ondan önce babasının liderliğine karşı çıksanız da o babası gibi kumandanlık etmeye yaraşır." Daha sonra minberden indi ve yardımıyla Ayşe'nin odasına gitti. Hazırlıklar hızlandı ve Üsame radıyallahu anh ordusuyla Medine'nin 3 mil kuzeyindeki Curfa kadar gitti ve orada kamp kurdu. Bir sonraki namaz vaktinde ezan okunduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hala oturabilmesine rağmen artık namaz kıldıramayacağını hissetti. Hanımlarına "Ebu Bekir'e namazlarda imamlık etmesini söyleyin," dedi. Fakat Ayşe radıyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yerini almanın babasını çok üzeceğinden korktu. "Ey Allah'ın Resulü," dedi, "Ebu Bekir çok duygulu bir adamdır. Sesi de gür değildir. hem Kur'an okurken çok ağlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sanki o hiç konuşmamış gibi ona namazı kıldırmasını söyle dedi. Ayşe radıyallahu anha tekrar denedi, bu kez onun yerine Ömer'e görevi vermesini önerdi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar Ebu Bekir'e namaz kıldırmasını söyle dedi. Ayşe radıyallahu anha Hafsa'nın yüzüne yalvaran bir bakış fırlattı ve Hafsa da konuşmaya başladı. Fakat Peygamber aleyhissalatu vesselam onları şu sözlerle susturdu. Siz Yusuf'un yanındaki kadınlar gibisiniz. Ebu Bekir radıyallahu anha namazda insanlara imamlık yapmasını söyle. Bırakın suçlayan hata araştırsın. Haris olan da arzulasın. Yoksa Allah ve müminler buna sahip olmayacaklar. Son cümleyi 3 kez tekrarladı ve hastalığının geri kalan kısmında namazları hep Ebu Bekir kıldırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman başı Ayşe'nin göğsünde veya dizinde olduğu halde yatıyordu. Fakat Fatıma geldiğinde Ayşe baba kızı yalnız bırakıyordu. Bu ziyaretlerden birinde Ayşe onun kızına bir şeyler söylediğini, kızının da bunun üzerine ağlamaya başladığını gördü. Daha sonra ona bir sır daha verdi. Bu kez gözyaşlarının arasında gülümsemeye başladı. O ayrılırken Ayşe radıyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ne söylediğini sordu. Fakat Fatıma bunun bir sır olduğunu ve kimseye açamayacağını söyledi. Ancak daha sonraları Fatıma ona bu sırrı açıkladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana bu hastalıktan öleceğini söyledi. Ben de ağladım. Daha sonra baba ev halkından ona ilk kavuşanın ben olacağımı söyledi. Ben de güldüm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı sırasında çok acı çekiyordu. Acının çok ağırlaştığı bir sırada hanımı Safiye radıyallahu anha, ''Ey Allah'ın peygamberi, senin çektiğini keşke ben çekseydim.'' dedi. Bunun üzerine diğer hanımları birbirine baktılar ve aralarında bunun münafıklık olduğunu fısıldaştılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları gördü ve ''Gidin ağzınızı yıkayın.'' dedi. Ona niçin olduğunu sorduklarında ''Çünkü arkadaşınıza iftira ediyorsunuz. Vallahi o tüm samimiyetiyle gerçeği söyledi.'' cevabını verdi. Ümmü Eymen de sürekli onun yanındaydı ve ara ara oğluna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin durumu ile ilgili haberler gönderiyordu. Üsame radıyallahu anha Allah bir yol gösterinceye kadar daha fazla ilerlemeyip Curf'ta kalmaya karar vermişti. Fakat bir sabah ulaşan kötü haberler nedeniyle Medine'ye geldi ve ağlayarak şuuru yerinde olduğu halde konuşamayacak kadar hasta olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Üsame radıyallahu anh onun üzerine eğildi ve öptü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elini semadan rahmet dilercesine yukarı doğru kaldırdı ve açtı. Daha sonra elinin içindekileri üzüntü içinde kampa dönen Üsame'nin eline boşaltırmış gibi bir hareket yaptı. Ertesi gün hicretin 11. yılının Rebiülevvel ayının pazartesiye denk gelen 12. günüydi. Yani milattan sonra 632 Haziran'ının 8. günü. O sabah erkenden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ateşi düştü ve çok güçsüz olmasına rağmen ezan onun mescide gitmeye karar vermesine neden oldu. O içeri girdiğinde namaz başlamıştı ve insanlar onu gördüklerinde sevinçten neredeyse namazdan çıkacaklardı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara devam etmelerini işaret etti. Bir süre onları seyretti ve davranışlarındaki takvayı görerek yüzü sevinçten parladı. Yanında Fazl'ın azatlı kölesi Sevban'ın yardımıyla ilerlerken yüzü hala parlıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünü o andaki kadar güzelken hiç görmemiştim dedi. Enes radıyallahu anh, Ebu Bekir radıyallahu anh arkasındaki saflarda bir hareket olduğunun farkındaydı. Bunun sadece bir tek sebebinin olabileceğini ve arkadan yaklaştığını duyduğu adamın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den başkası olmadığını biliyordu. Bu nedenle başını çevirmeden bir adım geri çekildi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elini onun omuzuna koydu ve namazı sen kıldır diyerek onu tekrar cemaatin önüne doğru itti. Kendisi de Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sağına oturdu ve oturarak namaz kıldı. Onun bu iyileşmesi büyük bir sevinç yaratmıştı. Namazdan kısa bir süre sonra Üsame radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi daha kötü bulacağını umarak dönmüştü. Fakat onu daha iyi görünce çok sevindi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rahmetiyle yola çık dedi. Bunun üzerine Üsame ona veda etti ve Curfa geri dönerek adamlarına kuzeye yürümek için hazırlanmalarını emretti. O sırada Ebu Bekir radıyallahu anh yukarı Medine'ye doğru yola çıkmıştı. Esma radıyallahu anha ile evlenmeden çok önce Ebu Bekir radıyallahu anh 10 yıl önce Vahaya geldiğinde yanında kaldığı Hazreçli Harise'nin kızı Habibe ile nişanlanmıştı. Uzun süre nişanlı kaldıktan sonra evlenmişlerdi. Habibe hala Sunh'ta ailesinin yanında kalıyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh de onu orada görmeye gidiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fazl radıyallahu anh ve Sevban radıyallahu anh'ın yardımıyla Ayşe radıyallahu anh'ın odasına döndü. Ali ve Abbas radıyallahu anhuma da oraya kadar peşlerinden gittiler fakat çok kalmadılar. Dışarı çıktıklarında oradan geçen bazı adamlar Ali'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl olduğunu sordular. Allah'a hamdolsun dedi Ali radıyallahu anh. O iyi. Fakat soranlar gittikten sonra Abbas Ali'nin elini tuttu ve yemin ederim ki kabilemden adamların yüzlerinde gördüğüm gibi Allah'ın Resulü yüzlerinde gördüğüm gidelim ve onunla konuşalım. Eğer bu otorite bizim üstümüze yüklenecekse ondan insanlara bize iyi davranmalarını söylemesini isteyelim dedi. Fakat Ali radıyallahu anh vallahi soramam. Çünkü otoriteyi bizden o alırsa ondan sonra asla kimse onu bize vermez dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına dönmüş ve başı Ayşe radıyallahu anh'ın göğsünde sanki hiçbir gücü kalmamış gibi yatıyordu. Yine de Ayşe radıyallahu anh'ın kardeşi Abdurrahman elinde bir misvak ile odaya girdiğinde Ayşe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ona sanki misvağı istiyormuş gibi baktığını gördü. Misvağı kardeşinden aldı ve yumuşatmak için çiğnedi. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdi. O da güçsüzlüğüne rağmen gayretle dişlerini misvakladı. Kısa bir süre sonra kendini kaybetti. Ayşe radıyallahu anha bunun ölümün başlangıcı olduğunu düşündü. Fakat bir saat sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gözlerini açtı. Ayşe o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine şöyle dediğini anımsadı. Hiçbir peygamber cennetteki yeri gösterilmeden ve yaşamakla ölmek arasında bir seçim kendisine sunulmadan ölmez. Ayşe radıyallahu anha şimdi bunun yerine geldiğini ve onun ahireti görüp geldiğini anladı. Kendi kendisine şimdi bizi seçmez dedi. Daha sonra onun şöyle mırıldandığını duydu. Cennette buluşmak üzere. Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, doğrular ve doğrulayanlar, şehitler ve salihler beraberdir. Ne iyi arkadaştır onlar. Onun tekrar Allah'ım cennette buluşmak üzere diye mırıldandığını duydu. Bunlar ondan duyduğu son kelimeler oldu. Yavaş yavaş Ayşe radıyallahu anh'ın göğsündeki başı ağırlaşmaya başladı. Diğer hanımları ağlamaya başlayınca Ayşe radıyallahu anha onun başını bir yastığa koydu ve kendisi de ağlamaya başladı.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Halimsin ki verdiğin ekmeğe nankörlük edenin rızkını kesmezsin. Günahkara pişmanlık fırsatı verirsin, beklersin.
2: Ya Halim.
1: İnatla yoldan çıkanı tekrar tekrar yola çağırırsın, beklersin. Kapına gelip pişman olanı rahmetinle sarıp sarmalarsın.
2: Ah.
0: Radyo Hedef, FM 91.8.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: وَعَدْتَ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen, kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin bak-

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli.

0: 6.33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef. Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.
4: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 29. Cüz. Okuyan İshak Danış.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 29. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.

0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com
1: Tıklayın.
3: Zorunlu yayın.
4: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef, FM 91.8.

insanda son sığınak Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak Şan Muhammed Mustafa'dır.

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşler, elhamdülillah bir derse daha Rabbim buluşturdu, kavuşturdu. Allah hayır üzere buluşmalarımızı son nefesimize kadar devam ettirsin inşallah. Malumunuz bu hafta epey bir yoğun gündem geçti bizler için. Size Mardin'den selam getirdik, Karaman'dan selam getirdik, Konya'dan selam getirdik. Adedini sayısını bilmediğim kadar kardeşlerimizin sizlere selamları, muhabbetleri var. Sizlerden de onlara selam götürmüştüm. Ne kadar güzel bir şey ki elhamdülillah ülkemizin her bir tarafında aynı derdi çektiğimiz kardeşlerimiz var. Emin olun dünyanın dört bir tarafında var. Rabbim onların da sizlerin de sayılarına bereket ihsan etsin. Sadece artan sayılarımız olmasın, sayılarımızla beraber kalitemiz de artsın inşallah. Madem biz gayeyi hayal olarak ashabı kendimize örnek aldık, önder olarak onları belirledik, attığımız her adım da inşallah onlara layık olsun. Onları dillendirdiğimiz kadar onları yaşamayı da bizlere nasip eylesin. O kadar güzel tablolara şahit olduk ki bizimle beraber olan kardeşlerimiz de gördüler. Hep aklımda şu geldi gitti. Ne zaman tarih boyunca İslam ümmeti bir daha dirilmek için gayret göstermişlerse hep kökleri olan asr-ı saadete dönmüş, onları kendilerine gündem yapmışlardır. Mesela Akif'in deyimiyle Şark'ın en sevgili sultanı olan Selahaddin, Haçlıların seferleri İslam ülkelerine yayıldığı zaman, Kudüs'ün işgal altında olduğu o günler, kendi hakim olduğu İslam coğrafyasının dört bir tarafına ziyaretlerde bulunur. Nereye giderse de gündem aleyhissalatü vesselam Efendimiz olur, sahabe olur. Bu aslında boşuna yapılmış bir şey değildir. Çünkü ümmet ancak onlarla heyecan bulurlar. Ümmet ancak onlarla yeniden ayağa kalkabilir. Ümmet ancak onların modelliğiyle, madem onlar bir avuçken bu kadar iş yaptılar, biz de aynısını yapabiliriz diyecekleri kıvama gelirler. Selahaddin işi bilenlerden biri olduğu için meseleyi oradan başlattı. O gittiği her yere bu manada aleyhissalatü vesselam Efendimizin kokusunu, ashabın kokusunu duyurdu ki yeniden o ruh bir kez daha o topraklarda şahlansın. Şahlandı mı? Vallahi şahlandı. Nasıl şahlandığını siz de biliyorsunuz. Hazreti Ömer'den sonra ikinci bir destan yazıldı o coğrafyada. O destanı yazan ikinci Ömer olan Şark'ın en sevgili sultanı Selahaddin'i Eyyubi değil, Selahaddin'i Muhammed'i yaptı elhamdülillah. Niye Selahaddin'i Muhammed'i diyoruz ona? Çünkü o da aynen Selman-ı Muhammed'i gibi kavmini dinine feda eden bir sultandı. Hiçbir zaman milliyetini, mensubiyetini dininin önüne geçirmemişti. Her daim Selahaddin için asıl olan şey neydi? Diniydi, imanıydı. Onun için çabaladı, onun için gayret gösterdi. Onun için de kendinden sonra o uğurda, o yolda yürüyen herkese rehber oldu. Bakın biz de ondan şimdi ilham alıyoruz. Allah hepimizin ilham kaynaklarını güçlendirsin. İnşallah onlardan daha fazla istifade edenlerden etsin. İstifademiz ziyade olsun ki hayatlarımız da bu dünyaya bırakacağımız izler de daha büyük bir anlam inşallah ihtiva etsin. Sizden bir ricam var şimdi. Zor bir konuya gireceğim. Ben zaten yorgunum. Siz de sakın yorulmayın. İyi olun ki bu konuyu yapabilelim. Yoksa eğer yorulursanız ben de yorgunum, hemen başlarız karşılıklı uyumaya. Siz diri diri olacaksınız inşallah sonuna kadar. Ben bazen düşürsem de işi, ama siz inşallah hep alacaksınız bu meseleyi. Madem söz bu noktaya geldi, anlamaya çalışalım. Konumuz ne? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam gaybi bilir mi? Peki bu konunun Ehl-i Beyt Mektebi derslerinde ne işi var? Zannetmeyin ki bir ara konudur. Ara konu değildir. Aslında bu mevcut yürüyüşümüzün içerisinde ele almamız gereken bir konuydu. Söz tam o noktaya geldiği için ben bugün bu konuyu sizlerle paylaşmak için seçtim. Asıl meselemiz olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki gülü, Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'in bu meseleyle doğrudan bir bağları olduğu için, ki dersin sonlarına doğru söyleyeceğim o bağı, bu meseleyi bilmemiz gerekir ki onlar için söylenmiş sözleri ve onlar gibi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin haklarında söz söylediği bazı isimleri, bazı hadiseleri daha iyi kavramış olalım. Dolayısıyla bugün işleyeceğimiz konu ara bir konu değil, ana bir konudur. Bizim kendi Ehl-i Beyt Mektebi derslerimizin bir konusudur. Bundan dolayı da bugün bunu işleyerek yürüyüşümüze devam edeceğiz. Şimdi gayb meselesi, malumunuz sözlük anlamı bilinmeyen demektir. Gizli olan, aşikar olmayan anlamına gelir. Bizim için bilinmeyen her şeye biz gayb deriz. Gayb kelimesi ve o kelimeden türetilen kelimeler Kur'an'ın da çokça kullandığı bir kelime ve kavramdır. Kur'an'ın bu kelimeyi kullandığı yerlere baktığımız zaman ortak bir cümle görürüz. Nedir o cümle? Kesinlikle ve mutlaka gayb Allah'ın bilgisindedir. Bunun ötesinde kimse hiçbir zaman bir şey söyleyemez. Allah mutlak gaybın sahibidir. Onun için biz ne deriz? Allamul guyub deriz. Biz demeyiz. Rabbimiz der kitabında. Biz de oradan öğrendiğimizi tekrar ederiz. Yani o gaybe ait olan ne varsa hepsinin bilgisini katında tutandır. Ona gizli olan, ona bilinmeyen, ona bir şekilde sır olan hiçbir şey yoktur. Rabbimiz her şeyi en ince detayına kadar bilir. Sadece söyleneni değil, söylenecekleri değil, yüreklerde saklı olanı da bilir. Bu konuda hepimiz zaten Kur'an'daki mevcut ayetleri biliyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin evradına, eskarına giren dualarını biliyoruz. Bu manada Aleyhissalatü vesselam Efendimizin de Kur'an'ın da zihnimize telkin ettiği ortak meselenin gayb meselesinde mutlak otoritenin Allah olduğuna dair bilgidir. Bunu biliyoruz. Ancak Cin suresinin 26. ayetinden 28. ayetine kadar olan iki ayetlik bölüm

gayb meselesinde bir istisna ile bize bir bilgi verir. Orada da yine Allah gaybin sadece ve sadece Allah'ın bilgisinde olduğunu söyler. Alimul gayb fela yuzhiru ala gaybihi ahada. Allah'tan başka gaybı bilen yoktur ve o bildiği o gayba, onun için gayb olan, bizim haşa onun için malum olan, bizim için gayb olan meselelerde kimseye gaybini muttali kılmaz. Yani açmaz. Gaybı kendi katından tutar. Ancak illa bir istisna edatı gelir orada. İlla men irtede min rasulin. Sadece seçtiği resullere bunun bir miktarını verir. Buradan ne anladık? Gayb Allah'ın otoritesindedir. Ama istediği elçilere, buradaki Resulü sadece peygamber olarak da anlamamamız gerekir. Zaten marifeyle de gelmemiştir. El takısı yoktur. Dolayısıyla nekire gelmesi de bazı şeylere işaret eder. Buradaki bu mesaj bize şu bilgiyi verir ki Allah dilediği elçiler dışında gaybin mutlak bilgisini katında tutar. Yani dilediği elçilere gaybinden paylar verebilir. Bu bilgiyi bilelim ki aleyhissalatü vesselam efendimizin gaybi bilip bilmeme konusundaki zihinlerimizde olması muhtemel olan sorulara ve sorunlara cevap bulmuş olalım. Buradan yola çıkarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mutlak gaybi bilirdi demek işin ifradıdır. O hiç gaybi bilmedi demek de işin tefrididir. Ne mutlak manada Efendimiz aleyhissalatü vesselam gaybi bilirdi demek doğrudur, ne de o gaybden hiçbir şey bilmezdi demek de doğrudur. Çünkü bu ayet zaten bize aslında söyleneni söylüyor. Buradan yola çıkarak oradaki Resul ifadesini özellikle peygamberlerle sınırlandırmamamız gerektiğini söylemem de aslında bir şeye yaslanıyor. Allah dilediği kullarına bu manada ikramlarda bulunabilir. Var mı bunun örneği? Elbette ki var. Mesela size Beyhaki'nin kitabında, Taberi'nin tarihinde, Beyhaki'nin itikat kitabında, akaidle ilgili kitabında geçen bir bilgiyi paylaşacağım ki hepiniz o bilgiyi iyi biliyorsunuz. Hazreti Ömer'in dünyasında geçen bir hatıra bu. Hazreti Ömer halifeyken Sare isimli komutanını çok büyük ihtimalle El Cezire fetihleri için göndermişti Anadolu topraklarına. Ve o anda minberde insanlara bir şeyler anlatırken Allah perdeleri kaldırmış. Hazreti Ömer ekrandan seyredercesine Sare'nin o andaki o savaş meydanını görmüştür. Ve düşmanın arka taraftan, dağın arka tarafından İslam ordularını kuşatmak için geldiklerini gördüğü anda onlarca insanın duyacağı bir şekilde ya Sare ile cebel ile cebel demiş. Üç kez ey Sare dağa doğru, dağa doğru demiş. Kilometrelerce uzaklıkta olan Sare de bunu duymuş. Yanındaki askerler de bunu duymuş. Dağa doğru çekilerek o anda mağlubiyet olması ihtimal dahilinde olan o savaş Müslümanların galibiyetiyle neticelenmiş. Hazreti Ömer'e o anda böyle bir ikram verilmiş. Aynı Ömer, ama buna çok dikkat edin. Aynı Ömer bir sabah namazı sırasında iki saf arkasında duran ve kendisini öldürmek için sinesinde hançer saklayan Firuz'u ya da diğer ismiyle, künyesiyle Ebu Lu'lu'yi göremedi. Peki Ömer mi göremedi? Sare'yi Ömer mi gördü ki Firuz'u Ömer göremedi? Hayır. Mesele şudur. Sare'yi Allah gösterdi, Ömer gördü. Firuz'u Allah göstermedi, Ömer göremedi. Dolayısıyla Allah istediği zaman bir rahmet gereği
kullarından bazıları için gayb olan bazı meselelerde perdeleri kaldırabilir. İlahi bir ikram olarak böyle bir şeyi sunabilir. Biz bu manada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatında çokça şeyler görürüz. Aslında bu peygamberlere olduğu zaman adı nedir? Mucizedir. Salihlere olduğu zaman, asfiyaya olduğu zaman adı nedir? Keramettir. Biz şu anda Efendimiz için konuşuyoruz. Aleyhissalatü vesselam için olduğunda bunun adı mucizedir. Peki, madem söz mucizeye geldi, onun için de birkaç şey söyleyelim. Öncelikle kelam alimlerimizin bir tasnifini hatırlayalım. Ne diyor kelam alimleri? Peygamberlere verilen mucize üç şekildedir. Birincisi akli mucize ya da bilgi mucizesi. İkincisi hissi mucize. Üçüncüsü haberi mucize. Birincisi akli mucize ya da bilgi mucizesi. Bu mucize ilk gün başlar, son güne kadar da devam eder. Ve peygamberlere verilmiş en büyük mucize de budur. Vahiy bu mucizedir işte. Bütün peygamberlere verilen vahiy başlı başına bir mucizedir. Ama son peygamber olan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e verilen Kur'an da o mucizelerin en büyüğüdür. İlk gün Mekke'de, Medine'de mucize olduğu gibi 21. yüzyıldayız. Şu anda İstanbul'da, şurada burada olanlara da mucizedir. Son güne kadar dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın o vahye muhatap olan herkes için mucizedir. Bunda hiçbir tereddüt yok. Hissi mucize nedir? İsmi de zaten belli, adı da üstünde. His edilen demektir. Yani o gün ortaya çıktığı anda insanların hissettiği, bir anda fark ettikleri ve müşahade ettikleri mucizelerdir. Kur'an bu mucizelerden bahseder. İşte Hazreti Süleyman'ın dünyasındaki bazı hadiseleri söyler. Kuşların, karıncaların, cinlerin dillerini bilmesi, onları hizmetinde kullanması birer mucizedir. Musa Aleyhisselam'ın beyaz eli, yedi beydası bir mucizedir. Elindeki asası bir mucizedir. Süleyman Aleyhisselam için söyledik birçok şeyi. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnında olması bir mucizedir. İsa Aleyhisselam'ın hastaları iyi etmesi, Allah'ın izniyle ölüleri diriltmesi birer mucizedir. Ve bunları biz Kur'an'dan okuyoruz. Onun gökten indirdiği sofra maidesi bir mucizedir. Onlarca şey sayılır bu konuda. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu manada mucizeleri var mı? Elbette ki var. İşte hemen aklımıza gelen Şakkul Kamer onun bir mucizesidir. Kur'an onun hissi bir mucizesinden, hissi olduğu kadar ilmi bir mucizesinden bahseder. Bize ki İsra ve Miraç bir mucizeydi. Efendimizin yine az yemekle birçok insanı doyurması, mübarek parmaklarından suların fışkırması, hasta olan bazı sahabiler için yaptığı tedavilerin, yaptığı duaların o anda tutması, gözü akan bir sahabinin gözünü yerine koyup o gözün görmesini sağlaması, onlarca şey sayabiliriz. Ama biz biraz modern insanlar olarak bunları algılamakta ve anlamakta zorlanıyoruz. Siz bilirsiniz, ister anlayın ister anlamayın, ister itiraz edin, ben olanı sizlere paylaşmak isterim. Hissi mucizeler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyasında onlarca örneğiyle var. Asıl üzerinde duracağımız mucize haberi mucizedir. Haberi mucize nedir? Haberdir. O anda olmamıştır, olacağına dair verilen bilgidir. Mesela Kur'an'da bunun da örneği var. Yusuf kıssasında aslında gerek Yusuf Aleyhisselam'ın gördüğü rüya ki geleceğe ait bir meselenin yorumu olarak ayetlerde bizlere aktarıldı. Daha sonra Yusuf Aleyhisselam'ın zindana düşmesi, zindan arkadaşlarının gördüğü rüyaların tabiri ve gerçekten geleceğe ait haber vermesi, kralın gördüğü rüya ve geleceğe ait bir haber vermesi de haberi mucize bahsinde bize örnek olabilir. Ama Kur'an'da başka örnekler de var. Ben meseleyi uzatmamak için bu kadarla yetineceğim.
Şimdi Cin suresindeki o ayetten yola çıkarak bazı alimlerimiz gayb meselesini ikiye ayırırlar.

0: bu haberle alakalı bir bahis olduğu için burada söylememiz gerekecek onu. Mesele şu, derler ki gayb ikiye ayrılır. Biri gaybi mutlaktır, biri ise gaybi muhberdir. Gaybi mutlak Allah katındadır ve Allah gaybin tamamına vakıftır, bunu söyledik. Gaybi muhber ise ihbar edilmiş gayb demektir. Aslında gaybti ama ne yaptı Rabbimiz? Cin suresinde ifade edilen o elçilerden birine ihbar etti bir miktarını, yani bildirdi. O bildi o gaybi, o da ümmetine ve ashabına bildirdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın haberi mucizeleri gaybi muhber bahsinde ele alınmalıdır. Ve gerçekten de çoktur. Ben şöyle bir hafta başında dedim, bir sayayım hadis kitaplarımızda ne kadar gaybe ait hadisler var. 300 tane saydım, artık durdurdum, gidemedim öteye doğru, ama 400-500'e varabilecekti sayı büyük ihtimalle. O kadar fazla aleyhissalatü vesselam Efendimizin gaybe ait bazı hadiselere dair söylediği hadisler var. Bunların hepsini şöyle bir tasnife tabi tutsak dört kategoride ele alabiliriz. Efendimizin gaybe ait söylediği sözleri.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
7: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
11: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
12: www.radyohedef.com

0: İster misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
1: Türk Eğitim Vakfı TEV.org.tr.
2: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef. Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbimi rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Birincisi, kendi devrinde yani yaşadığı zaman dilimine ait verdiği gaybi haberler. Kendi devrine yani yaşadığı zaman dilimine ait verdiği gaybi haberler. Şimdi örnekler vereceğim. Ne demek bu? Efendimiz bugün gaybdi söyledi. Daha kendisi hayattayken ortaya çıktı. Kendisi de gaybi olarak verdiği haberin ortaya çıkışına şahit oldu. Bu birinci sınıfta ele alacaklarımız. İkincisi, yakın istikbale, geleceğe ait verdiği gaybi haberler. Üçüncüsü, bu ikincisi de şu. Mesela sahabelere söyledi bazı gaybi meseleleri. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz vefat etti. Ama hayatta olan sahabiler o verdiği haberin tahakkuk ettiğini gördüler. Yakın istikbal, yakın gelecek dememiz bundan dolayıdır. Üçüncüsü, uzak istikbale ait verdiği gaybi haberler. Sahabiler görmedi ama biz gördük. Bizden öncekiler gördü. Bizden sonrakiler de görecek inşallah. Dördüncüsü, ahir zamana, kıyamete ve öte hayata ait verdiği gaybi haberler. Bu dört başlık Aleyhissalatü vesselam Efendimizin gaybi haberlerinin tasnifatı için ele alınması gerekir. Şimdi birer birer ele alalım. Birincisi neydi? Kendi devrine yani yaşadığı zaman dilimine ait verdiği gaybi haberler. Verdiği haberleri ve daha kendisi hayattayken cevaplarını tarih verdi, hadiseler verdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de gördü. Birkaç örnek vereyim. Bukhari ve Müslim'in ortaklaşa rivayet ettikleri bir haber var. Bir gün ashabtan bazıları Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bazı sorular sordular. Herhalde sorular çok Efendimiz'in

hoşuna gitmedi. O sorular çok da memnun olduğu sorular olmadığı için Efendimiz bir anda yüzünün rengi değişti. Çok farklı bir ruh haline girdi. Minbere çıktı. Hazreti Ömer naklediyor bundan sonrasını. Biz hiç onu öyle o halde görmemiştik. Çok sert bir eda ile istediğinizi bana sorun, şimdi cevap vereceğim dedi. İstediğinizi. O kadar bir farklı hava vardı ki diyor Hazreti Ömer'de, ben korktum diyor aleyhissalatü vesselam Efendimizin o halinden. Ve insanlar başladılar sorular sormaya. Biri kalktı, ya Resulallah dedi, devem kaybolmuş nerede? Efendimiz yerini söyledi. Biri kalktı, ya Resulallah dedi, benim babam kim? Şahsın babası biliniyordu başka biri. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bambaşka bir isim söyledi. Senin baban şudur dedi. Abdullah İbni Sehm Abdullah İbni Huzeyfe Es-Sehmi, onun da babası konusunda insanların içerisinde dedikodu vardı. Abdullah da kalktı babasını sordu. Efendimiz dedi ki senin baban Huzeyfe'dir dedi. Onun babasını doğrulattı. Ve böyle birkaç tane soru soruldu. Hazreti Ömer baktı ki iş iyiye doğru gitmiyor. Kalktı ayağı, radeyne billahi rabbe ve bi İslami dine ve bi Muhammedin nebiye ve rasule dedi. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, nebi ve rasul olarak da Muhammed aleyhissalatü vesselam'dan razı olduk. Ya Resulallah yeter dedi. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam öylece indi aşağıya. O gün orada hadis kitaplarımız bir miktarını verir. Ancak şerh kitapları, etraf kitapları biraz daha detay verirler. Onlarca soru soruldu ve Efendimiz hepsine cevap verdi. Gayıptı, bilinmiyordu ama o gün kaldırmıştı perdeyi Efendimizin önünden Rabbimiz. O onu çıkarmıştı elbette ki oraya. Rabbimiz de ona bunu telkin eden, o da Allah'tan aldığı o bilgiyi insanlarla paylaşıyordu. O anda söyledi ve bu bilgilerin hepsi o anda doğrulandı. Müslim'de geçen başka bir rivayet aktaracağım size. Yine olayı bize aktaran Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ömer diyor ki Bedir için gittik, Bedir'e konakladık. Su kuyularının ön tarafına, o savaş meydanını şöyle bir dolaşıyoruz. Ben de Efendimizin yanındayım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir anda dedi ki şurası Ebu Cehil'in öleceği yerdir. Şurası Utbe'nin öleceği yerdir. Şurası Velid'in sırt üstü düşeceği yerdir. Şurası şunun, şurası şunun. Hazreti Ömer 10 küsür ismin sayıldığını söylüyor. Bedir'in arkasından yine bize Hazreti Ömer yeminle söylüyor. Vallahi diyor, kimi dediyse orada o halde ölü olarak bulduk. Nereden biliyor Efendimiz bunu? Allah bildirmese nereden bilecek? Allah o perdeyi açmasa nereden bilir? Nereden söyler? Efendimiz aleyhissalatü vesselama o perdeleri kaldıran ve bizatihi iş olduktan sonra da daha hayattayken doğrulatan bizatihi Rabbimiz değil midir? Başka bir örnek daha vereyim. Beyhaki'nin Delailinde geçiyor. Tarihler hicretin 8. yılı. Mekke fethedilmiş. Mekke'nin o günkü siyasi lideri olan Ebu Sufyan tutuklanmış. Hadiseyi biliyorsunuz. Oraları geçeceğim. O anda zorla iman etmiş. İman etmiş gibi gözükmüş. Kendisi onu dediği için biz rahatlıkla diyebiliyoruz. Mekke fethi bitiyor. Efendimiz tavaf ederken Ebu Sufyan önünde yürüyor Efendimizin. İçinden şunu geçiriyor Ebu Sufyan. Acaba diyor bir daha bir ordu toplasam Muhammed'i, hatta Muhammed de demiyor, şunu yenebilir miyim diyor. Efendimiz eğiliyor kulağına, topla ordunu görürsün gününü diyor. Anında orada tevbe ve istiğfar ediyor ve Ebu Sufyan'ın iman orada kalbine yerleştiği söyleniyor. O anda içinden geçen bir şeyin
Allah tarafından ona bildirilmesi ve Efendimiz Allah tarafından aldığı o bilgiyle Ebu Sufyan'a cevap vermesi, yüreğinde şüpheler olan Ebu

Sufyan'ın o şüphelerini izale etmiştir. Bu da Beyhaki'nin Delail-ün Nübüvvesinde bize aktardığı bir bilgidir. Bir rivayet daha aktarayım bu konuda. Bedir'in arkasından Ümeyr İbni Vehb'in oğlu Müslümanların elinde esirdir. Saffan İbni Ümeyye ile Ümeyr İbni Vehb oturmuşlar Kabe'nin avlusunda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmenin hesaplarını yapıyorlar. Başka hiç kimse yok yanlarında. Ümeyr diyor ki, eğer diyor ödenecek borçlarım olmasaydı ve aileme bakacak birileri olsaydı, şimdi kılıcımı zehirlettirir, gider Medine'ye Muhammed'i öldürürdüm. Saffan da o ana kadar Efendimiz'e düşmanlıkta zirve, Ümeyr de zirve. Hatta Ümeyr'in şöyle bir lakabı vardır Kureyş içerisinde. Kureyş'in şeytanı denir o zata. Çünkü çok şeytanca fikirler üretir. Böyle de isimlendirilir. Saffan diyor ki, git diyor, öldür. Bütün borçların benim üzerime, ailene de bakmayı ben sana vaat ediyor ve söz veriyorum. Alır zehirli kılıcını, bir plan yapar, Medine'ye gider. Medine'de Mescid-i Nebevi'nin avlusunda Hazreti Ömer görür onu. Görür görmez şöyle bir boğazından tutar. Ey Allah'ın düşmanı, seni buraya getiren şey nedir der. Daha bir tek kelime etmesini bırakmadan öylece taşır, Efendimizin huzuruna bırakır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bırak deyince Hazreti Ömer'e, Hazreti Ömer bırakır Ümeyr'in yakasını ve başlar Efendimiz Ümeyr'le konuşmaya. Neye geldin der buraya? Ümeyr hep başka şeyler söyler. Şunun için, bunun için Efendimizler doğrusunu söyle, o halen bir şeyler söylüyor. Ben sana söyleyeyim mi niçin geldin? Sen ve Saffan Hicri İsmail'de şunları şunları şunları konuştunuz. Efendimizin sözü biter bitmez La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ve o anda Hazreti Ömer bir sarılır Ümeyr'e, biraz önce boğazını tuttuğu Ümeyr'in şimdi sarılır, kardeşi olmuştur artık. Hazreti Ömer bu işi çok iyi öğrenmiştir Efendimiz'den. Onun şahsiyete düşmanlığı yoktur, günaha düşmanlığı vardır, günahkara değil. Onun için o anda Ümeyr'i bağrına basacak kadar onu sevebilmiştir. Bu rivayetleri çoğaltmak mümkündür ama ben bu kadarıyla yetineyim. Sadece bilelim ki Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o günün dünyasında söylemiş ve ortaya çıkmış ihbari gaybe ait konulardan birkaç demetti bu. Bu meselenin ikinci bahsi, yakın istikbale, geleceğe ait verdiği gaybi haberler. Söylemiş, Efendimiz vefat etmiş ama yaşayan sahabiler var. Verdiği ve söylediği o haberler ortaya çıkmış. Birinci rivayeti söyleyeyim. Bukhari ve Müslim ortaklaşa rivayet ediyorlar. Olayı bize aktaran da Üsame İbni Zeyd'dir. Üsame İbni Zeyd diyor ki, bir gün elimden tuttu benim. Medine'de evleri görebileceğimiz bir noktaya çıktık ve Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle endişeli bakışlarla Medine'deki evlere baktı. Sonra dedi ki, şu anda evlerinizin arasında yağmur gibi fitnelerin dökülmekte olduğunu görüyorum. Şu anda evlerinizin arasında yağmur gibi fitnelerin dökülmekte olduğunu görüyorum. Ben anlamamıştım diyor Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ne dediğini. Yıllar geçti. Hazreti Osman'ın şehadetine yakın günler ve onun şehit edildiği o anlarda Efendimizin beni çıkardığı yere çıktım, şöyle bir Medineli evlere baktım, vallahi tam da Efendimizin dediği gibi fitneler yağmur gibi dökülüyordu. Oradan bakıp Mescid-i Nebevi'ye sadak da ya Resulallah dedim. Söyledi ve çıktı. Orada Üsame İbni Zeyd'e söylediği zaman Medine'de sulh ortamı var. Medine Darusselam ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah o gaybi olan sahneyi göstermiş. Efendimiz'e gösterdiği için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da görerek görmeyen biri olan Üsame'ye

anlatmış. Üsame de gördüğü zaman her sözünde doğrusun ya Resulallah diyerek o sahnenin altına imza atmıştır. Gaybi bir haber böylelikle malum olmuştur. Buhari'nin ve Ebu Davud'un ortaklaşa naklettikleri bir haberi daha söyleyeyim. Onu hepiniz biliyorsunuz. İslam'ın ilk günlerinde Habbab İbni Eret'in Efendimiz'e gelip bir şikayet üzere bir halini arz etme tablosu vardır. Hepiniz kaç kez okumuşsunuzdur. Habbab İbni Eret ki Risaletin davası için bedel ödemiş biridir. Öyle bedel ödemiştir ki hem iktisadi anlamda hem fiili anlamda o zor günlerde bu iş noktasında gerçekten sayılı birkaç isimden biri ve en öndekilerden biridir hem de. Onun için Hazreti Ömer ne zaman o günleri yaşamamış olan genç nesle bu işin nasıl ağır şartlarda bugünlere geldiğini göstermek istediği zaman çağırır Habbab İbni Eret'i, açtırır sırtını. Sırtını açtırdığı zaman yumurta şeklinde şöyle işkence izleri halen durmaktadır. Öper o sırtı, sonra da der ki bakın bu dinin kimlerin sırtında bugüne geldiğini iyice anlayın der. Habbab İbni Eret böyle biridir. O işkenceleri gördüğü anda Asbin Vail'in ekonomik anlamda, iktisadi anlamda sıkıntılarını yaşadığı anda, artık bıçağın kemiğe dayandığı bir zaman diliminde aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelir. Ya Resulallah der, dua etsen de Allah bizlere bir çıkış yolu gösterse, katından bir rahmet, bundan daha makul bir talep olabilir mi? Ne istemiş? Çok ciddi sıkıntılar var. Başından geçenlere dair bir pişmanlık yok. Sadece belki de yüreğine bir sekinet talebiyle gelmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Risalet davasının taliplilerinin böyle bir sözü söylemesine bile tahammül etmemiştir. Bilmem alıyor musunuz alacağınızı, yoksa ben mi zorlayayım halen, ama alın, ne olur alın. Bu iş çok mühim bir şeydir. Bu mühimi, bu ehemmiyeti bilin. Sizden önceki milletlerin başına öyle işler gelirdi ki onların etleri demir taraklarda taranırdı. Onların tırnakları çekilirdi. Onlar şöyle şöyle işkencelere uğrarlardı. Ama yine de onlar o hallerinden dolayı en ufak bir şikayette bulunmadı. Bulunmamışlardı. Size ne oluyor ki siz sabretmiyorsunuz? Sabredin. Yakın bir gelecekte Hire'den Hadramut'a kadar, Yemen'den Şam'a kadar bir kadın tek başına seyahat edecektir. Ve tek korkusu çöllerdeki yaban hayvanlar olacaktır. Habbab İbni Eret diyor ki vallahi ben bunu gördüm. Vallahi ben bunu gördüm diyor. O vefat edeceği zaman nerededir biliyor musunuz? Efendimizin tarif ettiği o sınırın en son noktasındadır. Hire'den Hadramut'a dedi. Hadramut'un zorlamaktadır o günler. Vefat edeceğini anladığı zaman aynen Ebu Eyyub el-Ensari gibi yanındaki Müslümanlara şunu söyleyecektir. Ne olur gidebildiğiniz kadar gidin düşman askerlerinin ve düşmanların coğrafyalarına, topraklarına, varacağınız en son noktaya beni gömün. Ve o gün daha Kufe'ye kadar varmamış olan İslam mesajlarına, Habbab İbni Eret'in İslam ordularının varmadığı yere kabri ve bedeni varacaktır. Sadak da ya Resulallah demez misiniz Allah aşkına? Bu budur. Sahabeye söylediği gaybtı ama bu oldu. Orada gayb olarak kalmadı. Olayın muhatabı olan Habbab İbni Eret de bu işin bizatihi muhatabı oldu. Hicret yolunda Efendimiz başına 100 deve konmuş yanındaki aziz dostuyla Kudeyt Vadisi'nden geçiyor. Süreka İbni Malik bölgenin en meşhur savaşçısıdır. Onları görüyor. Hadise biliyorsunuz uzun. Gelmek istiyor, gelemiyor, Allah koruyor. Anlıyor ki o insanlar, o kutlu kafile sıradan bir kafile değil.
iman için yürüyor Efendimizin huzuruna ve iman ediyor. İman edince Sürekan'ın şöyle bir talebi oluyor. Ya Resulallah, belki yıllar sonra Medine'ye gelirim, beni tanımazsın. Bana bir not yazsan da o notu sana getirip takdim ettiğimde en azından bu hatıra orada yad edilmiş olur. Yazdır Amr İbni Füheyre'ye, yanındadır o da. Muhammedun Resulullah diye yaz, ona verdir. Yazılır, verilir. Süreka alır notu, sevinçle ayrılacağı anda Efendimiz çağırır. Sürekadır, nasıl bilirsin Kisra'nın bileziklerini avuçladığın o günü? Hazreti Ebubekir diyor ki biz daha can emniyetimiz yok. O korkuyla yürüyoruz hicret yolunu. Efendimiz devrin en büyük süper güçlerinden biri olan Kisra'nın saraylarının hazinelerinin müjdesini veriyor. Ne Süreka ne olaya o şahit olanlar bu meseleden elbette o an için bir şey anlamıyorlar. Bu hadiseyi Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer'e anlatıyor. Hazreti Ömer'in aklında ve onun hilafet günleri, Kadisiye savaşı olmuş, develer üstünde Kadisiye'nin ganimetleri ve o zamanki işte Sasanilerin saraylarının hazineleri Medine'ye taşınıyor. Biliyor ya bu hadiseyi Hazreti Ömer, şöyle bir avuç alıyor o hazineden, getirip Sürekan'ın avuçlarının içerisine koyuyor. İkisi bir anda Efendimizin kabrine dönüyorlar. Sadakta ya Resulallah diyorlar. Verdi ve tarih o işin, o hadisenin doğruluğuna şehadet etti. Kim demiş bilmez diye. Efendimiz aleyhissalatü vesselam nereden bilirdi? Bu öngörü öngörü değil. Allah aşkına bazı kelimeleri doğru dürüst kullanalım. Ne öngörüsü? Böyle öngörü mü olur? Ben de öngörürüm bazı şeyleri. Ama avuçlayacak diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Avucuna konulduğunu görüyor. Görüyormuş gibi konuşuyor. Bir tahmin yok ki burada. Ve görüyormuş gibi daha neler konuştu. Şimdi size söyleyeceğim birkaç tanesini daha. Abdullah İbni Büsür sahabeden, ensardan birisi, çocuk daha Efendimizle görüştüğü zaman Beni Mazin kabilesinden, yüzünde şöyle sihirler çıkmış. Öyle ki o mübarek yüzüne, sahabidir, canımızın bir parçasıdır, bakılamayacak kadar farklı bir manzara var ve inanılmaz derecede hasta. Efendimiz duyuyor, o eve gidiyor. Elini, o mübarek ellerini başına sürüyor, yüzüne sürüyor. Ailesine dönüp diyor ki korkmayın. Abdullah tam bir asır yaşayacak ve çok da yakışıklı biri olacak. Olmadı mı? Oldu. Tam bir asır, 94 yıl hicri takvimle yaşandığı söyleniyor. Bazı rivayetlere göre yaş tam yüze yürümüştür. Yüzü de öyle güzeldi ki diyorlar ilk günden son güne kadar insan bakmaya doyamıyordu. Sadak da ya Resulallah. Söyledi, oldu, herkes de bu meseleye şahit oldu. Hazreti Fatma'nın vefatını söyledi mi? Söyledi. Benden sonra ilk sen geleceksin dedi. 6 ay sonra Fatma validemiz babasına yürüdü. Hendek gazvesinde eline aldığı balyozla semaya çıkan 3 kıvılcımın müjdesini verdi mi? Verdi. Bunları biliyorsunuz. Tekrara gerek yok. Bazı sahabilerin şehit olacaklarının müjdesini verdi mi? Verdi. Onlarca, 1-2 tane de değil. Sabit İbni Kays, Kıbrıs'ın Fatih'i Ümmü Haram, sayın gitsin kaç sahabiye şehit olacaklarını, şehit olurken nasıl bir halde olacaklarını da haber verdi. Hadi bu faslı gelin Ammar bin Yasir'le kapatalım. Hepinizin bildiği bir hadise. Nerede söyledi aleyhissalatü vesselam Efendimiz ona o meşhur sözü? Medine'nin ilk günlerinde Mescid-i Nebevi inşa ediliyor. Taş taşıyorlar oraya. Hazreti Ali de taşıyor. Hazreti Osman da taşıyor. Hazreti Ali bu işin ehlidir. Hazreti Osman da biraz naziktir. Tüccar birisidir. Zengindir, soyludur. Böyle imtina ile taşıyor. Taşırken o halde
Hazreti Ali bir takılıyor Hazreti Osman'a, orada bir şiir söylüyor. Mescidin tozlarıyla kirlenenle o tozlardan çekinen bir olur mu diyor. Bu söz, bu şiir o kadar hoşuna gidiyor ki Ammar bin Yasir'in, alıyor bu şiiri söylemeye başlıyor. Kimin hakkında söylendiğini bilmiyor. Meğer bu şiir Hazreti Osman hakkında söylemiş. Ama Hazreti Osman Hazreti Ali'ye bir şey demediği için ses çıkarmamış. Aynı şiiri Ammar söyleyince Hazreti Osman demiş ki, bir daha söylersen elimdeki kamçıyı başına yersin. O da aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu olaya şahit olup üzülünce, Efendimiz'i üzdüğü için üzülmüş Ammar bin Yasir. Bu sefer o ana kadar birer birer taşıyorken taşları, o anda ikişer ikişer taşımış. Hızlı hızlı taşıyor taşları. Efendimiz o halini görünce, ne yapıyorsun Ammar diyor. Ya Resulallah diyor, kardeşlerim beni öldürecekler. Her birisi bir tane taşırken bana iki taş taşıtıyorlar. Ve gaybin perdesi açılır o anda. Efendimiz o anda o sözü söyler. Ammar, seni kardeşlerin öldürmeyecek. Seni bagi, yoldan çıkmış bir topluluk öldürecek. Ve senin bu dünyadan son nasibin içeceğin bir bardak süt olacak. Öngörü mü bu Allah aşkına? Kim der bu öngörüdür? Görüyormuş gibi konuşuyor. Açmış perdeyi Allah onun önünden, görüyormuş gibi konuşuyor. Oldu mu? En son ona bir bardak sütü ikram eden askeri bile biz biliyoruz Sıffın Savaşı'nda. İçti diyor ve gitti. Efendimizin tarif ettiği gibi. Ve o gün Ammar'ın şehadeti o iki ordu arasında mihenk taşı oldu. Çünkü Ammar mihenk taşıydı. Onu öldüren bagi olacak. Onun olduğu saf da Allah'a itaat eden bir ordu olacaktı. O Hazreti Ali'nin yanında bir askerdi. Dolayısıyla o gün Ammar'ın şehadeti de, belki Sıffı'nın toprağına döktüğü o kan da en gür sedasıyla sadak da ya Resulallah diyordu. Budur. Bu konuda da çok şey söylenir. İkinci bahsi de burada bırakalım. Gelelim üçüncü bahse. Uzak istikbale ait verdiği gaybi haberler. Yani o gün söyledi, sahabe görmedi, tabi'in görmedi, etba-i tabi'in görmedi, daha sonralar görüldü. Mesela bazılarını da biz gördük elhamdülillah. Şimdi ben söyleyeceğim, siz de sadak da ya Resulallah diyeceksiniz. Birinci rivayet şu. Efendimiz diyor ki bir gün, bir müddet sonra Beni Kantura diye bir kavim zuhur edecek. Bunlar ablak, yani dolgun yüzlü, küçük gözlü, basık burunludurlar. Ve onlar şöyle şöyle şöyle işler yapacaklar. Neler yapacaklarını da söylüyor. Fotoğraf verir gibi o kavmin özelliklerini de veriyor. Kim bu kavim? Efendimizin söylediği sözün üzerinden 500-600 yıl geçtikten sonra Bağdat'ı, Basra'yı, Suriye'yi, Şam'ı ve Anadolu'nun birçok vilayetini yerle bir eden Moğol ordusu. Tam tarif onlar. Ve o gün onları gören, onların zulümlerini gören kimse, bu hadisi bilenlerin söylediği bir söz sadak da ya Resulallah'tır. Söyledi aleyhissalatü vesselam, ortaya çıktı. Hakimin müstedrekinde, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, Bukhari'nin tarihinde, bakın bunu özellikle söylüyorum, bu hadis Bukhari'de geçmiyor diye eleştirilir. Bukhari tarihe ait bazı hadislerini sahihine almamıştır. Tarihinde, tarih ülke birinde aktarmıştır. Bukhari'nin tarihinde ve onlarca kaynakta aktarılan İstanbul'un fetih hadisi. Çıkmadı mı? Elhamdülillah, bakın çıktı ve biz hepimiz onun şahitleriyiz. Ne zaman dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Konstantiniyye bir gün muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur. Ne zaman dedi?
İttifakla hadis alimlerimizin verdiği tarih Hendek gazvesi ya da arkasıdır. Yani miladi 627. Ne zaman fethedildi? 1453. 826 sene sonra Ulubatlı o sancağı Muhammediyi diktiği zaman gören bütün gözlerin ister söylesin ister söylemesin herkesin ortak kanaati sadak da ya Resulallah değil miydi? Bitti. Neyin peşindeyiz biz? Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu söyledi ve bunun haberini verdi, olayda tahakkuk etti. Hedef belirledi. Hedefi gerçekleştirmek için sahabe onlarca sefer düzenledi. O günden ta Sultan Muhammed Fatih'e kadar o seferler devam edip geldi. Dolayısıyla tarih onun her söylediğinin altına sadak da ya Resulallah yazdı. Gelin bizi tarif ettiği bir hadisi beraberce okuyalım. Bakalım biz bu hadisin ne kadarlık kısmının içindeyiz. Ebu Davud'da Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadis. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ümmetler, milletler, insanların birbirlerini sofraya davet etmeleri gibi birbirlerini sizin üzerlerinize davet edecekler. Cümleyi anladınız mı? Mesela bir sofra kurulmuş, ben sizi davet ediyorum. Siz de bakıyorsunuz çok güzel yemekler var. İştahla o sofraya doğru yürüyorsunuz. Nasıl siz iştahla o sofraya doğru yürüyorsanız başka milletler, başka din mensupları, sizden olmayan düşmanlar, kafirler, münafıklar ne diyorsanız onlara, onlar sizin üzerinize bir yemek yeme heyecanıyla yürüyecekler. Bugün Müslümanların hali böyle değil mi? O zaman deyin sadakta ya Resulallah. Halimiz ortada işte. Efendimiz bugünün dünyasını, bugünden öncesini bizlerin ve tarihin şahit olduğu onlarca tabloyu söylüyor. Birisi sordu. Ya Resulallah dedi. Onlar bize saldırmak için bu kadar iştahla davranırlarken biz sayıca az mı olacağız? Aleyhissalatü vesselam dedi. Hayır, bilakis. Siz o gün çok olacaksınız. Sayınız çok olacak. Fakat selin sürüklediği çer çöp gibi olacaksınız. Sadak da ya Resulallah mı? Halimiz ortada, bakın 1,5 milyarız. Gözümüzün önünde Suriye ne halde? Ne elimiz, ne dilimiz, ne bir otoritemiz, hiçbir şey yapamıyoruz. Selin önündeki çer çöp değil de nedir bu Allah aşkına? Ve onlarca böyle hadise bugüne kadar bu ümmet yaşamadı mı? 1,5 milyar olacak sayı, selin önündeki çer çöp gibi olacak. Niçin? Sebebini söylüyor bakın. Allah düşmanlarınızın kalbine size karşı duydukları korkuyu kaldıracak ve sizin kalbinize vehen atacak. Eskiden düşmanımızın kalbine Allah korku vermişti. Çünkü biz kaliteliydik. Heraklius Suriye'den giderken şöyle bir bakmıştı Suriye'ye. Elveda Suriye, ebediyen elveda demişti. Bir daha dönemeyeceğini zannediyordu. Çünkü öyle yiğitler görmüştü ki karşısında, bunlar oldukça biz bir daha gelemeyiz demişti. O yiğitler gitti, başkaları geldi. Adı Heraklius değildi ama gelenler Heraklius zihniyetinde oldu. Ve Heraklius'a belki de rahmet okunur mu bilmiyorum ama tabir tutsun diye söyleyeceğim. Onu özlendirecek günlere bizi vardırdı. Dolayısıyla Efendimizin burada beyan buyurduğu şey, düşmanlarınızın yüreklerinden sizin korkularınız atılacak. Ve sizin yüreklerinize vehen konulacak. Soruyor sahabe, ya Resulallah vehen nedir? Cevap ney? Ölüme karşı isteksizlik ve dünya sevgisi. Sadak da ya Resulallah mı? Ölüme karşı isteksizlik ve dünya sevgisi. Bugün ümmetin hali bu değil midir? Ölüme karşı bir şeyimiz var. Ölüm diye bir düşüncemiz yok. Hazırlıklı değiliz ona.
Öyle bir ölümle barışık bir biçimde yaşantımız yok. Ve dünya sevgisi hepimizin etrafını, yüreğini, aklını, kalbini sarmış bir halde. Bir örnek daha söyleyeyim. Ebu Davud'un ve Nesai'nin, İbn-i Mace'nin, başkaları da var. Beyhaki'nin naklettiği bir hadis. Buna da yine gür sedayla sadakta ya Resulallah diyeceksiniz. İnsanlar üzerine öyle günler gelecek ki faiz yemeyen hiç kimse kalmayacak. Yemeyene bile tozundan bulaşacak. Bugünü değil mi tarif etmesi? Beyhaki'de geçen hadis nedir biliyor musunuz? Herkes yiyecek, kendisini koruyanların paçalarına da bulaşacak. Ne kadar zorluyorsanız kendinizi, bugün sizin paçalarınıza bulaşıyor. Niçin? Umumi bir bela. Hadisin söylediği o. Faiz o günlerde umumi bir belaya dönüşecek. Yani herkesi kuşatacak bir belaya dönüşecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin söylediği de bu. Şimdi dördüncü sınıf için çok şey söylenir ama vaktimiz yok. Ahir zamana, kıyamete ve öte hayata ait verdiği gaybi bilgiler. Bunlar da çoktur. İnşallah siz bu meseleyi bir tarafa yazın. Bir gün o meseleyi de alır, biraz daha detaylı inceleriz. Özellikle kıyamet alametlerine dair, kıyamet alametlerinin öncesine ve sonrasına dair, cennete ve cehenneme dair aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok şeyler söylemiştir. Şimdi asıl söyleyeceğimize getirelim. Bu kadar bilgi zihnimizde dursun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Hasan için, Hazreti Hüseyin için, onların akıbetlerine dair de bize bilgiler veriyor. Ve bu bilgileri verirken onlar 5-6 yaşlarında çocuk. Yıllar sonra onlar Efendimizin dediği gibi bu dünyadan ayrıldıkları zaman Efendimizin söylediği o sözleri, o akıbetleri bilenler de aynen sizin gibi sadak da ya Resulallah dediler. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz iki parçasına, canından parçası olan Fatma'nın parçalarına, parçaların parçaları da Efendimizin parçasıdır biliyorsunuz. İki gülüne, Hazreti Hasan'a ve Hazreti Hüseyin'e karşı sevgilerini geçen ders gördük. Sonlara dair bir tablo aktarayım size. Efendimizin vefatına yakın artık günler var. Yataktadır aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Hazreti Fatıma alıyor Hasan ile Hüseyin'i, babasını ziyarete gidiyor. Hasta yatağında Efendimiz o üçünü bir arada görünce halini tasavvur edin. Ne hale gelir aleyhissalatü vesselam? O haldedir. Hasta olmasına rağmen kalkmaya çalışır. İki torununu ve kızını kucaklamaya çalışır. Yanlarına oturur, ellerini öper, başlarını koklar, ne biliyorsanız aklınıza gelen onları yapar. O tabloyu görünce Hazreti Fatma, baba der, bu iki torununa hiçbir şey söylemeyecek misin? Bir söz duymak istiyor. Aslında Hazreti Fatma'nın o sorusu ve Efendimizin verdiği cevap Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında Hasan'a ve Hüseyin'e biçilen rolün de ne olduğunu bize gösteriyor. Olayın ayrıntılarını görmek isteyenler çeşitli kaynaklarda bu geçer. Mesela İbni Asakir'in tarihinde, Taberani'nin Mu'ceminde oralara bakabilirler. Efendimiz orada bir cümle söylüyor. Hasan'a hilmimi ve heybetimi, Hüseyin'e cesaretimi ve cömertliğimi bırakıyorum. Ben gidiyorum ama Hasan'a hilim nedir? Rahmettir, müsamahadır. Onu ve heybetimi, gerçekten de Efendimiz nasıldıysa Hazreti Hasan da öyleydi heybet noktasında, bu ikisini Hasan'a, cömertliğimi ve cesaretimi de Hüseyin'e bırakıyorum. Hayatlarını işleyeceğiz gelecek derslerde. Hiç bu sözü unutmayacaksınız. Hep göreceksiniz. Hazreti Hasan'da biz hilim ile heybet göreceğiz. Hazreti Hüseyin'de biz hep cömertlik ile cesaret göreceğiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu sözü de onlara biçilen rolün bir beyanıydı.
Şimdi gelin. Bukhari'de ve Ebu Davud'da geçen bir hadis. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün diyor ki, hiç şüphe yok ki bu oğlum bir seyittir. Buradaki seyit ne anlamda? Efendi anlamında. Bu oğlum bir efendidir. Umulur ki Allah onun sayesinde iki mümin topluluğu barıştıracaktır. Hazreti Hasan'ın yapacağı işin ne olduğunu bakın Bukhari ve Ebu Davud'un naklettiği o hadiste Efendimiz bize beyan ediyor. Bukhari ve Ebu Davud'un dışında Kütüb-i Sitte'nin diğer ricali bu hadisi şöyle nakleder. Bu benim evladım Hasan seyittir, efendidir. Allah onunla iki büyük cemaati barıştıracaktır. Bukhari'de geçen lafız ne? İki mümin topluluk. Diğer ricalde geçen, Kütüb-i Sitte'nin diğer ricalinde geçen lafızda iki büyük cemaati barıştıracaktır. Böyle oldu mu? Oldu. O nasıl olduğunu Hazreti Hasan'ın derslerinde göreceğiz. Gelin Hazreti Hüseyin'e, Zehebi'nin siyerinde, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde aktarılır. Biraz sonra aktaracağım rivayet. Olayı bize aktaran da Ümmü Seleme validemizdir. Ümmü Seleme validemiz diyor ki, bir gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz benim odamdayken Efendimiz bana dedi ki, ey Ümmü Seleme, melek geldi. Melek geldiğinden kastı kimdir? Cebrail geldi. Beni biraz onunla baş başa bırakır mısın? Tamam ya Resulallah dedim. Tam çıkarken arkamdan seslendi. Ey Ümmü Seleme, sakın içeriye kimseyi alma. Tamam dedim. Çıktım kapıda oturdum. Efendimiz içeride. Ben görmüyorum diyor Ümmü Seleme Cebrail'i. Efendimiz onunla konuşuyor içeride. O anda 4 ya da 5 yaşlarında Hazreti Hüseyin geldi. Dedem nerede dedi. Ben içeride ama işi var dedim. Bir anını buldu ve içeriye girdi. O girdi, ben de girdim. Kendisini Efendimizin kucağına attı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kucakladı. Ümmü Seleme validemiz orada söylüyor. Ya Resulallah ben istemedim girmesini ama şöyle oldu böyle oldu. Efendimiz hiç onları duymuyor. Almış kucaklamış, seviyor, öpüyor, kokluyor. O anda Cebrail diyor ki, çok mu seviyorsun ya Resulallah bu torununu? Evet ya Resulallah. Evet ya Cibril diyor. Senin sevdiğini o torununu bir gün ümmetinden bazıları katledecek. Efendimizin rengi değişiyor. Gözlerinden yaş boşanıyor. Ey Cibril diyor, Hüseyin'imi katledecekler. Onu öldürecekler mi? Evet diyor. İstersen seni, sana nerede onu öldüreceklerine dair o toprağı da göstereyim. İstersen eğer sana o topraktan bir parça da vereyim. Ve o topraktan bir parçayı veriyor Efendimiz'e. Ümmü Seleme validemiz bu olaya şahit olunca yıllar sonra Hazreti Peygamber'den o toprağı istiyor ve o toprağı günlerce, yıllarca yanında saklıyor. Yıllar sonra Hazreti Hüseyin Kerbela'da şehit olduğu zaman o toprağın üzerine gözyaşı dökecektir Ümmü Seleme validemiz. İşte bakın, bizim için gayb olan, o gün binlerce insan için gayb olan o mesele böyle tahakkuk ediyor ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz o hadiseyi bize böyle beyan ediyor. Artık kim bu noktadan sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu gaybi haberlerinin şöyledir böyledir diye sorgulamasına girebilir? Bir tane değil, 10 tane değil, 100 tane değil, hepsi bize bu manada bir bilinç verir, bu manada bir haber verir. Bize düşen Efendimiz'den gelen bu sahih rivayetlere karşı sahih bir duruş ortaya koymaktır. Allah hepimize o duruşu nasip eylesin. Söylenmiş, bizler için gayb olan ama şu anda içinde yaşayarak malumat çevrilmiş olan bazı hadiselerde de Efendimiz'i memnun, Rabbimizi de razı edecek işleri bizlere yaptırsın inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent.
Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahir davane enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: ve ehli beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
9: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
11: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Peygamberimizden yardım istesen.
2: Kaç defa istedim. Artık yüzüm kalmadı.
1: O hepimize karşılıksız ikramlarda bulunur.
3: Sahabi hemen evine gitti ve bahsettiği eşyaları getirdi. Resulullah onun getirdiği eşyaları eline alarak orada bulunanlara, "Kim bunları satın almak ister?" diye sordu. Sahabi keseli getirince Allah Resulü ona bizzat kendi eliyle bir sap taktı ve keseli ona uzatarak, "Git bununla odun topla ve sat. Seni 15 gün boyunca da görmeyeyim," dedi.
2: "Ya Resulallah, sizden ayrıldığım günden beri odun toplayıp sattım. 10 dirhem kazandım. Kazandığım paranın bir kısmı ile elbise, geri kalanıyla da aileme yiyecek aldım."
3: Resulullah ona şöyle dedi: "Bu şekilde çalışarak başkalarına muhtaç olmadan geçinmen, senin için kıyamet gününde yüzünde dilencilik lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır."
4: "Ne yaptınız? Dilenciyi nereye götürdün?"
5: "Yakında bir arkadaşımın evi vardı, oraya götürdüm. Birkaç lokma ekmek bulduk."
4: "Kendini yordun. Elinde olmayan şeyleri vermek zorunda değilsin."
5: "Doğru değilim ama peygamberimizden gördüklerim ve duyduklarım beni böyle davranmaya itiyor."
4: "Bu konuda ne diyor peki?"
5: "Allah için sizden bir şey isteyene verin. Sizi davet edene icabet edin. Size hediye verene karşılık verin. Karşılık verecek bir şey bulamazsanız onun için dua edin," diyor.
4: "Senden öğreneceğim ne kadar çok şey var."
0: 132. Bölüm.
3: Güney Arabistan'da Yemen'le Tihame arasında yaşayan bir kabile vardı. Tay kabilesi. Bu kabilenin lideri Hatim et-Tayi, cömertliği dillere destan olmuş güzel bir insandı. Onun ölümünden sonra yerine oğlu Adi bin Hatim geçti. O da babası gibi güzel ahlakıyla tanınır ve etrafındakiler tarafından sevilirdi. İslamiyet'in Medine'de yayılmasıyla birlikte Adi, ona amansız bir düşman kesildi. Düşmanlığını o kadar açıktan yapıyordu ki, Peygamberimiz onların üzerine Hazreti Ali kumandasında bir seriye göndermek zorunda kaldı. Hazreti Ali onları darmadağın etti. Adi'nin kız kardeşi Seffane'nin de aralarında bulunduğu bir grup insanı esir ederek Medine'ye döndü.
6: "Ya Resulallah, esirlerden bir kadın sizinle görüşmek istiyor."
3: Şimdi Seffane peygamberimizin huzurundaydı.
7: "Benimle görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben Hatim et-Tayi'nin kızıyım. Onun ne kadar cömert bir insan olduğunu bilirsiniz. Hatta birinin ne kadar cömert olduğunu söylemek için Hatim kadar cömert diye babama nispet ederler. O halkı tarafından çok sevilirdi. İnsanlara o kadar çok iyilik yapardı ki ölümünden sonra günlerce yas tutuldu. Şimdi onun hatırasına beni serbest bırakmanızı istirham ediyorum."
3: Peygamberimiz Seffane'den babasının vasıflarını saymasını istedi.
7: "O çok güzel şiirler yazardı. İsterseniz şiirlerinde bahsettiği şeyleri anlatayım size. İnsanları bencillikten kaçınmaya çağırır, cömertliği överdi.

0: şiirlerinde gaybı bilen, çürümüş kemiklere can veren Allah'a inancını dile getirir, cömertliği yalnız onun rızasını kazanmak için yaptığını söylerdi. Ailesinden cömertlikte aşırı gitmesine karşı çıkanlara, mal gider, nam kalır derdi. Misafirlerin öneminden bahseder, konuklara karşı güler yüzlü davranmanın maddi ikramdan daha değerli olduğunu, misafir gelmesi için geceleri çölde ateş yaktığını anlatırdı. Komşularının namusuna saygı göstermek gerektiğini anlatırdı. Babacığım bu dünyanın görüp görebileceği en güzel insanlardandı. Kötülüklerle mücadele eder, hayırda insanlara örnek olurdu. Kendisinden istenilen hiçbir şeye hayır demezdi. Arkadaşlarınız sizin de öyle olduğunuzu söylüyor. Benim isteğimi de geri çevirmeyeceğinizi umuyorum. Beni serbest bırakırsanız şu anda kabile reisi olan abim istediğinizi yapacaktır.
1: Seffane'nin bunları anlatması üzerine Peygamberimiz, senin baban İslam'ın telkin ettiği faziletlerle süslü bir adamdı diyerek onun serbest bırakılması için emir verdi.
0: Çok çok teşekkür ederim. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Siz zorba bir kral değilsiniz. Zalim hiç değilsiniz. İstediğini yapabilme gücü varken merhamet gösteren insan iyi insandır. Bana özgürlüğümü iade ettiniz. Üstelik yıllardır size düşmanlık eden bir kabile reisinin kardeşini. Kabileme dönmeden evvel dininizle ilgili bilgi almak isterim. Müsaade eder misiniz?
1: Seffane kısa bir süre sonra Müslüman oldu. Peygamberimiz onu azat etmekle kalmayıp elbise, yiyecek, at ve harçlık vererek Şam'a kardeşi Adi'nin yanına gönderdi.

0: Hatim'in oğlu Adi İslam kuvvetlerine karşı koyamayınca ailesiyle birlikte Hristiyan Arapların bulunduğu Suriye sınırına doğru kaçmıştı. Esir düşen kız kardeşi aklından çıkmıyordu.
1: Yine yemeğini yememişsin.
2: Canım istemiyor.
1: Seffane'yi düşünüyorsun değil mi?
2: Hiç aklımdan çıkmıyor ki. Kanımdan canımdan olan kardeşimi koruyamadım. Onu göz göre göre düşmana teslim ettim.
1: Sen teslim falan etmedin. Canını zor kurtardın.
2: O bir kadın. Başına neler gelebileceğini düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Keşke onun yerine beni esir etselerdi.
1: İsa Mesih aşkına böyle söyleme. Seffane'yi kurtarması için her gün Meryem Ana'ya dua ediyorum. O da bir kadındı. Tanrı kardeşini koruyacaktır.
2: Keşke buna emin olabilsem.
1: Biraz sakinleş. Onu geri almak için çareler düşünelim. Belki bir müddet geçince esaret bedelini ödeyerek onu özgürlüğüne kavuşturmamıza müsaade ederler.
2: Sanmıyorum. Kim bilir nerededir kardeşim şimdi? Belki bir köle pazarında, belki bilmediğimiz bir diyarda.
1: Seffane akıllı bir kadındır. Sana bulunduğu yerle ilgili haber gönderir, merak etme.
2: Yapabilir mi dersin?
1: Neden yapamasın?
2: Keşke babam hayatta olsaydı. O bizi bu beladan kurtarırdı.
1: Sen de kurtarırsın Adi. Sadece biraz sabret ve dua et. Şu anda yapabileceğimiz başka bir şey yok.
2: Haklısın. Elim kolum bağlı. Böyle beklemek zorunda olmak beni çıldırtıyor.
1: Muhammed'in aklı başında bir adam olduğunu söylüyorlar. Gidip onunla konuşabilirsin.
2: Ona açıktan düşmanlık ettim. Beni uzlaşmaya davet etti, kabul etmedim. En sonunda askerleri beni darmaduman ettiler. Şimdi nasıl yanına gidebilirim ki?
1: Sen Tay kabilesinin liderisin. Seninle görüşmeyi kabul edecektir.
3: Baba! Baba! Müjdemi isterim, halam geldi.
2: Halan mı?
1: Seffane mi geldi?
3: Evet.
2: Şükürler olsun.
1: Gördün mü bak? Seffane akıllı kadındır demiştim.
2: Seffane, kardeşim.
3: Abi.
2: Şükürler olsun. Dur bakayım. Dur bakayım, sana bir şey yaptılar mı? Ha? İyi misin?
3: İyiyim abi. Hiçbir şeyim yok. Merak etme.
2: Çok şükür. Çok şükür. Nasıl kurtuldun ellerinden?
3: Kolaylıkla. Uzun yoldan geldim. Bana biraz su ikram etmeyecek misiniz?
2: Su getirin. Gel şöyle çadıra girelim. Bir dakika. Bu ardındaki develer de ne? Birini mi öldürdün yoksa? Ganimet mi bunlar?
3: Hayır abi. Gel, anlatacağım sana.
1: Seffane, hoş geldin.

0: geldin.
1: Hoş bulduk yenge.
0: Gel bir iki lokma bir şeyler yiyin. Abin de senden ayrıldı ayrılalı doğru düzgün bir şey yemedi.
2: Boş ver yemeği şimdi. Neler olduğunu anlat bana.
1: Güzel şeyler oldu.
2: Güzel mi?
1: Evet, hem de çok güzel. Beni esir olarak Medine'ye götürdüler. Çok korktuğum doğru ama Allah için bana kötü davranmadılar. Oraya gittiğimizde liderleriyle görüşmek istedim.
2: Muhammed'le mi?
1: Evet. Yol boyunca onunla ilgili konuşmalara kulak kabartmış, karakteri konusunda bilgi sahibi olmaya çalışmıştım. Anlatılanlara göre yumuşak huylu, kaba olmayan bir insandı. Yanına gidip de meramımı arz edersem bana anlayışlı davranacağını düşündüm. Düşündüğüm gibi de oldu. Yanına gittiğimde beni nezaketle dinledi. Bana bir esir gibi davranmadı. Babamın hatırına beni serbest bırakmasını rica ettim. Babamın ismini duyunca onunla çok ilgilendi. Onun özelliklerinden bahsetmemi istedi. Ben de onun şiirlerinden mısralar söyledim. İnsanlara nasıl yardımcı olduğundan, cömertliğinin darb-ı mesel haline geldiğinden bahsettim. Ve beni serbest bırakmasını istedim. Beni sonuna kadar dinledi ve şöyle dedi. Senin baban, İslam'ın telkin ettiği faziletlerle süslü bir adammış. Ve sonra beni serbest bıraktı.
2: Babam mezarında bile yardımımıza yetişiyor.
1: Şu arkamda gördüğün develeri, çantamdaki kaftanı ve yol harçlığımı da bana hediye etti.
2: Anlamıyorum. Neden böyle bir şey yaptı?
1: Çünkü o bir peygamber.
0: İsa Mesih aşkına, çıldırdın mı sen?
2: Ne dedin sen?
1: Çünkü o bir peygamber dedim.
2: Seffane, ne dediğinin farkında mısın? Sana dinini öğretmek için elimden geleni yaptım. Küçüklüğün rahibelerin arasında geçti. Şimdi nasıl olur da dinini terk edersin?
1: Abi, dinimi iyi bildiğim için onun peygamber olduğuna inanıyorum ya zaten. Kutsal kitaplarımızda bahsedilen son peygamber o. Yüz yüze gelsen, biraz konuşsan, sen de bu gerçeği kabul edersin.
2: Onun son peygamber olduğunu da nereden çıkardın?
1: Çünkü sıradan bir insan bu kadar yüce gönüllü olamaz. Hırslarına teslim olmayan, aklı başında bir insan. Esir olarak huzuruna gelmiş, kendisinden merhamet dilenen bir kadına şerefli bir misafir gibi davrandı. Üstelik çevresindeki herkese karşı böyle. Ufacık çocuklardan yaşlı kadınlara kadar herkes onun yanında kendini özel hissediyor. Arkadaşları onun etrafında pervane. Onun uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda ederler. Bu normal bir durum değil.
0: Kim bilir? Belki de onlara büyülüyordur.
1: Ben çok büyücü gördüm. O ne bir büyücü ne de bir kahin. O ancak yüce yaratıcı tarafından desteklenen bir peygamber.
2: Bu fikrini ona da söyledin mi?
1: Evet.
2: Sana inanamıyorum.
1: İnanmanı canı gönülden istiyorum abi. Benim akılsız biri olduğumu düşünmüyorsundur herhalde.
2: Hayır, tabii ki böyle bir şey düşünmüyorum.
1: O zaman kardeşinin sözlerine kulak ver. Git ve onunla görüş. Hem dinini kabul etmesen de ona bir teşekkür borcun var.
2: Haklısın. Seni özgür bırakarak bana büyük bir iyilikte bulundu. Yanına gidip teşekkür edeceğim. En azından bundan sonra aleyhinde çalışmayacağımı bilsin.
1: Çok yaşa sen. Allah salim akıl sahiplerini doğru yola iletir. Senin bu yolculuğunun hem dünyan hem de ahiretin için hayırlı olacağını düşünüyorum.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Radyo Hedef.
10: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayat-ü Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayat-ü Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
9: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Muhsisim ki sayısız arzularım, hesapsız isteklerim, ince sızılarım, sözsüz dualarım katında ciddiye alınır, dinlenir, kabul edilir.
9: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
10: Hayat-ü Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi.

0: Sunan Hayri Akıncı.
1: Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın nasihatleri. Selman-ı Farisi radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Üç şey beni güldürdü. Üç şey de ağlattı. Ölüm peşinde olduğu halde dünyayı ümit edebilen, kendisinden asla gaflet edilmediği halde kendisi gaflet içerisinde yüzenlere ve Rabbinin kendisinden razı olup olmadığını bilmediği halde ağız dolusu kahkaha atanlara gülerim. Diğer taraftan Hazreti Peygamber'den ve onun ashabından olan arkadaşlarımdan ayrılmama, can çekişirken karşılaşacağım zorluklara ve alemlerin Rabbi olan Allah Teala'nın huzuruna çıktığımda onun beni cennete mi yoksa cehenneme mi göndereceğini bilemeyişime de ağlarım. Selman-ı Farisi şöyle anlatıyor. Allah Teala kullarından biri hakkında şer ya da kötülük dilediğinde ondan haya duygusunu kaldırır. Bunun sonucunda da o kişiden merhamet çekip alınır. Böylece diğer insanlar onu kötü ahlaklı, haşin ve kaba biri olarak tanırlar ve bunun için de sevmezler. Bu şekilde ondan emanet de alınır ve insan onu bir hain olarak görür. Sonuçta da İslam'ın ipi onun boynundan çözülür ve lanetlenir. Selman-ı Farisi radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Mü'min, yanında hem hastalığını anlayıp hem de tedavisini yapan bir doktorun bulunduğu hastaya benzer. Hasta, kendisine zararı dokunacak bir şey yemek istediğinde doktoru ona "Sakın bunu yeme, çünkü seni ölüme götürür." der ve iyileşinceye kadar da onun yanından ayrılmaz. Mü'min de böyledir. Allah Teala onu yapmak istediği kötü şeylerden alıkor. Ölünceye kadar kontrol altında tutarak cennetine dahil eder. Selman-ı Farisi radıyallahu anh kendisine bir mektup yazarak "Buraya mukaddes topraklara gel" diyen Ebu Derda radıyallahu anh'a şu cevabı yazdı. "Hiçbir toprak parçası insanı takdis edemez. Onu ancak amelleri takdis edebilir. Duyduğuma göre kadı olarak tayin edilmişsin. Eğer hastalarını iyileştirebiliyorsan ne mutlu sana. Şayet bu işte ehil olmayıp da bu yüzden bir insanın ölümüne sebep olursan cehenneme girmekten kork." Bu mektubu aldığı günden sonra Ebu Derda aralarında hüküm verdiği kişileri tekrar çağırtarak onlara "Ben bu işte henüz yeniyim. Bunun için de aranızdaki meseleyi bir kere daha anlatınız" derdi. Ebu Derda radıyallahu anh'ın nasihatleri. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. "Siz hayırlılarınızı sevdiğiniz ve hakkınızda verilen hak hükümleri kabul ettiğiniz sürece hayırdasınız demektir. Biliniz ki hakkı kabul eden kişi onunla amel etmiş gibidir." Ebu Derda radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. "İnsanlara sorumlu tutulmadıkları şeyleri yüklemeye kalkmayınız. Onları Rableri namına hesaba çekmeyiniz. Ey Ademoğlu, sen yalnızca kendi nefsine ve ameline bak. Çünkü başkalarının işlerini araştıran kişi uzun vadeli üzüntülere ve asla dinmeyen bir öfkeye düçar olur." Ebu Derda radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. "Allah Teala'ya sanki kendisini görüyormuş gibi ibadet ediniz. Nefislerinizi ölülerden sayınız. Unutmayınız ki geçiminizi temin eden az bir şey sizi meşgul edip gaflete düşürecek çok maldan daha hayırlıdır. Biliniz ki doğruluk ve iyilik hiçbir zaman çürümez, silinmez. Günahsa asla unutulmaz." Ebu Derda radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. "Hayır, mal ve evladının çok olması demek değildir. Hayır, ilminin artması ve Allah Teala'ya ibadette diğer insanlarla yarışmandır. İyilik yaptığında Allah'a hamd edip, kötülük yaptığındaysa ondan bağışlanma dilemendir. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Mü'min, haberi olmadığı halde mü'minlerin kalben kendisine buğz etmelerinden sakınsın. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Kul, tenhalarda ve yalnız başına kaldığında Allah'a isyan ederse, Allah Teala da haberi olmadığı halde mü'minlerin kalbine onun buğzunu atar. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. İmanın zirvesi, Allah'ın hükmüne karşı sabır ve kadere rıza göstermektir. İhlaslı ve samimi olarak tevekkül edip, Allah'a tam manasıyla teslim olmaktır. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Dünya malını biriktirmeye çok düşkün olup, ağzını deliler gibi açan, sahip olduklarını görmeyip de başkalarının ellerindekini gören kimselerin vay haline. Bu kişi eğer mümkün olsaydı, gecesini gündüzüne katarak çalışacaktı. Ağır bir hesaptan ve korkunç bir azaptan dolayı vay onun başına gelecekleri. Ebu Derda radıyallahu anh bir keresinde şöyle buyurmuştur. Ey Şam halkı! Tüketemeyeceğiniz şeyleri biriktirmeye, içerisinde oturamayacağınız binalar inşa etmeye, ulaşamayacağınız emeller peşinde koşmaya utanmıyor musunuz? Sizden öncekiler de habire mal yığıyorlar, uzun emeller peşinde koşup sağlam binalar inşa ediyorlardı. Ama ne oldu? Sonunda helak oldular. Besledikleri emel ve ümitleri yıkıldı. O sağlam binaları virane haline geldi. Bildiğiniz gibi Ad kavmi Aden'le Umman arasını mal ve evlatlarıyla doldurmuşlardı. Peki söyleyin bakalım, bugün içinizden kim onların mirasını benden iki dirheme satın alır? Ebu Derda radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Ey mal sahipleri! Kendisine karşı sizinle bizim aramızda hiçbir farkın kalmayacağı gün gelmeden önce kendinizi mallarınızla serinletiniz. Ebu Derda daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü. Ey insanlar! Sizler için sizi gaflete düşürecek nimetteki gizli şehvetten korkuyorum. Bu da tıka basa yiyip karnınızı doyurduğunuz halde ilimce aç olduğunuz zamandır. En hayırlınız arkadaşına, gel ölmeden önce oruç tutalım. En kötünüz de arkadaşlarına, gelin ölmeden önce yiyip içelim ve eğlenelim diyen kişidir. Ebu Derda radıyallahu anh, bina yapan bazı insanlara rastladığında, siz Allah Teala'nın harap etmek istediği dünyayı imara ve yenilemeye çalışıyorsunuz. Ama biliniz ki sonunda onun dediği olacaktır. Yolu viranelere düştüğünde ise, ey harabeler harabesi, hani daha önceki sahiplerin buyurmuştur. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Halkın hoşuna gitmeyen üç şeyi severim. Bunlar fakirlik, hastalık ve ölümdür. Ölümü beni Rabbime kavuşturacağı için, fakirliği alçak gönüllülük verdiği ve hastalığı da günahlarıma kefaret olacağı için severim. Ebu Derda radıyallahu anh bir cenaze gördüğünde şöyle derdi. Siz gidin, biz de arkanızdan geliyoruz. Ölümden daha güzel ve büyük bir nasihat yoktur. Vaiz olarak insana ölüm kâfidir. İnsanların birbiri arkasından gittiklerini gördüğü halde bundan ibret almayan kişinin aklı yoktur. Ebu Derda radıyallahu anh buyurmuştur. Halkın gizli hallerini araştıranlar onların güvenini kaybeder. Kötü durumlara karşı hazırlıksız olan kişi de başına gelen musibetlere sabredemez. Halka küfrettiğinde onlar da sana küfredecektir. Fakat sen onları terk etsen bile onlar seni terk etmeyecektir. bunları dinleyen kişinin "O halde bana ne yapmamı önerirsin?" demesi üzerine de "Bolluk zamanlarında, fakirlik günlerinde almak üzere borç ver." buyurdu. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: "Kim ölümü çok hatırlarsa onun sevinci ve hasedi azalır." Ebu Derda radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: "Sizlerin tekeffül edildiğiniz şeyler için çaba gösterip vekili olduğunuz şeyleri ihmal ettiğinizi görüyorum. Bizler sizin kötülerinizi bir baytarın atlardan anladığından daha iyi anlar ve tanırız. Bunlar namazlarını kazaya ya da son ana bırakırlar. Kur'an'ı çok az dinlerler. Kölelerini azat ettikleri halde sanki azat etmemiş gibi olurlar." Ebu Derda radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: "Tüm zamanlarınızı hayır ve iyilikler yapmak için harcayınız. Allah'ın dilediğine nasip ettiği rahmet damlalarını elde etmeye çalışınız. Allah Teala'dan ayıplarınızı örtmesini ve korkularınızı emniyete dönüştürmesini isteyiniz." Ebu Derda radıyallahu anh, "Bana kendisiyle Allah'ın yardım ve faydasına mazhar olabileceğim bir kelime öğret" diyen bir adama şunları söyledi: "Bir değil, iki, üç, dört, hatta beş şey öğreteyim ki kim bunlarla amel ederse Allah Teala katında yüce dereceler elde eder. Yalnızca helal kılınan şeyleri ye. Ancak helalinden kazanacağın gibi ailene de helalden başkasını götürme. Allah'tan günlük rızkını iste. Sabahleyin kalktığında kendini ölülerden say ve sana küfredip aleyhinde bulunan kimseyi Allah için bağışla. Bir kötülük işlediğinde de Allah'tan bağışlanma dile." Ebu Derda radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: "Göğüs kemikleri yaşlılıktan dolayı birbirine geçmiş de olsa herhangi birinizin dünya sevgisi genç kalacaktır. Bundan Allah Teala'nın kalplerini takva için imtihan ettiği kişiler müstesnadır ki böyleleri de oldukça azdır." Ebu Derda radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: "Şu üç şey Ademoğlunun işlerinin temelini oluşturur. Başına gelen musibetlerden yakınmaması, acı ve hastalıklarını kimseye söylememesi, dilini ve nefsini ıslah edip temizlemesi." Ebu Derda radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: "Mazlumların ve yetimlerin beddualarından sakınınız. Çünkü bu ikisinin bedduası geceliğin, herkesin uykuda bulunduğu bir sırada Allah Teala'ya ulaşır." Ebu Derda radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: "Kendisine zulmedebileceğim insanlar arasında en çok korktuğum, bana karşı yalnızca Allah Teala'dan yardım dileyen kimsedir." Ebu Derda radıyallahu anh, Selman-ı Farisi'ye şu mektubu yazmıştır: "Ey kardeşim! Başına geldiğinde kulluk yapamayacağın belalara düçar olmazdan önce boş zamanlarını değerlendir ve musibete uğramış kimselerin duasını ganimet bil. Ey kardeşim! Mescidi kendine ev edin. Çünkü ben Hazreti Peygamber'in "Mescitler müttakilerin evleridir" buyurduğunu işittim. Allah Teala mescitleri ev edinenlere rahat ve huzuru ve sırat üzerinde Rabbinin rızasına doğru gitmeyi vaat etmiştir. Ey kardeşim! Yetime merhamet göster. Onu kendine yaklaştırıp başını sıvazla. Ona kendi yemeğinden yedir. Çünkü ben Hazreti Peygamber'in kalbinin katılığından şikayet eden bir kişiye şöyle buyurduğunu işittim: kalbinin yumuşamasını istiyorsan yetimi kendine yaklaştırıp başını sıvazla. Ona kendi yemeğinden yedir. Ey kardeşim! Sakın şükrünü eda edemeyeceğin dünya mallarını yiyeyim deme. Çünkü ben Hazreti Peygamber'in bu konuda dünyada mal ve servet sahibi

olup da Allah'a itaat etmiş olan kişi kıyamet gününde malları önünde olduğu halde gelir. Sırattan geçtiği sırada köprünün her esneyişinde malı kendisine "Yürü korkma, çünkü sen üzerine farz kılınan hakkı eda ettin" der. Dünyada Allah'a itaat etmeyen mal sahipleri de malları omuzlarında olduğu halde gelir. Üzerinden geçtiği sırada sıratın her sarsılışında malı ona "Dünyadayken Allah Teala'nın benim hakkımda sana yüklediği şeyleri yerine getirmediğin için vay başına geleceklere" der buyurduğunu işittim. Ey kardeşim! Duyduğuma göre bir hizmetçi satın almışsın. Hazreti Peygamber, kendisine hizmet edilmediği sürece kul Allah'tan, Allah da kuldandır. Ama kendisine hizmet edildiğinde o kul üzerine hesap vacip olur buyurmuşlardır. Bir keresinde hanımım Ümmü Derda benden bir hizmetçi istedi. O sırada bir hizmetçi alabilecek durumda olmama rağmen Hazreti Peygamber'den işittiğim bu sözlerden dolayı almadım. Ey kardeşim, kıyamet gününde hesaba çekilmeyeceğimizi kim garanti edebilir? Ey kardeşim, sakın Hazreti Peygamber'in arkadaşıyım, sahabisiyim diye aldanma. Çünkü biz ondan sonra nice yıldır yaşıyoruz ve bu arada neler yaptığımızı da Allah Teala daha iyi bilir. Ebu Derda radıyallahu anh bir arkadaşına şunları yazmıştır. Ey kardeşim, şu anda sahip olduğun her şey senden önce başkalarınındı. Senden sonra da yine başkalarının olacaktır. Bu dünyadan eline geçecek ve sahibi olabileceğin tek şey nefsin için önden gönderdiğin amellerindir. O halde kendin için ameller edinmeye bak. Çünkü sen mazeret kabul etmeyecek bir zatın huzuruna gideceksin. Dünya malını ise senden sonra seni övmeyecek kişiler için yığıyorsun. Yığmış olduğun bu malları vefatından sonra ya onunla Allah'a itaat edip senin aksine mes'ud olacak bir kişiye ya da onunla Allah'a isyanda bulunup senin gibi bedbaht olacak bir kişiye bırakacaksın. Allah'a yemin ederim ki bunların hiçbiri kendisini sırtında taşıyacağın mallara değmez. Sakın onu kendine tercih etme. Malının gideniyle Allah'ın rahmetini, kalanıyla da rızkını ümit et. Selam üzerine olsun. Ebu Derda radıyallahu an Mesleme bin Muhalle'de şunları yazdı. Allah Teala kendi taatıyla amel eden kullarını sever. O, sevdiği kimseyi halka da sevdirir. Kim de yasakladığı şeyleri işlemekle kendisine isyan ederse, Allah Teala ona buğz eder. Bunun sonucunda da o kişiyi halka kendisine buğz edilecek biri olarak tanıtır. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. İslam ancak itaat edilmek için vardır. Hayır cemaattadır. Nasihat da Allah, halife ve bütün müminler içindir. Ebu Zer radıyallahu anh'ın nasihatleri. Ebu Zer radıyallahu anh bir keresinde Kabe'nin yanında durarak, "Ey insanlar! Ben Gıfar kabilesinden Cündüb isimli kişiyim. Sizleri seven ve daima iyiliğinizi isteyen bir kardeşiniz olarak sözlerime kulak veriniz" dedi. İnsanların etrafına toplanması üzerine de şunları söyledi. "Sizden biriniz bir yolculuğa çıkmak istediğinde o yolculuk için gerekli hazırlıkları yapar mı?" İnsanların "Evet, tabii ki yapardı" demeleri üzerine de "İşte bu yolculukların en uzunu kıyamet yolculuğudur. O halde onun için gerekli hazırlıklarınızı yapınız" dedi. Çevresindekiler "Peki neler hazırlamalıyız?" diye sorunca da şöyle buyurdu. "Bu yolculuğun büyük sıkıntılarından kurtulmak için hac yapınız. Kabirlerinizden kalkıp da mahşer yerine varıncaya kadar yürüyeceğiniz uzun yol için
sıcak

0: günlerde oruç tutunuz. Kabirlerin vahşet ve yalnızlığını düşünerek gece karanlığında namaz kılınız. O büyük günün zorluklarından kurtulmak istiyorsanız ya hayır söyleyiniz yahut da susunuz. Sahip olduğunuz mallarınızdan sadaka veriniz. Günlerinizin yarısını helalinden kazanmak, diğer yarısını da ahiretiniz için geçiriniz. Üçüncü bir şeyle uğraşmanızsa size fayda değil, zarar verir. Malınızı iki kısma ayırın. Bir kısmını aile efradınıza harcayın, diğer kısmını ise önden ahiretiniz için azık olarak gönderin. Malınız konusunda bunların dışında yapacağınız şeyler size ancak zarar verecektir. Sonra yüksek sesle, "Ey insanlar! Sizleri sonu olmayan ve asla ulaşamayacağınız bir hedefin hırsı öldürmüştür." buyurdu. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. İnsan bu dünyaya ölmek için gelir. Yıkılıp harap olması için ev yapar. Sonsuz olanı terk edip geçici şeyler uğrunda tüm güçlerini harcarlar. İnsanların hoşlanmadığı şu üç şey ne güzeldir. Ölüm, hastalık ve fakirlik.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Muhterem kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'la mücadele edenlerin iktisadi açıdan da nasıl hezimete uğrayacaklarını, yenileceklerini, mağlup olacaklarını, San'a'da, San'a'nın dışında Ashabul Cenne olarak meşhur olan bir kardeşler topluluğu üzerine ifade ediyor. İnna belevnâhum kemâ belevnâ ashabel cenne iz aksemû leyasrimunnehâ musbihîn. Bir adam vardı, adamın çocukları vardı. Adam yaşarken hayır hasenatta bulunurdu. Ne zaman ürünü devşirirse bağında, bahçesinde ne kadar meyve varsa hasat ettiğinde oradan fukaraya verirdi. Kendine yetecek kadar alır, geri kalanını onlara sadaka olarak verirdi. Bu adam vefat eder. Vefat edince oğulları toplanırlar, karar alırlar. Derler ki fukaraya vermeyelim, sadece kendimiz alalım, bizim olsun. Kararlaştırırlar, sonra bahçelerine giderler. Bir sabah erkenden bakarlar ki ortada ne bağ kalmıştır ne bahçe kalmıştır. Her şey yanmıştır, hak ile yeksan olmuştur. Allah Azze ve Celle onların bağlarını, bahçelerini nasıl yok etmiştir? Halbuki onlar gizli planlar yapıyorlardı. Gideceklerdi, alacaklardı. Daha zengin olacaklardı, daha çok kazanacaklardı, fukaraya vermeyeceklerdi. Fakat hezimet onların oldu. Mekkeliler de iktisadi anlamda böyle kaybedecekler. Sömürenler, fukaranın hakkını vermeyenler ve fi emvalihim hakkul lisaili vel mahrum. Onların mallarında isteyenlerin, istemekten utananların hakkı var zenginlerin mallarında. Eğer zenginler fukaraya, fukaranın olan o hakkı vermezlerse Allah Teala bir gün o serveti onların elinden alacak. Ve tilkel eyyamu nudaviluha beynen nas. Cenab-ı Hak bu zamanları, günleri, iktidarları, servetleri insanların arasında döndürür. Bugün zenginleri zenginlikle, fakirlikleri de fakirlikle imtihan eder ama yarın gün değişir. O fakirler, onların çocukları zengin olur, zenginlerin çocukları fakir olur. İmtihan böyle kıyamete kadar farklı şekil ve suretlerde devam eder. Allah Azze ve Celle herkesi farklı şekilde imtihan eder. Hoca herkese aynı soruyu sormak zorunda değil. Allah Teala da herkesi farklı şekillerde imtihan eder. Peki, İnna belevnâhum kemâ belevnâ ashâbel cennâ. Biz onları, yani Kureyş'i, Muhammed Aleyhisselam'ın düşmanlarını imtihan ettik. Onlara belayı verdik, cezalarını verdik. Kemâ belevnâ ashâbel cennâ. O bahçe sahiplerine nasıl bela verdiysek, onları nasıl imtihan ettiysek, musibet verdiysek, aynı belaya onlar da mahkum oldular. İz aksemû leyasrimunnehâ musbihîn. Hatırla ki onlar yemin etmişlerdi. لَيَسْرِمُنَّهَا مُسْبِح۪ينَ. Sabaha girdikleri halde o bahçeyi hasat edeceklerdi. Meyveleri alacaklardı. Her çeşit meyve vardı bahçede, alacaklar. Fakat fukaraya vermeyecekler, yetimlere vermeyecekler. Daha rahat yaşayacaklardı. Daha müreffeh bir hayatları olacaktı. وَلَا يَسْتَثْنُونَ. İstisna etmediler, İnşallah demediler ya da وَلَا يَسْتَثْنُونَ. Fukaranın hakkını ihraç etmediler, çıkarmadılar. Onların o bahçede hakları vardı, meyvede vardı, ekinde vardı. Vermemeye dair irade izhar ettiler. Tıpkı bugün Batılıların yaptığı gibi. Afrika'yı soydular, Asya'yı soydular, Hindistan'ı sömürdüler, aldılar, götürdüler. Şimdi Afrika'da insanlar açlıktan ölüyorlar. Onlar ölüyorlar, onlar da obezite oldular, adım atamıyorlar. Karşıda Afrika'da insanlar da açlıktan ölüme mahkum oldular. Böyle bir hayatı yaşıyorlar. وَلَا يَسْتَثْنُونَ. Onların hakkını çıkarmaları gerekiyordu. Peki Batılılar daha öteye gittiler. Haklarını çıkarmak, yani Avrupa'dan alıp onlara göndermek şöyle dursun, Afrika'dan alıp da Avrupa'ya götürdüler. Peki Osmanlı

O nasıl yapmıştı? Anadolu ovalarındaki buğdaylarını aldı, Afrika'ya gönderdi. Anadolu ambarlarından Afrika'daki insanlara gönderdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiram radıyallahu anhum, bir yeri fethedince onlara emrederdi. Huz min emvalihim ve tasaddak ila fukaraihim. Onların zenginlerinden al, onların fukarasına ver. Yani ferdi planla bir emri varsa, orduya emri varsa, alın onlardan, onların zenginlerinden alın, yine onların fukarasına tasadduk edin, orada tasadduk edin, o emri verirdi. Fakat bunlar alıyorlar, dışarıdan fukaranın ülkesinden kendi yurtlarına taşıyorlar. Peki bunların cürmü Avrupalılara, Batılılara göre, emperyalistlere göre çok daha hafif. Onlar kendi bahçelerinden vermiyorlar. Tabi bu da bir isyan, büyük bir günah. Sadaka vermiyorlar, zekat vermiyorlar. Vermeyerek Allah Teala'ya isyan ediyorlar. Fakat Batılılar vermek şöyle dursun, bir de hırsızlık yapıyorlar. Peki fetaf aleyha taifun min rabbike ve hum naimun. Fetaf aleyha alel cenne. Onların cennetine taifun min rabbike, Rabbinden bir bela geldi. Dönen, kuşatan bahçeyi çepeçevre saran taifun min rabbik, Rabbinden bir bela. Yani Allah Teala'dan gelirse kimse buna engel olamaz. Yani birilerinin mühendislik çalışması neticesinde onların bağları, bahçeleri kurumuyor. Bir mühendislik çalışması neticesinde onların iktisat nizamı çökmeyecek. Borsaları birilerinin çalışmaları, mühendislik projelerin neticesinde Batı'nın borsası çökmeyecek. Peki kim yapacak? فَتَافَ عَلَيْهَا تَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. Onlar uykuda oldukları halde, ve hum naimun hal cümlesi. Yani gafilken işimiz çok iyi gidiyor. Daha iyi sömürüyoruz, daha iyi kazanıyoruz. Petrol piyasası elimizde, dilediğimiz gibi indiriyoruz petrolün varil fiyatını, dilediğimiz gibi yükseltiyoruz, daha iyi sömürüyoruz. Şimdi dünyayı daha iyi idare ediyoruz dedikleri bir an, ve hum naimun, o sömürücülerin gafil olmalarından bahsediyor. En gafil oldukları an, kendilerini en rahat hissettikleri zamanda فَتَافَ عَلَيْهَا تَائِفٌ مِنْ رَبِّكِ, Rabbinden onların bahçelerini ya da borsalarını, iktisadi yapılarını, teşekküllerini kuşatacak, yok edecek bir bela gelecek. Oradan kurtulma imkanları yok. Öyle bir krize girecekler ki فَتَافَ عَلَيْهَا تَائِفٌ, kuşatıcı olduğundan dolayı kriz üzerine girecek. Oradan kurtulma imkanları olmayacak. فَاَصْبَحَتْ كَسَّر۪يمٌ. Asbahat, yani bunun faili hiye, ama o nereye dönüyor? Bahçeye dönüyor. Onların bahçeleri kessarim, yani kesilmiş, hasat edilmiş, devşirilmiş hale geldi. Kessarim, yani kesildi, hasat edildi ya da böyle yandı, hiçbir şey kalmadı. Ya da bembeyaz gündüz gibi oldu. Ya da kum gibi oldu. Kum verimli araziden koparıldığından dolayı o da burada bu şekilde kum olarak da tefsir edilebilir. Feasbahat kessarim, kumluk gibi oldu, bembeyaz oldu. Hiçbir şey kalmadı onların arsalarında, öyle kurudu. Ya da gece gibi oldu, simsiyah oldu. Ya da feasbahat kessarim, geldiler ki hiçbir bağda, hiçbir ağaçta tek bir tane salkım ya da meyve bulamadılar. Her şey yok olmuş. Hiçbir şey geride kalmadı. فَتَافَ عَلَيْهَا تَائِفٌ مِنْ رَبِّكِ. Eğer bela, musibet Allah Teala'dan gelirse, kuşatıcı olursa, borsa uzmanları, dünyanın en meşhur ekonomistleri bir araya gelseler, ARG'si, CEO'su vesairesi toplanmış olsalar, bu zalimlerin ekonomilerine deva olamazlar, çare bulamazlar. Bela onlara Allah Azze ve Celle'den gelecek. Peki bu olabilmesi için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlak yapısına ittiba etme mecburiyetimiz var. Anlatıyor onların hallerini. Peki fetenâdev musbihîn, sabah birbirine çağrıda bulundular, nida ettiler. Musbihîn, yine yani sabaha girdikleri halde, hadi hazırlanın dediler.

Enirdu ala harsikum in kuntum sarimin. Enirdu ala harsikum. Buradaki en müfessire. Çünkü fetenade orada kavil anlamı var. Onun için hadi bağınıza, bahçenize gidiniz. Sabah erkenden gidiniz. İn kuntum sarimin. Eğer hasat yapacaksanız, oradaki meyveyi devşirecekseniz erkenden bağınıza, bahçenize gidin. Fentalaku hum yetekafetun. Yola çıktılar, gidiyorlar fakat gizli gizli konuşuyorlar. Hum yetekafetun. Kimse duymasın. Bir fakir onların o halde giderken, bahçelerine giderken gidişlerine tanık olmasın, gelirler onlar da meyve isterler, başka şeyler talep ederler diye gizli gizli konuşmayı telkin ediyorlar. Fantalaku, hangi halde gidin? Vehum yetekafetun. Ella yedhulennehel yevme aleyküm miskin. Dediler ki bugün bu bahçeye hiçbir miskin sizin olduğunuz yere, bağınıza, bahçenize girmesin. Giremeyecek dediler. Girmeyecek dediler. Girmesin dediler. Yani buradaki en müfessire. Çünkü yetekhafetunde yine kavil anlamı var. Gizli gizli konuşuyorlar. Ella yedhulen nehel yevme. Oradaki ha zamir bahçeye dönüyor. Hiçbir miskin, ekmeği yok, yemeği yok, suyu yok. O haldeler, muzdaripler, biçareler, mazlumlar. Fakat onlar zenginliğin içinde yüzüyorlar fakat ifadeleri buraya hiçbir miskin olduğunuz bahçeye girmeyecek. Tıpkı batılıların yaptığı gibi. Onlar da diyorlar ki Suriye'den, Irak'tan Müslümanlar, mülteciler gelemezler, buraya giremezler. Efendim gitmesinler tabii. Bir Müslüman kafir beldesine gidemez. Elhamdülillah. Bu topraklar onları kabul ediyor. Muhacir, kardeşlerimiz onlar bizim. Kabul ederiz. Yani Allah Teala bizi ensar olmakla, onları muhacir olmakla imtihan ediyor. Ensarın vazifesi daha zor. Allah Teala o vazifeyi sadece onun rızasını kazanabilmek için yapmayı bize ihsan buyursun. O noktada muvaffakiyetler ihsan eylesin. Fakat aldanıyorlar, gidiyorlar. Peki onlar ne yapıyorlar? Yolları kapattılar, kapları kapattılar, denizlerde boğuluyorlar. Boğuluyorlar, botlarını batırıyorlar. O halde onları öldürüyorlar, katlediyorlar. Sınırda kış demeden, kar demeden, gece demeden hamile kadınları, çocukları, yetimleri bekletiyorlar. Ella yedhulennehel yevme aleyküm miskin. Onlar bahçeleri nasıl helak olduysa Allah'ın inayetiyle Rabbim bu zalimlerin iktisat sistemlerini çökertecektir. Ekonomilerini çökertecektir. Hak ile yeksan edecektir. Fakat bunun şartı biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlak yapısına dönersek. Yani ve inneke la ala hulukin azim. O yüce ahlak sahibi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun esaslarına, siretine, sünnetine ittiba edersek Allah Teala bize bu fotoğrafı gösterecektir. Ve gadav ala herdin kadirin. Herdin böyle hayra engel olmak üzere sabah çıktılar. Buradaki alanın mutallakı kadirin. Yani hayra engel olmaya güçleri yettiği halde sabah erkenden onlar yola çıktılar, gidiyorlar. Ya da buradaki hard o bahçenin adı, bahçeye gidiyorlar. Peki bahçeye gittiler, gece uyudular fakat Allah Azze ve Celle gece o bahçeyi onlar gafilken, uykudayken yok etti. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا اِنَّا لَظَالُونَ. Ne zaman ki bahçeyi gördüler, قَالُوا dediler ki اِنَّا لَظَالُونَ. Biz yolu kaybettik. Bu yapı bizim değil, bu bahçe bizim değil. Allah'ın inayetiyle o gün gelecek, onu söyleyecekler, diyecekler ki bu şehir Londra değil, bu şehir Paris değil, bu şehir New York değil. Bu mazlumların ahı onların ekonomilerini, iktisatlarını onların başına geçirecektir, çökertecektir. Mazlumların duaları onların başına bela olacaktır. İnna belevnahum kema belevna ashabel cennet. Neden? Orada mazlumlar vardı. Onların duaları Allah Teala'nın gayretine dokundu. İnna belevnahum, onlara bela vermişti. Peki bugün aynı şeyi emperyalistler yapıyorlar. O halde belki 40 hafta, belki 40 yıl sonra Allah Azze ve Celle onların ceza

cezasını mutlaka verecektir. Peki felemma ra'uha kalu inna lazalun bel nahnu mahrumun. Dediler ki işlerinden bir kısım, hayır öyle değil, bu bahçe bizim bahçemiz, işte şurası burası bize ait. Bel nahnu mahrumun, biz mahrum olduk. Biz mazlumları dışladığımızdan, fukaraya bir şey vermemeye dair yemin ettiğimizden dolayı Allah Teala elimizde neler varsa onları aldı. Şimdi ne bağ kaldı ne bahçe kaldı dediler. Kâle evsaduhum elem akullekum levlâ tusebbihûn. Evsaduhum onların en hayırlısı. En hayırlısı dedi ki elem akullekum, ben size dememiş miydim levlâ tusebbihûn. Allah Azze ve Celle'yi tesbih etseniz ya, Allah Azze ve Celle'ye tevbe etseniz ya, neden fukarayı bağınıza, bahçenize almamaya dair yemin ediyorsunuz, söz veriyorsunuz, hayır diyorsunuz, gizli gizli gidelim, biz orayı devşirelim, alalım, onlar kendi başlarının çaresine baksınlar, kenarda köşede ölsünler, neden böyle ahitleriniz, yeminleriniz var diye işlerinde akıl sahibi olanlar onlara bunu hatırlatıyorlar. Kalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Dediler ki subhana rabbina, Rabbimizi mürebbi olan Allah Azze ve Celle'yi tesbih ediyoruz. Bütün noksanlıklardan tenzih ediyoruz. Ya Rabbi, şeriatına, nizamına ittiba ediyoruz. Sadaka vermek zorundayız. Zekat vermek mecburiyetindeyiz. Sen bu nizamı böyle kurdun. Zenginler elinden fukaraya dağıtacaksın. Mülk senin ya Rabbi. Bunu bize vermişsin. Ama anlayamadık. Şimdi tövbe ettik. Sana yöneldik. Pişman olduk. Kalu subhane rabbina inna kunna zalimin. Biz zalim olduk. Nasıl? Hepsi bizim olsun dedik. Fukara gelemez dedik. Alamaz dedik. Buraya giremez dedik. Allah'ın inayetiyle batılılar böyle bir cezaya müstahak oldukları zaman, burunları kırılınca, iktisadi yapıları çözülünce, çökünce, o zaman güçlerini, kuvvetlerini kaybedecekler. Zillet onları İslam'a götürecek. O zaman bir kısmı tevbe edecekler. Belki Hazreti İsa nuzulü tahakkuk edince belki o zaman iman edecekler. O zaman hidayete gelecekler. Ama mutlaka onlar bu servetlerini, ihtişamlarını Firavun kaybettiği gibi kaybedecekler. Roma'nın çöktüğü gibi çökecekler. Komünizma nasıl tarih olduysa onlar da tarih olacak. Fakat Allah Azze ve Celle onların tarih olabilmesi için Müslümanların hangi yoldan, hangi esasları, ilkeler edinerek yürümelerini bize bu surede işaret ediyor. فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِي يَتَلَاوَمُونَ. Birbirlerine döndüler. Ne oldukları halde yetelavemun, birbirlerini lanetliyorlar, levmediyorlar, efendim diyorlar, sen neden daha yüksek sesle bizi uyarmadın, anlatmadın, demedin, babamızın yolundan neden ayrıldık, babam fukaraya verirdi, biz neden böyle bir karar aldık, bu kararı aldığımız zaman akıl sahipleri daha öne çıkıp bahçeye doğru giderken neden bizi durdurmadılar diye birbirini levmetmeye, azarlamaya başladılar. Kalu ya veylena inna kunna tagin. Dediler ki ya veylena. Yani ya veylena demek ey helak, şimdi vaktindir gel. Ey yok oluş, ey felaket. Ey her şeyi kaybediş, gel şimdi senin vaktindir. Kalu ya veylena. İnna kunna tagin. Yani neden felaketin vaktidir, helaketin vaktidir, gel ey yok oluş dediler. Çünkü biz azdık. Biz azdık, her şeyimizi kaybettik. Burada Allah Teala'ya dönüş hali var, tevbenin işareti var, emaresi var, dönüyorlar şimdi. Islah oldular, bela ile dönüyorlar. Ama dönemeyenler var, Velid bin Mughire gibi. Dönemeyenler olacak, dönenler olacak. Eğer bu emperyalizmanın küresel sömürü sistemi çökerse Allah'ın inayetiyle çökecek. Rabbim bize çöktüğünü görmeyi nasip etsin. Birkaç yıl önce bir kriz olmuştu. Amerika'da çıktı, bütün devletleri sarstı. Bir virüs gibi sistemden girdi, her yere ulaştı. Öyle olacak. Bir anda,
Bir gece Allah'ın inayetiyle borsaları, sistemleri çökecek. Kesada uğrayacaklar. Kesada uğradıkları zaman bir grup tevbe edecek, ıslah olacak, hidayete erecek. Kalu ya veylena inna kunna tagin. Asa rabbuna en yubdilena hayran minha inna ila rabbina ragibun. Umulur ki asa rabbuna Rabbimiz en yubdilena hayran minha. Bu bahçeden daha hayırlısını bize verirdi. Allah Teala'ya temellilerini izhar ettiler. İnna ila rabbina ragibun. Biz Rabbimize iltica ediyoruz, ona dönüyoruz. Burada ragibe fiilini ila harfi ceri ile kullanıyor. Aslında ragibe ya fi ile kullanılır, fi harfi ceri ile, veya eğer yüz çevirme anlamında kullanılacaksa o zaman an harfi ceri ile ragibe an, ragibe fi. Fakat burada ila kullanılıyor ki bir dönüş anlamı da var. İnna ila rabbina ragibun. Biz Rabbimize dönüyoruz. Yani rağbetimiz var, Allah'a dönüşümüz var. İlada intiha anlamı var. Çünkü Allah Azze ve Celle dönülecek ilk ve son noktadır. Allah Azze ve Celle dönmede son noktaysa, yegane kurtuluş Allah Teala'ya dönmekteyse, sığınak o, barınak oysa, o halde onu ilah harfi ceriyle burada onlar ifade ediyorlar. Cenab-ı Hak da onların bu ifadesini bize naklediyor. İnna ila rabbina ragibun. Kezalikel azab. İşte azap böyledir. Dünya azabı böyledir. Yani kim Allah'a muhalefet ederse, kim sadaka vermezse, kim zekat vermemek için hilelere, entikalara başvurursa, kezalikel azab. Azap böyledir. Peki Allah Teala'nın onlara azabı böyleyse, Afrika'yı, Asya'yı sömürenler, bugünkü emperyalistler, onlara Allah Teala'nın azabı nasıl olacaktır? Elbette daha şiddetli olacak. Fakat dua oklarımız Allah Teala'nın huzuruna ulaşabilirse, Muhammed Aleyhisselam'ın ahlak nizamını eğer biz kendi aramızda hakim kılabilirsek, Efendimizin yaptığını yapabilirsek, Allah Teala yolumuzu açacaktır. Hutbede bu hadiseyi anlatırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir rivayeti nakletmiştik. Sevvan radıyallahu anh naklediyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir bedevi gelir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hane-i saadetin önünde oturuyorlar. Bedevi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sohbet eder. Allah Resulü aleyhisselam ona mahallesinde olduğu yerdeki insanlardan, Müslümanlardan, onların hallerinden sorar. Öğle vakti gelir, Efendimiz aleyhisselam Sevban'ı yanına çağırır. Kulağına git eve sor, evimizde neler var? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem misafiri var. Peygamberin evinde ona ikram edecek neler var diye Ayşe'ye sor diye Sevban'ı gönderir. Hazreti Ayşe'ye gider. Ayşe radıyallahu anha evde bir şey yok der. Allah Resulü aleyhisselama ilet. Gelir anlatır, Efendimiz aleyhisselam diğer hanımlarına gönderir. Onlar da küllühünne ya'tezirne bima tezerat bihi Ayşe. Ayşe radıyallahu anha ne ile özrünü beyan ettiyse onlar da aynı ifadelerle özürlerini ifade ederler, izhar ederler. Küllühünne ya'tezirne bima tezerat bihi Ayşe. Ayşe radıyallahu anh'ın mazeretini aynısıyla onlar da naklederler. Onların evinde de ne ekmek vardır ne yiyecek vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturuyor. Bedevi Allah Resulü aleyhisselam halini fark edince ya Resulallah der. Biz şehirli değiliz. Biz bedeviyiz. Bir avuç hurmayla doyarız ya Resulallah. Üzerine bir bardak su ya da bir bardak süt yeter bize ya Resulallah der. Sevvan radıyallahu anh bizim bir keçimiz vardı. Efendimiz aleyhisselam yanına geldi. Allah Resulü aleyhisselam mübarek eliyle Bismillah dedi, sıvazladı. Sonra Bismillah dedi, benden bir kap istedi. Efendimiz aleyhisselama getirdim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bismillah deyip keçiyi sağmaya başladılar.
Doldurdular kabı, bedeviye verdi. Bedevi içti. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tekrar Bismillah deyip kabı doldurdu. Hazreti Ayşe'ye götür buyurdu. Ayşe radıyallahu anha.

götürdüm. Sonra diğer hanımlarına götür buyurdu. Onlara götürdüm. Efendimiz Aleyhisselam Bismillah dedi. Tekrar sağdı. Bedeviye verdi. Tekrar Bismillah buyurdu Aleyhisselatü Vesselam. Bir daha sağdı. Bir daha doldurdu. Bana verdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ardından da bizim hayvanımıza, keçimize dua ettiler. Allah Teala ona bereket ihsan buyursun diye. Efendimiz Aleyhisselam orada bir aziyeti var. Daraldılar. Bir bedevi var. Ona ikram edecek. Ayşe radıyallahu anha ona soruyor. Diğer hanımlarına, annelerimize soruyor. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde onlara ikram edecek bir şeyler yok. Yani bu hadise bize şunu anlatıyor. Şunu ihtar ediyor. Ey Müslümanlar, siz ümmete bakma noktasında, fukaraya, yetime, muhacire bakma noktasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba ederseniz, eğer bu ölçüyü hayatınıza taşır, hakim kılarsanız, işte o zaman hayatınıza bereket gelecek. Bir keçi Medine'de şu kadar eve yetecek, şu kadar insana bir keçi, bir keçinin sütü yetecekti. Yani o zaman mucizeler, o zaman kerametler devreye girecektir. Olmaz dedikleriniz olacaktır Allah'ın inayetiyle. Güçlü gördükleriniz zelil olacak, zayıf gördükleriniz aziz olacaklar. Ümmet çıkış yolu, hal çaresini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu bedevi ile olan muarefesinde, muamelesinde arayacak. Eğer ona o noktada ittiba ederse Allah Teala ümmetin hayatına bereketler ihsan edecek. Kezalikel azab. İşte azap böyledir. Allah Teala fukaraya bakmama noktasında anlaşan insanlara böyle azap eder, böyle onların servetlerini yok eder. Vel azabul ahireti ekber. Fakat bir de ahiret azabı var ki o dünyaya kıyas edilmez. Dünyaya kıyas edilmeyecek kadar büyüktür ve şiddetlidir ahiretin azabı. Lev kânû yâlemûn. Keşke, bunu keşke demeyelim de, lev kânû yâlemûn. Bunu bilmiş olsalardı, bilmiş olsalardı o zaman Allah Teala'nın emrine, talimatına, sadaka noktasındaki buyruklarına muhalefet etmezlerdi. Buradan yeni bir bölüme geçiyor. Yeni bölümde Allah Azze ve Celle kafirlerin, zalimlerin ahirete dair sözlerini naklediyor. Sonra ahirette halleri nasıl olacak onlardan bahsedecek. İnne lil muttakine inde rabbihim cennetin naim. Muttakiler için. Yani günaha düşmekten kendini koruyanlar için Rableri katında nimetlerle dolu cennetler var. Onları Allah Teala o cennetlere alacak. Efe neca'lul muslimine kel mucrimin. Burada teşbih-i maklub var. Müşebbeh, müşebbehum bihin yerinde. Efe neca'lul muslimine kel mucrimin. Onlar ne zannediyorlar? Müslümanları mücrimler gibi değerlendirecek. Müslümanlara hangi hakları veriyorsak mücrimlere aynı hakları verecek. Onları aynı mizanda, aynı mikyasa değerlendirecek. Böyle mi zannediyorlar? Onlar demişlerdi ki eğer diriliş olacaksa, ahireti olacaksa dünyada nasıl nimet bizim elimizde, iktidar, saltanat bizde, ahirette de öyle olacak dediler. Efe nec'alul muslimine kel mücrimin. Burada rahat edenler orada da rahat eder dediler. Maleküm keyfe tahkumun. Maleküm, size ne oluyor? Keyfe tahkumun. Nasıl böyle bir hüküm veriyorsunuz? Ey mücrimler, ey zalimler, bunu nereden alıyorsunuz? Yani maleküm keyfe tahkumun. Nasıl hükmediyorsunuz? Ahirete dair hüküm verme yetkisini Allah Teala size mi verdi? Eleysallahu bi ahkemil hakimin. Hakimler hakimi Allah Azze ve Celle mi yoksa Velid bin Muğire mi? Orada lahaya mı davaları götürecekler? Avrupa Birliği'nin mahkemelerine mi götürecekler? Yani neye göre böyle konuşuyorsunuz? Kim oluyorsunuz siz? Allah Teala'ya karşı, onun şeriatına, onun nizamına karşı böyle cüretkar ifadeleri nasıl kullanabiliyorsunuz? Maleküm keyfe tahkumun. Size mi verildi ahirete dair cezaları verme yetkisi? Emleküm kitabun fihi tedrusun. Yani onların akli ve nakli bütün dayanaklarını Kur'an-ı Kerim bu ayet-i kerimelerle çökertiyor.
ahirete dair bütün iddiaların, bütün ifadelerini buradan sonraki ayet-i kerime tarumar ediyor. Emleküm, yoksa sizin için kitabım, bir kitap var. Fihi, o kitapta tedrusun, okuyorsunuz. Bir takım masallar. Sonra diyorsunuz ki, ahirete gidersek işte orada biz Müslümanlardan daha iyi konumda oluruz. İnne leküm fihi lema tekayyerun. Yani inne leküm fihi, o kitapta sizin için var, ya da ahirette sizin için var. Lema tekayyerun. Buradaki lam lamul ibtida, tekid ediyor inne ile başlayan cümleyi. Lema tekayyerun, lema teştehun. Ne arzuluyorsanız, neyi istiyorsanız sizin için var o kıyamet gününde. O kitapta onu mu okuyorsunuz? Yani böyle bir kitap mı var elinizde? Allah Teala size vahiy mi gönderiyor? Neye göre bu masalları söylüyorsunuz? Ya da emleküm eymanun aleyna baligatun ila yevmil kıyame. Ya da sizin için eymanun aleyna, bizim üzerimizde yeminler mi var? Güçlü sözler mi var? Allah Teala size söz mü verdi? Baligatun ila yevmil kıyame. Kıyamete kadar devam edecek. Allah Teala size bir takım sözler mi verdi? Size dair kendi üzerinde sorumluluklar mı var? Nedir o? Neyi istiyorsanız kendi lehinizde, hangi hükmü veriyorsanız o hükümler sizin adınıza hakikat olacak. Her istediğinize ulaşacaksınız. Yani böyle bir yeminler mi var, size dair verilen sözler mi var? İnne leküm lema tahkumun. Yani o sözler nelerdir? Size verilen o sözler, verildiğini zannettiğiniz o sözler, kıyamete kadar devam ettiğini düşündüğünüz o sözler, yoksa sizin böyle verilen sözler mi var size dair? Ki nedir o? İnne leküm lema tahkumun. İnne leküm lema tahkumun. Nedir o? Mutlaka sizin için arzuladığınız, istediğiniz her şey vardır. Ne İstiyorsanız verilecek onlar. Selhum, sor onlara. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, Allah Resulü adına bütün Müslümanlara. Eyyuhum bizalike zaim. İçinizde hangisi bizalike bu hükmü zaim, bu hükme kefil oluyor? Yani neyi istiyorsanız ona sahip olacaksınız. Dünyada sahip olacaksınız, ahirette sahip olacaksınız. Siz Müslümanlarla aynı konumda olacaksınız. Efe nec'alul muslimine kel mücrimin. Allah Teala Müslümanları da o mücrimler gibi yapacak. Buna dair elinizde bir delil mi var? Selhum eyyuhum bizalike zaim. Hangisi bu yalana kefil olur, bu hükme kefil olur, onun garantisini verebilir. Em lehum şurakâhu, yoksa onların akıl hocaları mı var? Bu fikri, bu yalanı ortaya atmada onların ortakları mı var? Değil ortakları, hiçbir şeyleri yok. Ne taklit mercileri var, ne akıl hocaları var. Sadece onların yalanlarına, hevalarına dayanıyor. فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. Onlar şürekalarını, ortaklarını, akıl hocalarını getirsinler. İnkânu sadıkın, eğer doğru söylüyorlarsa, sadakatleri varsa. Yani ahirete dair kendi lehlerinde hüküm verecekler. Dünyada zulmettiler, Allah'a kafa tuttular, fukaranın sofrasından ekmeği aldılar, babaları öldürdüler, çocukları yetim bıraktılar. Şimdi ahirette onlar da gülecekler. Müslümanlarla aynı konumda olacaklar. Buna dair eğer ifadeleri varsa söyle onlara, şahitlerini getirsinler. İn kânû sâdıkîn. Yevme yukşafu an sâki ve yud'avne ilessucûdi felâ yestatî'ûn. Yani uzkur yevme yukşafu an sakin. Burada karine var. Yani baldırın açılmasından bahsediyor. Fakat yani işte del emru, kıyamet günü durum ciddileşince, artık mahkeme kuruldu, zalimler cehenneme sevk ediliyorlar. O günü hatırla. Yevme yukşafu an sakin, durum ciddileşince ve yud'avne ile sucudi fela yestadiyun. Onlar secdeye davet edilecekler. Kafirler, zalimler, mücrimler, Müslümanlara, mazlumlara kan kusturanlar. Fakat felâ yestatîûn, güç yettiremeyecekler.
Yani eğilmek isteyecekler. Allah Teala'nın gücünü, kuvvetini, azametini görecekler. Fakat dünyada başını secdeye koymayanlar

kür etmeyenler, caminin kapısını açmayanlar, İslam'a sövenlere hakaret edenler felayesta diyor. Yani orada güç yettiremeyecekler, eğilemeyecekler, secde edemeyecekler. Haşiaten absaruhum terhaquhum zille. Haşiaten absaruhum, bu da yine hal cümlesi. Ve yud'aune, yani ve yud'aune, onlar davet edilecekler ne olduğu halde. Haşiaten absaruhum, haşiaten zelileten demek, gözleri zelil olduğu halde, başlar önde, kaldıramayacaklar, kaldırıp da hadisenin, ortamın dehşetinden bakamayacaklar. İkinci hal cümlesi, terhakuhum zille, zillet onları çepeçevre kuşatacak, korkudan, hadisenin, anın dehşetinden kaldırıp başlarını bakamayacaklar. O halde secdeye davet edilecekler. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Hakikatte onlar dünyada secdeye davet ediliyorlardı. Ezan Muhammedi okunuyordu. Allahu Ekber diyordu müezzin kardeşlerimiz. Fakat onlar وَهُمْ سَالِمُونَ, yine hal cümlesi, güçleri, kuvvetleri yerinde oldukları halde müezzinlerin davetlerine icabet etmiyorlardı. Şimdi zillet onların kaderi olacak. Hadisenin, anın dehşetinden kaldırıp da başlarını bakamayacaklar. Dünyada ise Allah Teala'nın ayetleri okunurken onlar alay ediyorlardı. Dördüncü bölüm, suredeki dördüncü bölüm. Şimdi Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme surenin içerisinde defaatle tekrar ediyor. Surenin geneline bu hakim demiştik. Allah Teala emir, komuta bende. Siz yürüyüşünüze devam edin. Zafer ve karar Allah Azze ve Celle'den gelecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Velid bin Mughireleri, her çağda olacak Kur'an hakimin, İslam'ın düşmanlarını, fezerini, bana bırak. Ve men yükezzibu bihâdel hadis, bu hadisi, bu sözü, Kur'an hakimi, Allah buyruğunu yalanlayanları bana bırak. Siz vazifenizi yapın, tebliğ edin, anlatın. Gücünüz ne kadara yetiyorsa o kadar gücünüzü bezledin. Uykunuzdan fedakarlıkta bulunun. Servetinizi Allah yolunda dağıtmanız gerektiği kadar dağıtın. Bütün bunları yapın fakat gerisini Allah Teala'ya bırakın. Federnî ve men yükezzü bihâdel hadîs. Buradaki fâda fâi fasîhâ. Yani cehennemde bunların halini gördün. Peki bunun lazımı, anlamı nedir? Ne anlatır? Eğer merak ediyorsan söyleyeyim. Allah Teala'nın gücüne, kuvvetine tanık oldun. Buradan pencereler açıldı. Orada ahiretteki fotoğrafı görüyorsun. اُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْحَقُهُمْ ذِلَّ. Onlar çağrılıyorlar ama secde edemiyorlar. Çağrılıyorlar fakat halleri onların, korkudan gözlerini kaldıramıyorlar, bakamıyorlar. İşte gördün, o gücün ve kuvvetin sahibi diyor ki vazifenizi yapın ve o zalimleri bana bırakın. Senestedricuhum min haythu la ya'lemun. Derece derece onları felakete, min haythu la ya'lemun, bilmedikleri noktalardan, usullerden, yöntemlerden onları adım adım felakete taşıyacağız buyuruyor Allah Azze ve Celle. Roma en güçlü olduğu anda çökmüştü. Onlar da en güçlü olduğu anda, hani Titanic artık bu gemiyi Allah bile batıramaz dedikleri anda çökmüştü, batmıştı. İşte bu zalimler, emperyalistler en güçlü oldukları anda batacaklar. Peki burada bir istidrac hali var. Nedir o? Allah Teala onlara dünyalık veriyor. Verdikçe azıyorlar. Azdıkça Allah Teala'ya isyan ediyorlar. Zannediyorlar ki artık bizi Allah Teala da durdurmaz. Hakikatte onlar bir tuzağın içine girdiler. Oradan geriye çıkışları yok, kurtuluşları yok. Güçleri, takatleri kurtulmaya yetmeyecek. Senesedricuhum min haythu la ya'lemun. Azıyorlar, kuduruyorlar Irak'a, Şam'a, Bağdat'a, Mısır'a, Doğu Türkistan'a, Alem-i İslam'a, her yere bombalar yağdırıyorlar. Zannediyorlar ki vurdukça güçleri, kuvvetleri artacak, saltanatları, iktidarları müebbet olacak. Cenab-ı Hak onları derece derece bir felakete, o mazlumlardan aldığı beddualarla yok oluşa sürüklüyor. Ve umli lehum
Cenab-ı Hak ben onlara mühlet veriyorum. Yani mühlet veriyor ama ihmal etmiyor. İmhal ediyor. Ve umli lehum inne keydi metin. Keydi benim planım çok çetindir. Kimse benim planımı def edemez. Pentagon toplansa, NATO'yu yanına alsa, bütün adamlarıyla Ar-Ge'de toplansalar, yeni silahlar geliştirmiş olsalar, Ar-Ge'yi onlara destek verse, Allah Teala'nın planına engel olabilirler mi? Durdurabilirler mi? Ve umli lehum, ey Suriye'deki mazlumlar, Irak'taki mazlumlar, Müslümanlar, dayanın, direnin, teslim olmayın. Ve umli lehum, Allah Teala buyuruyor ki ben onlara mühlet veriyorum ama asla ihmal etmiyorum. İnne keydi metin, benim planım çok çetindir. Kimse ona dayanamaz. اَمْ تَسَأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُسْقَلُونَ Yoksa sen onlardan bir ücret mi istedin? Dünyalık mı istedin? Neden direniyorlar? Kahinler gibi, sihirbazlar gibi şu mendilin üzerine şu kadar para bırakın, o zaman size anlatayım mı dedin? Neden karşında duruyorlar, direniyorlar? اَمْ تَسَأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ Yani onlar bir borçtan dolayı muskalun, mükellefun, ağır bir borcun altına itildiler. Sen onlardan dünyalık istedin, ecir istedin, ondan dolayı mı direniyorlar? Neden karşında geriliyorlar? Bütün peygamberler gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Sizden dünyalık istemiyorum. Bu haliyle bütün alimlere, imamlara, müezzinlere, müftülere, hocalara, ilim talebelerine İslam'ı anlatırken dünyalık istemeyeceksiniz. Dünyalık bir talebiniz olmayacak. Verirlerse de almayacaksınız. Sadece maaşınızla iktifa edeceksiniz. Yetineceksiniz. Alırsanız onlar hükmederler. Men yu'ti yahkum. Veren hükmeder. Eğer alırsanız, elinizi açarsanız hakikati söyleyemezsiniz. Onun için peygamberler el açmadılar, avuç açmadılar. Em indehumul gaybu fehum yektubun. Yoksa onların katında gayb bilgileri var. Gayb onların yanında. Fehum yektubun. Onlar da oradan yazıyorlar. Ne diyorlarsa, hangi yalanları uyduruyorlarsa gayba dair bütün malumat onların yanında, levh-i mahfuza ait kayıtlar onların yanında, onlar da oradan yazıyorlar mı? Hayır. O halde karşınızda ey Müslümanlar, ideolojilerini masallar üzerine, yalanlar üzerine kuran bir güruh var. Siz vazifenize devam edin. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَد۪يسِ Kur'an-ı Hakim'i yalanlayanlar, reddedenler, onları bana bırakın. Ve umli lehum inne keydi metin. Benim planım çetin. Ona ne Pentagon karşı koyabilir ne bütün zalimler. Firavun nasıl Allah Teala'nın planı karşısında hezimete uğradıysa, nasıl Nemrut yok olduysa, yenildiyse, bunlar da yenilecek. 5. bölüm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah azze ve celle emir komuta bende, fezerni buyurmuştu. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselam'a sabrı telkin ediyor. Kardeşi Yunus Aleyhisselam'ı hatırlatıyor. O daralmıştı, ayrılıp gitmişti. Ayrılsam bunlardan dolayı Allah Teala bana azap etmez. Ve inne Yunus'e leminel murselin. Yani peygamberdi ama ayrıldı. İz ebaka, ayrıldı Yunus Aleyhisselam, terk etti kavmini, gitti. Denize sahil olan yere geldi, bir gemiye bindi. Giderken o öfkeyle denizde gemi batmaya başladı. Gemidekiler dediler ki çok yük var. Bir tane adamı denize atalım. Kura çekelim. Kura çektiler. Yunus Aleyhisselam'a düştü. Attılar Yunus Aleyhisselam'ı. Balık yuttu. Balığın karnında La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Allah Azze ve Celle'yi tesbih etti. La ilahe illa ente. Senden başka ilah yok ya Rabbi dedi. Sadece sen varsın. Subhaneke, seni tesbih ediyorum. İnni kuntu minel zalimin. Ben zalimlerden oldum. Oradan ayrılmamam gerekirdi. Orada sabretmem gerekirdi
dedi Yunus Aleyhisselam balığın karnında. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'a onu hatırlatıyor.

Hatırlatıyor. Mekke'de sabret, dayan. Allah Teala yolu açacak. Kurtuluş yolunda yürüyeceksiniz. Bütün zamanlarda, zeminlerde yaşayan Müslümanlara da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adına fasbir li hükmü rabbik. Zannetmeyin ki Allah Teala dünyanın idaresini Rusya'ya, Amerika'ya bıraktı. Allah Azze ve Celle bu dünyayı o idare ediyor, o yönetiyor. İnna külle şeyin halaknahu bi kader. Her şey bir ölçü dairesinde Allah Teala'nın takdir ettiği esaslar dairesinde cereyan ediyor. O halde siz sabredeceksiniz, mücadele edeceksiniz, dayanacaksınız, direneceksiniz, ayakta kalacaksınız. Fasbir li hukmi rabbik. Unutmayın ki Allah Teala'nın hükmüyle Suriye bu hale gelmiştir, Irak bu hale gelmiştir. Ümmet Kur'an-ı Hakim'e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmediğinden dolayı Allah Teala bu belayı uyansın diye ümmete vermiştir. Eğer bu ümmet dirilirse, uyanırsa, ayağa kalkarsa, işte o zaman bu ümmetin yeniden dirilişi başlayacak. فَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكْ وَلَا تَكُنْ كَسَاحِبِ الْحُوتِ. Balığın sahibi gibi, yani Yunus bin Metta gibi olma. اِذْ نَادَاهُ مَكْظُومٌ. Hatırla ki Yunus Aleyhisselam gamma kedere mahkum olduğu, mağlup olduğu halde balığın karnında Allah Azze ve Celle'ye nida ediyor, yalvarıyor, onu tesbih ediyor. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin diyordu. Levla ente darakehu ni'metun min rabbih lenubize bil arai ve huve mezmum. Ulaşmamış olsaydı, Rabbinin nimeti ona ulaşmamış olsaydı, lenubize bil arayı, ağacın olmadığı ıssız o vadiye atılmış olurdu. O huve mezmum, zemmedildiği halde oraya atılırdı Yunus Aleyhisselam. Levla'nın cevabı olumsuz olması gerekir. Lenubize bil arayı, yani bir balığın karnından bir alana atıldığından dolayı olumsuz bir anlam yok burada. Neticede kurtulma var. Onun için bunu bu hal cümlesiyle birlikte anlıyoruz. Le nubize bil arai ve huve mezmum, ne olduğu halde, zemmedildiği halde oraya atıldı. Le nubize bil arai, eğer Allah Teala'nın nimeti ona ulaşmamış olsaydı, mezmum bir halde, zemmedildiği bir halde oraya atılırdı buyurdu Allah Azze ve Celle. Feştebahu rabbuhu, fakat Allah Azze ve Celle onu seçti, onu ihtiyar etti. Burada iki türlü anlam verebiliriz. Tekrar ona peygamberlik verdi veya ilk defa peygamberliği balığın karnından çıktıktan sonra Yunus Aleyhisselam'a verdi. Fakat önceden peygamberdi. Daha sonra balığın karnından çıkınca Allah Teala yeniden ona vahyetti şeklinde anlamak daha doğru olur. Fecalehu minas salihin. Allah Teala onu salih kullardan yaptı. Yani salih kullar ehramının zirvesine Allah Teala yeniden onu döndürdü. Ve yekadullezine keferu leyuzliqunke biabsarihim lamma semi'u zikra ve yekuluna innehu lemecnun. Surede son perde. Allah Teala son perdeyi açıyor. Bir mücadele vardı. Mücadelenin her safhasında, her aşamasında Allah Azze ve Celle emir komuta bende, onu ilan ediyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların imtiyazlarını ellerinden aldığından dolayı ona deli demişlerdi. Şimdi o kadarla iktifa etmiyorlar, daha ileri gidiyorlar. Mekke'de, çevre kabilelerde öyle adamlar var ki onlar birkaç gün yemek yemiyorlar. Şöyle atın üzerine bir adam giderse bakıyorlar, atı da deviriyorlar, öldürüyorlar, adamı da öldürüyorlar. Gözlerinde öyle etki var, ışınlar çıkıyor gözlerinden. Karşıdaki adamları o kadar etkiliyorlar. Aç kalıyorlar ki ata daha farklı bir nazarla baksınlar, adama öyle baksınlar diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim okurken işlerindeki bu adamlar vasıtasıyla onu devirmek, yok etmek, öldürmek istiyorlar. Ya da başka tuzaklar kuruyorlar. Nazar haktır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam eğer bir şey kaderin önüne geçecek olsaydı nazar olurdu buyurmuştu. Yine innel ayne letudhilu racule el kabra vel ibile el kidra. Göz insanı kabre koyar, öldürür. Yani kabre koyar. Deveyi de kazana koyar, öldürür, kazana koyar buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Ve in yekadu'l-lezine keferu

0: İn muhaffefe, o kafirler neredeyse leyuzlikûneke ve ebsârihim, gözleriyle seni neredeyse devireceklerdi. Lemmâ semi'u zikra, Kur'an hakimi işittiklerinde, duyduklarında ve kulûne innehu lemecnun, diyorlar ki bu mecnun deli. Nasıl olur ellerimizdeki imtiyazları alır, nasıl olur yalnız başına Mekke'deki bu yapıyı değiştirebileceğini düşünür. Ve ma huve illa zikrul lil alemin. Hayır. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o peygamberin okumuş olduğu Kur'an-ı Hakim, ve ma huve illa zikrul lil alemin. Bütün alemlere bir uyarı, bütün alemlere kurtuluş esasları onu ihtiva eder. Fakat zihinlerinde problem olanlar, anlayamayanlar, idrak fukarası olanlar, sefil olanlar, süfli olanlar, akıl tutulması yaşayanlar, onlar Kur'an hakimin ne olduğunu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanlık adına nasıl bir değer ifade ettiğini anlayamayacaklar. Başta olduğu gibi onlar nasıl Efendimiz aleyhisselama, onun hakikatine saldırdılarsa, yine sonunda, surenin sonunda onların ifadelerini anlatıyor. Hüküm olarak, kavli fasıl olarak, o ma huve illa zikru lil alemin buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bütün alemlere zikir, bütün alemlere uyarıdır. İnsanlar Kur'an-ı Hakim'e, insanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ahlak sistemini ittiba ederlerse, İslam şeriatına teslim olurlarsa o zaman kurtulacaklar. Allah Teala İnsanların kurtuluş davalarının fikir erleri olarak bizleri istihdam buyursun. Estağfurullah ve etûbü ileyh. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenleri

0: sendir. Başı sona kavuşturan sensin. Ömrü ömre ilikleyen yine sensin. Anı ana bitiştiren, saati saate eriştiren, bugünü yarına eriştiren, ömrü hatıralarıyla, umutlarıyla tamam eyleyen senin kayyumiyetin.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Allah isterse sır olur alem. Allah isterse çatlamaz kalem. Allah isterse biter her özlem. Allah isterse dirilir Adem. Allah isterse dirilir Adem. Dirilir Adem.
1: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Ede. Aşr-ı Şerif. Ali Tel. Ahmet Hamdi Akseki Camii İmam Hatibi. Fatır Suresi 15 ila 26. ayetler ve Âlâ Sûre.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Kör ile gören bir olmaz. Karanlıklar ile aydınlık bir olmaz. Gölge ile sıcaklık bir olmaz. Diriler ile ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çer çöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse, kafir ise öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür kurtulur ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

اشهد ان لا

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Oyn!

تسودوا فأما الذين اسودت وجوههم

What?

0: Maşallah.
1: Vallahu yuridu zulmen lil alemin.

Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah Allah Allah Allah.
1: فهل ترى

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP

0: tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara-Filistin Dayanışma Platformu.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamole.
9: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jamole seni bekliyor.
10: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jamone.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
8: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamone.
10: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
7: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef. İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

İslam Medeniyeti dersleri başlıyor. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Servet Yılmaz. Program yönetmeni Halil Bekkin.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kıymetli radyo hedef dinleyenleri, bugün sizler ile yeni bir derste birlikteyiz, bir aradayız. Bugün sizlere inşallah İslam medeniyeti derslerinden özellikle Gazneliler İslam devletinden bahsedeceğiz. Gaznelilerin kurmuş oldukları devletin İslam medeniyetine ait izlerinden, eserlerinden bahsedeceğiz. Gazneli devleti 963 yılında tarih sahnesine çıkmış, 1186 yılında yıkılmış büyük bir medeniyet, güçlü bir medeniyet, önemli bir medeniyet ve İslam tarihi açısından büyük öneme haiz bir medeniyetten bahsedeceğiz. Çünkü dikkat ettiğimizde bugün Gazneli Devleti'nin bulunduğu coğrafya bir kısım ülkelerin bugün ulus sisteminde siyasi olarak baktığımızda bir kısım devletlerin var olduğu coğrafyaya, geniş coğrafyayı kapsayan bir devlet kurulmuş. Ve bu devletin üzerinde özellikle uzun yıllar, 223 yıl, 2 asır çeyrek asır diyeceğimiz bir dönem hüküm sürmüş bir medeniyetten İslam'ın, Müslümanların yeryüzünde varlıklarını ortaya koydukları bir dönemden bir medeniyet ameliyesinden bahsetmek mümkündür. Horasan'da, Afganistan'da ve Kuzey Hindistan'da bugün topladığımızda Horasan, Afganistan ve Kuzey Hindistan topraklarında hüküm sürmüş bir medeniyet, bir İslam devletinden bahsetmek mümkündür. Tabi bugün bu topraklarda büyük sıkıntılar, büyük sorunlar yaşanmakta. Başta Afganistan olmak üzere Müslümanların çok büyük sorun yaşadığı bir toprak, bir coğrafya. Öncelikle bu toprakların özellikle yeraltı kaynakları açısından zengin yerler olduğunu başta belirtmek gerekiyor. Bu açıdan özellikle başta Rusya'nın bu topraklara yönelik işgal hareketi olmuş. Sözüm ona, Rusya'yı buradan kovmak adına girişimde bulunan Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile aynı şekilde bu coğrafyayı uzun yıllar işgal etmiş, birçok katliam, birçok olay vuku bulmuş. Bizim bugün konu edineceğimiz Gazne Devleti ile ilgili kıymetli dinleyenlerimiz, bugün Google'dan Gazne diye arattırdığınızda, görsellerine baktığınızda, farklı haber kaynaklarından bu şehrin bugünkü manzarasını, durumunu incelediğinizde, gözlemlediğinizde hakikaten bir dönem, özellikle Sultan Mahmut döneminde Müslümanların ihtişamlı, azametli, kültürlü, medeniyetli bir döneminden bugüne gelen o şehrin, Gazne şehrinin bir harabe olduğunu, bir virane olduğunu, bir terk edilmişlik içerisinde olduğunu görebiliyoruz. İşte orada baktığınızda özellikle Rusya'nın bu topraklara saldırısından, bu coğrafyayı, Afganistan'ı işgalinden birçok eserin, birçok tankın, silahlı araç gerecin bölgede hala bir hurda olarak yer aldığını görebiliyorsunuz. Ki aynı şekilde bu şehirlerin sahip oldukları tarihsel kalıntılar, tarihsel kültür ve mirasın

bu savaş sürecinde, işgal sürecinde de tarumar edildiğini, dağıtıldığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu da başlı başına bir problem gerçekten. Coğrafyanın sahip olduğu imkanların dağıtılması adına bunların tarumar edilmesi anlamında önemli bir örnek olarak zikredilebilir. Evet, kıymetli dinleyenler, dediğimiz gibi Gazneliler İslam Devleti tarihin önemli bir döneminde Müslümanları temsilen bulundukları coğrafyada çok büyük hizmetler icra etmişler. Bu münasebetle başlangıç olarak Gazneli isminin nereden geldiğini bir ele alalım. Başşehir, yani Gazneliler İslam Devleti'nin başşehri Gazne'den mütevellit, bu devlete Gazneliler denilmiş ve hanedana Mahmud Gaznevi'nin Yeminü Devle lakabını nispetle de Yeminiler. Yeminü Devle lakabını ise Sultan Mahmud'un özellikle bu seferlerinde, bu gayretlerinde, Müslümanlara yönelik İslam'ın yüzüne tebliğ ve irşadına yönelik gayretlerinden dolayı dönemin halifesi tarafından kendisine bir onure, bir teşvik, bir takdir babında bir lakap olarak kendisine verilmiş. Ve bu münasebetle bu devleti Yeminiler Devleti de denilmektedir. Aynı şekilde Sultan Mahmud'un babasına nispetle, yani bu devletin kurucusu mahiyetinde olan Sebük Teginilere de bu münasebetle Ali Sebük Tegin de, yani Sebük Tegin ailesinin devleti de denildiği bilinmekte. Başka bir isim olarak da Ali Nasürüddin denildiğinde burada bilgi olarak söyleyebiliriz. Bu devletin ortaya çıktığı coğrafyaya şöyle bir göz gezdirdiğimizde Hicri 3. ve 4. yüzyıllarda, miladi 9. ve 10. yüzyıllarda Samani Devleti'nin en parlak devrinde Mavera-ün-Nehir yoluyla İslam dünyasına giren Türklerin büyük bir kısmı Abbasi halifelerinin ve eyaletlerdeki Arap ve İranlı valilerinin hizmetinde asker ve muhafız olarak hizmet görmekteydiler. Bu sırada Büveyhiler ve Samaniler mahalli kuvvetler yanında ordularını Türk askerlerini de kullanmaya başlamışlardı. Nitekim Hicri 300 miladi 912 yılından sonra Samani Devleti'nde Türk vali ve kumandalarına rastlamaktadır. Nitekim bunlar bu göç süreci sonrasında bu devletlerin içerisinde belli bir dönem peyderpey aşama aşama ilerleyerek vali ve kumandan seviyesine ulaşmışlar. Tam tabii ki merkezi hükümetin otoritesinin zayıflaması sonrasında da bu Türk kumandaları devlet yönetimini ele geçirerek yarı bağımsız bir şekilde hüküm sürmeye başladılar. Bu da yani devlet olmanın, toplum olmanın tabii bir sonucu olarak böyle bir sürecin geliştiğini burada belirtebiliriz. Baktığımızda Samani Devleti'nin Horasan orduları kumandanı olan Alptekin 350'de, yani 961 yılında Vezir Ebu Ali el-Belami ile birleşerek kendi adayını Samani tahtına çıkartmak istedi. Fakat başarısına uğradığını görüyoruz. Alptekin bunun üzerine beraberindeki çok az bir kuvvetle birlikte Doğu Afganistan'daki Gazne şehrine çekilmeye mecbur kaldı ve mahalli bir hanedan olan Levikleri uzaklaştırarak burayı ele geçirdiğini görüyoruz. Bir devletin kuruluş süreci açısından 960 miladi yılda böyle bir sürecin, olayın geliştiğini görüyoruz. Bu şekilde Gazneli Devleti'nin temelleri atılmış oldu. Evet, Alptegin'in beraberindeki az bir kuvvet ile Gazne şehrine çekilmesi ve buradaki Levikler hanedanına uzaklaştırması sonrasında Gazne Devleti'nin temellerinin atıldığını görüyoruz. Gazneli Devleti sadece Alptegin'in beraberine getirdiği Türk askerlerine dayanmıyordu tabii. Bu bölgeye uzun yıllar önce gelen Türkler de vardı. Bunu da o bölgeye gelen geçmiş göçlerden bunu da anlayabiliyoruz. Tabii Alptegin'in Levikler hanedanını Gazne şehrine uzaklaştırmasının yanısına Levik hanedanı Gazne'yi kolay kolay elden bırakmamış. Alptegin'in yerine geçen oğlu

Ebu İshak İbrahim zamanında bu şehri tekrar ele geçirmişler. Ancak Ebu İshak Samani emirlerinin yardımı ile Gazne'ye tekrar hakim olduğunu görüyoruz. Böylece Samaniler de bölge üzerinde hiç olmazsa ismen hakimiyet kurmuş oluyorlar. Yani bir vesileyle bir taraftan Gazne devletinin nüvesi çekirdeği, bir taraftan Samani devletinin o himayesi neticesinde orada tekrar bir devlet tesis edildiğini görüyoruz. Ebu İshak İbrahim'in oğlu olmadığından ölümünden sonra devletin başına Türk kumandanlar geçiyor. Bunların ilki Bilge Tegin'di. Bilge Tegin Gelcik Kalesi'ni kuşattığı sırada ölüyor. Yerine Börü Tegin, yani Piri Tegin geçiyor. Ancak Börü Tegin de Gazne'de fazla hüküm sürmüyor. Kabilesiz sebebiyle Türkler tarafından görevden uzaklaştırılıyor. Yerine Alp Tegin'in en güvenli kişilerden biri olan Sebük Tegin getiriliyor 977'de. Burada işte tam da Ali Sebük Tegin dediğimiz, yani Gazne Devleti'nin kurucusu dediğimiz kişi bu yetkiyi, bu otoriteyi, siyasi gücü eline geçirdiği andan itibaren bölgenin kaderi Gazneliler lehine değişmeye başlıyor. Baktığımızda Sebük Tegin'e baktığımızda, bir geçmişine baktığımızda, Kırgınistan sınırları içinde bulunan Isık Göl sahillerindeki Barshan bölgesinde dünyaya gelen bir Karluk Türklerine bağlı boylardan birisinden olduğu tahmin edilmekte. Tabi Sebük Tegin başa geçmesiyle Gazneli devleti artık yeni bir siyasi sürece dahil oluyor. Gazneli devletinin artık hükümdarlığı, devlet başkanlığı sistemi hanedanlık sistemine evriliyor ve bu şekilde babadan oğula geçen bir süreç işliyor. Yani bir taraftan şunu da gözlemlemek, yani dönemin şartları açısından bunu da görmek gerekiyor. Evet, farklı kumandanların bu süreci yürüttüğünü, başa geçtiğini söylemek mümkündür ama tüm bunların beraberinde bu kumandanların arasında çekişmenin, başka sorunların beraberine geldiğini de görmek, gözlemlemek mümkündür. Tabii Sebük Tekin görünüşte Samaniler Devleti'nin bir valisi olarak durum arz etmekte, bir örneklik sergilemekte. Fakat gün geçtikçe Gazneli Devleti'nin kuruluşu konusunda bağımsız hareket ettiğini görüyoruz. Çok geçmeden Sebük Tekin'in özellikle Gazne'den Doğu Afganistan'daki belli bölgelere, yine buradaki belli bölgelerdeki Türklerin yönetim altına alınması, buraların zapt edilmesi, buraların kontrol altına alınması yönünde girişimleri olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili bir evlilik yaptığını, yani Zebulistan asillerinden birinin kızıyla evlenerek göre halkını kendi lehine çevirdiğini görüyoruz. Aynı şekilde Sebük Tegin'in Kuzeydoğu Belucistan'daki Kussar bölgesini de Gazneli topraklarına kattığı ve hakimiyetinin Toharistan ve Zemindavar'a kadar genişlettiği görülüyor. Burada Sebük Tegin'in özellikle dikkatini çeken bir husus var. Evet, bulunduğu coğrafya itibariyle bir taraftan Hindistan, bir taraftan işte Horasan bölgesi, bir taraftan coğrafya çok insanlık tarihinin Mezopotamya'ya benzer bir tarafı var. Yani bugün biz Kafkasya'yı gördüğümüzde, Kafkasya özellikle insanlık tarihinin de kadim bir yerleşim bölgesi. Bu açıdan Sebük Tegin özellikle doğru bir hedef seçmeye çalışıyor. Yani mesele sadece dünyevi bir iktidar elde etmek değil, İslamiyet'in bu coğrafyalara yayılması, özellikle İslamiyet'in ulaşmadığı Kuzey Hindistan'a yayılma stratejisini esas alıyor. Neticede bu noktadaki stratejisini harekete geçiriyor, aktif bir şekilde girişimde bulunuyor ve burada Hinduşahi Racası dediğimiz o bölgenin yöneticileriyle savaşlar yapıyor ve savaşlar sonrasında bunları mağlup edip İslamiyet'in Kabil Nehri boyunca Peşaver'e kadar ve oradan da o bölgenin muhitindeki insanlar arasında yayılmasına, İslamiyet'in tohumlarının atılmasına vesile oluyor. Bu da önemli bir şey. Evet, biz özellikle Gazneli İslam Devleti'ni konuştuğumuzda Sultan Mahmud

Bu coğrafyaya, Hindistan'a yönelik yapmış olduğu 17 seferi konuşmadan evvel aslında bu misyonun, bu kültürün, bu girişimin babası tarafından ta erken dönemlerde bir devlet stratejisi, bir devletin varoluş stratejisi olarak ortaya konulduğunu, çizildiğini, planlandığını söylemek mümkündür. Baktığımızda Sevük Tekin'in devlet yönetiminde Samanilerin iç siyasette önemli rol oynadığını görüyoruz. Özellikle Samani emiri 2. Nuh Türk kumandanlarından Ebu Ali Simcuri ve Faik El Hassan'ı ittifakına karşı Sevük Tekin'in yardıma çağırdığını görüyoruz. Ve bu yardıma çağırmasının sonrasında Sevük Tekin ve beraberinde oğlu Mahmut burada büyük bir başarı ortaya koyuyorlar. Bunun üzerine Samani emiri onlara ünvanlar ve ayrıca Sultan Sevük Tekin'in oğlu Mahmud'a da Horasan orduları kumandanlığını veriyor. Tabi Sevük Tekin 997 yılında öldükten sonra yerine küçük oğlu İsmail'i bırakıyor. Tahta varis olarak İsmail'i bırakıyor. Ancak güçlü bir şahsiyete sahip olan büyük oğlu Mahmud bu kararı dinlemeyip mücadeleye girişti ve İsmail'i mağlup ederek Gazneli tahtına 998 yılında geçti. Tabii öncelikle Allah'tan rahmet diliyoruz Sebik Tegin'e. Allah'tan rahmet diliyoruz, yad etmek gerekiyor, zikretmek gerekiyor. Bu insanlar bugün bizim sahip olduğumuz medeniyetin birer inşasında birer işçi olarak, birer hizmetkar olarak büyük emekler sarf etmişler. Belki bir tuğla koymuşlardır, belki bir duvar örmüşlerdir. Bugün Müslümanların sahip olduğu izzetli, azametli, ihtişamlı İslam medeniyeti tarihine bunlar kılıçları ile, malları ile, mülkleri ile, canları ile, zamanları ile, mevki ve makamları ile ne yapmışlardır? Hizmet etmişlerdir. Evet, yerine oğlu İsmail'i tahta bıraktıktan sonra küçük oğlu Sebük Tekin'in küçük oğlu fakat buna karşın büyük oğlu Mahmut bu taht mücadelesinde kardeşini yeniyor ve Gazneli Devleti'nin o günkü sultanı olarak tahta geçiyor. Ve bu süreç içerisinde Samani Devleti'nin iç işlerine müdahale ediyor. Ali Samaniler tarafından tanınmayan Abbasi halifesi Kadir Bila adına hutbe okutuyor Sultan Mahmud. Halife ona Yeminü Devle ve Eminül Mille lakabını veriyor. İşte Yeminiler Devleti dediğimiz şey buradan geliyor. Ve 389 yılında Karahanlılar Samanileri ortadan kaldırdı. Ve bunun ile beraber Gazneliler ve Karahanlılar arasında bir mücadele süreci başlıyor. Bir mücadele süreci başlıyor. Bu mücadele sürecinde Sultan Mahmud güçlü bir irade ortaya koyuyor. Horasan'ı iktidarına sağlamlaştırıyor ve özellikle strateji olarak devleti hem içeriden korumak hem de devletin dış siyasetinde aktif bir şekilde İslam'ın tebliğini yapmak maksadıyla dengeli bir şekilde devleti yönettiğini görüyoruz. Baktığımızda Sultan Mahmud'un devlet idaresinin 997 ile 1030 yılları arasında 33 yıl sultanlık yapmış, devlet idareciliği yapmış büyük bir şahsiyet, yüksek bir şahsiyet. Ve baktığımızda Sultan Mahmud özellikle putperest olan bölgelere, Hindistan'da putperest olan bölgelere buraları kontrol altına almak, İslam'ın tebliğini yapmak maksadıyla seferler düzenliyor. Tabii ki aynı şekilde İslam dininin esaslarını öğretmek için de bölgeye hocalar tayin ettiğini görüyoruz Sultan Mahmud'un. Gazneler tarafından tam olarak itaat altına alınması uzun bir zaman alıyor. Yani bugün bile bizim bahsettiğimiz bu coğrafyalar zorlu coğrafyalar. Tabii Sultan Mahmud'un özellikle bu seferlerini bir takım Batılılar, özellikle Hindistan'ın ve bu bölgelerin zengin kaynaklarını ele geçirmek ile itham ediyorlar. Tabii onların felsefesi bu, onların düşüncesi bu. Yani devlet başkanı
strateji olarak Hindistan'a yoğun bir sefer düzenlediğinde onlar bunun Hindistan kaynaklarını, Hindistan'ın zenginliklerini ele geçirme olarak ifade ediyorlar. Ancak gerçekte kendi emellerini, kendi niyetlerini Müslümanların niyetleriyle eşdeğer görüyorlar. Zannediyorlar ki herhangi bir devlette Müslümanlar sefer düzenlediklerinde aynı kendileri gibi işte bu coğrafi keşifler sürecinde, bu sömürgecilik döneminde o bölgeleri sömürmek, kaynaklarını almak, ele geçirmek maksadıyla yaptıklarını zannediyorlar. Ancak Sultan Mahmut özellikle ve özellikle buralara İslam'ın yayılmasını, Sünni İslam dünyasının bu coğrafyalara kadar ulaşmasını arzuluyor, gaye ediniyor, hedefliyor ve bu seferlerin sonucundaki kazandığı zaferler İslam dünyasında çok büyük bir teveccüh görüyor, çok büyük bir takdir görüyor ve Abbasi halifesi tarafından kendisine sultan ve ailesine yeni şeref lakapları veriliyor. Evet, Sultan Mahmud zaman zaman Karahanlı devletiyle de savaştığını görüyoruz ve bunlara karşı üstünlüğünü kurduğunu görüyoruz. Ayrıca batı yönünde devletini genişleten Sultan Mahmud, Gazneliler İslam devletini genişleten Sultan Mahmud, Irak'taki Büveyhileri mağlup ederek Irak'ı acemi kendi imparatorluk sınırları içine kattığını görüyoruz. Evet, şu an biz tarihi vesikalardan bu dersi sizlere sunmaya çalışıyoruz. Bu tarihi vesikalardan sunum yaparken özellikle devletin bir imparatorluk vasfında bir düzeyde, bir seviyede olduğunu burada bilgi olarak zikretmek yerinde olacaktır. Çünkü hakikaten devlet o kadar ihtişamlı, o kadar azametli, bir taraftan Hindistan, bir taraftan Irak, bir taraftan Horasan, bu coğrafyalarda evet devleti idare etmek, bir taraftan iç siyaseti dengede tutmak, bir taraftan dışarıda aktif bir siyaset takip etmek hakikaten takdire şayan bir şeydir. Rabbimiz o gün Sultan Mahmud'un tepasında bulunan, Rabbimiz o gün kendi ordusuna bulunan zevattan, asakirden, komutanlardan, hocalardan, hayır, hasenat sahiplerden, meşayih-i kiramdan razı ve hoşnut olsun. Bunları yad etmek önemlidir. Baktığımızda Sultan Mahmud 421 Hicri yılda, yani 1030'da vefat ediyor. Vefatından sonra Gazneli devletinin içerisinde bir taht mücadelesi başlıyor. Sonuçta kardeşi kendi çocuklarına tahtı bırakıyor. Kardeşler arasından başlayan taht kavgası peyderpey ilerleyerek ta ki Selçuklular ile Dandanakan Savaşı'nda karşı karşıya gelene kadar devam ediyor. Ve sonrasında bu büyük devlet, bu İslam tarihinde önemli devlet 1186'da tarih sahnesinden siliniyor. Tabi bu döneme kadar yine peyderpey devletin başına farklı yöneticiler geçiyor. Fakat hiçbirisi Sultan Mahmud'un o ihtişamlı döneme kadar bir başarı ortaya koyamıyor ve bu devlet dediğimiz gibi farklı dönemlerde yine varlığını korumak ile beraber ancak 1186 yılında bu devlet sona eriyor. Gurlular bir hile ile devlet başkanını, sultanı esir alarak Gazne'de devletine son veriyorlar. Evet, düşmana karşı uyanık olmak gerekiyor. Çünkü bir zaman Sultan Mahmud bunlara karşı bir strateji izlemişti. Bunlara karşı bir savaş gerçekleştirmişti. Fakat bunlar demek ki devlete karşı o intikamlarını canlı tutmuşlar. Bu intikamlarını diri tutmuşlar ve 1186'da Gazneli devletinden son vermişler. Gazneli İslam devletine baktığımızda idari teşkilat olarak Gaznelilerin devlet idaresinde sultan devlet yönetiminin mutlak bir şekilde hakimdi ve Allah'ın yeryüzündeki gölgesi sayılıyordu. Bu da önemli bir şey. Devlette sıkı bir protokol, yani
disiplinli bir yapanın olduğunu görüyoruz ve

devletin özellikle yapılanmasında, teşkilat yapısında farklı divanların olduğunu, farklı birimlerin olduğunu daha o günde çok yoğun bir şekilde ihtiyaçlara göre tanzim edildiğini söylemek mümkündür. Bu da özellikle o günkü devlet teşkilatlanması adına büyük bir başarı, önemli bir başarı olduğunu da söylemek gerekiyor. Yine adliye teşkilatına baktığımızda yargı işlerini kadıların yürüttüğünü görüyoruz. Her şehirde bir kadı ve her eyalette de bir kadıl kuddat bulunurdu. Evet, her şehirde bir kadı ve her eyalette eyalet şehirlerin yani üst yapısı bir kadıl kuddat bulunurdu. Kadının devlet idaresi özel bir konumu vardı. Kadıların dürüst görev yapmalarını sağlamak amacıyla onlara yüksek ücret ödenirdi. Evet, yani rüşvetin önünü almak adına kadı olan kişilerin rüşvete olan o zafiyetlerini bertaraf etmek adına önemli bir şey. Kıymetli dinleyenler, bu açıdan biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in ele aldığı kavramlardan bir tanesi özellikle üsve-i hasene, güzel ve örnek insanlar bilim dalı diyeceğimiz bir mesele. Tabii güzel ve örnek insanları biz baktığımızda evet, peygamberler güzel ve örnek insanlar. Bunun ile beraber Kur'an hayırlı toplumlardan da bahsediyor. Yani toplum olarak, çünkü güzel insanların bir araya gelişi ile beraber hayırlı bir toplum ortaya çıkar. Bu açıdan baktığımızda bizim bu işlediğimiz dersleri şu açıdan ele alıyoruz. Nasıl ki biz bir insan olarak güzel ve örnek insanların hayatlarını, tarihçelerini, siretlerini, siyerlerini okuyarak onlardan istifade etmek istiyoruz. Aynı şekilde devletlerin, toplumların, milletlerin de tarihlerini okuyarak onların kurdukları nizamı inceleyerek, modelleyerek, gözlemleyerek, araştırarak acaba o hüküm sürdükleri dönemde o nizamın bütünlüğünü göz önüne alarak bugün biz evet devlet olarak, millet olarak, toplum olarak dünya ve ahiret dengesinde bir varlık ortaya koyabilmek, bir gerçeklik ortaya koyabilmek, bir başarı ortaya koyabilmek adına nasıl istifade edebiliriz? Bakınız işte bir tecrübe geçmişte kadıların dürüst görev yapmalarını sağlamak amacıyla yüksek ücret ödendiğinin bir kaydını burada görebiliyoruz. Sultan Mahmut Adalet Teşkilatı'na büyük önem vermiş. Kadıları bilgi ve dürüstlüklerle ün kazanmış müftü ve fakihler arasında seçmişti. Bilgi ve dürüstlükleriyle ün kazanmış. Gaznelerde Divan-ı Mezalim'e bizzat hükümdar başkanlık ediyor. Evet, Divan-ı Mezalim, sultan buradan halkın şikayetlerini dinler ve karar verirdi. Yani o günkü idari teşkilatın bir parçası olan, hani biz bugün bahsediyoruz ya, adalet mülkün temelidir. Evet, adalet mülkün temelidir ama adaletin işlemesi, adaletin hakikaten tarafsız bir şekilde işlemesi önemlidir. Bu da o günkü adaletin işlerliğini bize gösteren bir örnek. Bir eyalette devlet teşkilatının üç önemli kolu mevcuttu. Bunlardan sivil idarenin başındaki görevliye sahibi divan denirdi. Sahibi divan vergilerin toplanması ve yönetim işlerinden sorumluydu. Evet, halktan vergiler toplar ve yönetim işlerini bugün kısmi olarak belediye hizmetleri gibi düşünebiliriz. Eyaletteki ordunun ihtiyacını karşılamak da onun görevleri arasındaydı. Bunun dışında eyalette ordu kumandanı, evet, bir tane sahibi divan var. Yine bunun dışında eyalette ordu kumandanı, sipahsalar, amil, kadılkuddat ve sahibi berit gibi görevliler de vardı. Şimdi baktığımızda yani teşkilatlanma olarak evet bir askeri teşkilatlanma var. Bir diğer taraftan bir adliye teşkilatı var. Bir diğer taraftan bir istihbarat sahibi berit dediğimiz bir istihbarat teşkilatı var. Yine farklı birimlerin olduğunu buradan görebiliyoruz. Yine Gazni Devleti başlangıçta geliştirme siyaseti takip ettiğinden ordu bunu sağlayabilmek için daima savaşa hazır durumda bulunurdu. Gazneli ordusu genelde gulamlar, düzenli birlikler, eyalet askerleri, ücretli askerler ve gönüllülerden oluşmaktaydı. Yani tabi
Gulam

Onların çoğunun Türk olup sayıları yaklaşık 4.000 ile 6.000 civarındaydı. Sonraları bu gulamlara Hintliler ve Tacikler de katılmış. Bunların kumandanı Salar Gulam, Gulaman unvanı taşıyordu. Yani devletin özellikle ordu teşkilatının o gün çok disiplinli, çok ölçülü, çok düzeyli bir şekilde olduğunu görüyoruz. Gazneli ordusunda özellikle önemli bir unsur da Hindistan'da haraç olarak alınan savaş filleri teşkil ediyordu. Evet, bu da o günkü devletin, o günkü askeri sistemin aslında ihtiyaçlar nispetinde, strateji nispetinde nasıl bir taktik ortaya koyduğunu ortaya koyuyor, gösteriyor. Filler savaşta düşman saflarını bozmak ve yarmak, okçulara atış, kumandanlara orduyu sevk ve idare etmek için yüksek bir yer sağlamak, ayrıca ağır silah ve mancınık gibi kuşatma makinelerini çekmek için kullanılıyordu. Ordudaki fil sayısının 1700 civarında olduğu zikrediliyor. Yani bugün bizim mesela mekanize birliklerimiz var. Evet, bugün işte tanktır, farklı ağır zırhlı yapılarımız var. O günkü mekanize ağır zırhlı yapılarında bu filler olduğunu söylemek mümkündür. İşte Müslüman basiretiyle o bulunduğu dönemde bu ihtiyaçları görmüş ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda ne gerekiyorsa almış, kullanmış, değerlendirmiştir. Yani Allah Azze ve Celle yeryüzündeki bütün varlıkların, canlıların kendisine musahhar olduğunu söylüyor. Aynı teshiri insana da tahsis ettiğini ifade ediyor. Evet, bir takım canlıların, bir takım işte hayvanların insanlara teshir edildiğini, emrine tabi kılındığını zikrediyor. Bu da bir anlamda evet savaş sürecinde bir strateji olarak o günkü şartlarda düşünülmüş. Gazneli ordusunun sayısına gelince Sultan Mahmud'un 1023 teftişi sırasında mevcudun 54.000 civarında olduğu zikrediliyor. Bu sayı savaş zamanında gönüllüler ve eyalet kuvvetleri büyük ölçüde artmaktaydı. Mesela Sultan Mahmud'un Harizm seferi için Belh'e ilerlediği zaman ordusunun 100.000 kişiye ulaştığı kaydedilmektedir. Önemli bir şey gerçekten. Kendi bulunduğu zamanda 54.000 kişilik bir askeri kuvvetin, hazır kıtanın olması, bunun savaş sürecine 100.000 kişilik bir seviyeye ulaşması çağının şartlarında muazzam bir güç. Muazzam bir güç. Rabbim inşallah Müslümanlara bugün aynı gücü, teknik gücü, ondan sonra farklı güçleri, insan kaynağı gücünü tekrar nasip edip Müslümanların başta Kudüs, Gazze olmak üzere yeryüzünün mazlum, mağdur ve perişan coğrafyalarında tekrar futuhatlar nasip etsin. Tekrar oralarda adaleti tahkim ve ikame etmeyi nasip etsin diye dua edelim. Tabii böyle bir medeniyetin kurulmasının arka planında, evet biz idari teşkilat olarak baktığımızda, askeri teşkilat olarak baktığımızda, adli olarak baktığımızda bir mekanizmanın işlerliğinden bahsetmek mümkündür. Bu mekanizmanın işlerliğinin yanı sıra arka planda bir medeniyetin var olmasını sağlayan ilim ve kültür hayatı vardır. İlim ve kültür hayatı olmadan bir medeniyetin ayağa kalkması, yürümesi, üretmesi, gelişmesi, güçlenmesi mümkün değildir. Bunu başta belirtmek gerekir. Bir önce bahsettiğimiz gibi yani bir medeniyetin ortaya çıkması ilim ve kültür ile mümkündür. Yani medeniyet diyeceğimiz bir şey varsa bunu konuşacaksak ilim ve kültür ile mümkündür. Gazneler devri siyasi bakımdan olduğu gibi kültür bakımından da parlak bir dönemdi. Sultan Mahmud ve oğlu Mesud geleneksel İslam kültürüyle yetişmişlerdi. Her iki sultan da kendi saraylarında devrin en büyük simalarını toplamaya çalışmışlar. Şairlere ve ulemaya hürmet ve sevgi göstermişlerdi. Ayrıca komşu ülkelerden şairleri kendi ülkelerine çağırmışlardı. Resmi dilin Farsça olduğu Sultan Mahmud'un sarayında 400 şairin bulunduğu yolunda rivayetler var. Belki bugün bu biraz mübalağa gibi düşünülebilir ama bu bugün bizim çok tahayyül edemeyeceğimiz bir gerçeklik. Aslında bir gerçeklik. Bugün toplum olarak biz bunu çok abartılı görebiliriz.
Evet.

bu gerçeklik o dönem varmış. Bu şairlerin başında devamlı olarak efendisi ve diğer saray mensuplarını övmekle meşgul olan Melikü'ş-Şuara unsuru geliyor. Yine bu bahsettiğimiz saray eşrafı arasında ilmi ile temayüz etmiş zatlar arasında Şahname müellifi meşhur Firdevsi özellikle zikredilmesi gerekiyor. Bunun yanında Ebu'l-Ferec Runi, Senai, Osman Muhtari, Mes'ud-ı Sa'd-ı Selman ve Eşref-i Gaznevi yani Seyyid Han gibi dönemin ilim erbabı insanlar, şairleri zikredilebilir. İlginç bir şey, bizzat Sultan İbrahim de evet bahsettiğimiz dönemin sultanlarından Sultan İbrahim de her yıl bir Kur'an istinsah eder ve onu diğer hediyelerle birlikte Mekke'ye gönderirmiş. Değil mi? Bugün devlet başkanı bir Kur'an-ı Kerim kendi eliyle, kendi divitiyle, hokkasıyla, mürekkebiyle bir Kur'an-ı Kerim istinsah ediyor, kopyalıyor, yazıyor ve bunu her yıl farklı hediyeleri Mekke'ye gönderiyor. Sultan Mesud'un da yine Gazneli İslam Devleti'nin bir sultanı olan Sultan Mesud'un iyi bir hattat olduğu bildirilmektedir. Tabi bunun yanı sıra Gazneli Devleti'nin tarih yazılı bakımında da parlak bir dönem. Sebük Tekin ve Mahmud devrinde, Sultan Mahmud devrine ait Kitabül Yemini adlı bir eser kaleme alan Utbi eseri Zeynül Akbar'ı Sultan Abdülreşid'e sunan Gerdizi, Tarihi Beyhaki müellifi Muhammed bin Hüseyin el-Beyhaki Gazneliler devrinin önde gelen tarihçilerindendir. Bunu da burada belirtmek gerekiyor. Tabi baktığımızda özellikle tarih yazılığının yanı sıra Sultan Mahmud'un Harizm'e hakim olunca, coğrafi olarak Harizm bölgesine hakim olunca Orta Çağ'ın en büyük alimlerinden biri olan Biruni ile hocaları Ebu Nasır İbni Irak, Abdussamed bin Abdussamed el-Hakim ve Gürgenç'te ilmi münasebet kurduğu filozof hekim Ebu'l-Hayr İbnül Hammar'ı da Gazne'ye götürmüş. Sultan'la beraber Hint seferlerine katılan Biruni'nin Hindistan'daki temasları, diğer inanç ve adetler hakkındaki sınırsız merakı onu bir eser yazmaya sevk etmiş. Ve bu süreçte iyi bir gözlemci işte Müslümanlar bugün kaybettikleri bir yeti, bir özellik, bir kabiliyet. Evet, bir taraftan siz sefer düzenliyorsunuz, bir ordu gidiyor, bir taraftan yanınıza gözlemci götürüyorsunuz. O gözlemci bilim adamı, yani o da şunu demiyor, benim işim gücüm var, ben kalemle, kitapla, kağıttan uğraşacağım demiyor, sahaya iniyor. Sahada sosyal analizde bulunuyor, sosyal bir tarama gerçekleştiriyor ve Hindistan'daki temasları, diğer inanç, ibadet ve adetler hakkındaki sınırsız merakı neticesinde Biruni'nin Tahkiku Malil Hint adıyla bir eser yazmasına vesile oluyor. Tabi bu kitap Hinduların inanç ve adetlerini tarafsız olarak inceleyen ilk İslami eserdir. İlginç bir şey değil mi? İlk İslami eserdir. Hinduların inanç ve adetlerini tarafsız olarak inceleyen ilk İslami eserdir. Bu eserde Hindistan'ın coğrafyası, ilmi ve dini hayatı hakkında geniş bilgi bulunmaktadır. Bu da önemli bir mesele. Biruni'nin bu çalışmasına baktığımızda bir Hinduoloji çalışması olduğunu görüyoruz. Biruni'nin dini, içtimai ve tabii ilimlere vukufunu ortaya koyduğu eser her biri ortalama 4-5 sayfa hacminde 80 bölümden makalede meydana gelir. Yani şöyle hesapladığımızda 4-5 sayfa 80, 400 sayfa gibi bir yekünden meydana geliyor. Hint kültürünün temel özellikleri, Hinduların inançları, onların anlayışları, kültürleri, davaları, yeme içme adapları, dini bayramları vesaireleri konu edilmek ile beraber özellikle bunların yaşamış oldukları durumları realiter bir şekilde ele almış. Eleştirmeye, tenkit etmeye ve şuna buna gerek bırakmaksızın ele almış. Yani bir polemik kitabı olarak bunu düşünmemiş. Bir anlamda bu düşüncelerin çürütülmesi anlamına değil, bu bölgede yaşayan yani İslam inanç ve uygulamalardan farklı olan Hint dini ve düşüncesinin

Hint, Pencap, Kabil ve Gazze gibi bölgelerde Hindularla iç içe yaşayan Müslümanlarca anlaşılmasını kolaylaştırmak. Muhatabı tanımak. Yani biz kiminle beraber yaşıyoruz, inançları nelerdir, yaşam biçimleri nelerdir. Dini konuları Hindularla tartışmak ve onlara yakın olmak isteyenlere bilgi vermek amacıyla yazıldığı anlaşılmaktadır. Hakikaten yani bilimsel gerekçe çok yerinde. Yani biz bugün sadece meseleyi şey olarak düşünmeyelim. Yani sürekli muhatabımızı hemen çürütmek, bu işten vazgeçirmek, tenkit etmek anlamında değil ama meselenin bir de muhatabı tanıma tarafı var ki bu eser bir anlamda bu bölgeye fütuhat düzenleyen, bu bölgenin İslam tebliğine açılmasını sağlayan süreçte ciddi bir kaynak eser. Evet, nasıl bir toplum ve bu toplumdan bizim nasıl bir iletişime geçmemiz gerektiği konusunda bizlere bir danışmanlık hizmeti vermektedir. Bir kılavuz, bir rehber kitapçık mahiyetinde olduğu görülmektedir. Tabii biz bugün genelde devletleri tanırken veya hükümdarları, sultanları tanırken belli yönlerden tanıyoruz. Yani o insanların sahip oldukları işte devlet yönetimi, idarecilik, siyaset, savaş, komutanlık vesaire yönleriyle tanıyoruz. Fakat mimari açıdan baktığımızda da aynı şekilde hem devletin hem devlet yöneticilerinin yetenekli olduğunu, gelişmiş olduğunu söylemek mümkündür. Gazneli hükümdarları mimari faaliyetlere de dikkat çekmişlerdir. Sultan Mahmut ve Mesut büyük inşa faaliyetlerinde bulundurularsa da onların eserlerinden çok azı günümüze kadar gelebilmiştir. Evet, Sultan Mahmut çarşılar, köprüler, su kemerleri yaptırmıştır. Bunlardan Gazze'nin kuzeyinde Bendi Mahmudi bugüne kadar varlığını korumuş ve kullanıla gelmiştir. Sultan Mahmut ayrıca Gazze'de birçok cami inşa ettirmiştir. Gazneli sultanların büyük şehirlerde kendilerine saraylar ve bahçeler yaptırdıkları da bilinmektedir. Büyük bir mimari kabiliyete sahip olan Sultan Mesut, Gazne'deki sarayın planını bizzat çizmiş ve inşasını nezaret etmiş, 4 yılda sarayını tamamlamıştır. Ve bir önemli husus, bu yapılar bugün işte arkeologlar tarafından, o dönemdeki yapılan yapılar arkeologlar tarafından keşfedilmeye çalışılıyor. Fransız arkeologları tarafından son yıllarda yapılan araştırmalarda Büst'teki Leşkeri Bazar'da ortaya çıkarılan Büyük Saray, Gazneli döneminde yapılan Gazneli saraylarının bütün zenginlik ve ihtişamını ortaya koymaktadır. Ve ayrıca Sebük Tekin ve Mahmud'un türbeleri de Sultan Mahmud'un türbeleri de bugüne kadar gelebilmiş mimari eserler arasında sayılabilir. Ve bu dönemde özellikle türbedir, mezar taşlarıdır. Bunlarla ilgili sanat ve mimari değeri olan şeylerin çokça bulunduğu, görüldüğü söylenebilir. Şimdi yine paranın, sikkenin kendi adına Sultan Mahmud'un işte Gazneli Devleti'nin sikkelerin olduğunu söylemek mümkündür. Gaznelerin Türk ve İslam tarihindeki başlıca rolü Kuzey Hindistan'ın fütuhatına dair girişimleri, cihat hareketleri zikredilebilir. Gazneliler Hint dünyası kültürüyle de doğrudan doğruya temas kurmuşlar ve yıllar sonra Pakistan devletinin kurulmasında birinci dereceden etken olmuşlardır. Yıllar sonra Pakistan'ın kurulmasında da birinci etken olmuşlardır. Sultan Mahmut ve Mesut hafızalarda halk kahramanları olarak yerleşmişlerdir. Mahmut daha sonraki İran edebiyatında adalet ve insaf timsali meşhur bir hükümdar olarak yer almıştır. Değil mi? Bakıyoruz. Evet, bizim ecdadımız eline yetki geçince, otorite geçince, güç geçince siyaseti nasıl yaptığını, idareyi nasıl yaptığını çok güzel bir şekilde ortaya koyan önemli örnekler. Demek biz bugün savunduğumuz şey şu: İslam medeniyeti işte insanlara böyle bir özellik, böyle bir hususiyet vermektedir. Biz bugün bunu savunuyoruz. Diyoruz ki İslam medeniyetinin olduğu toplumlarda özellikle işte devlet başkanından tutun da, tebaasından tutun da, yöneticilerinden tutun da her birisinin bir anlamda bir insanı kamil, bir üsve-i hasene, bir yüksek şahsiyet olduğunu söylemek mümkündür. Evet, toparlayacak olursak baktığımızda Gazneli Devleti'nin temel özelliklerine baktığımızda Türk İslam sentezini oluşturan ilk büyük devletlerden birisini olmak mümkündür. Evet, zaten bizim İslam medeniyeti mefhumu da buradan geliyor. Evet, siz
kim olursa

0: olun, fark etmez. Siz İslam ile tanıştığınız andan itibaren siz artık değişiyorsunuz, siz farklılaşıyorsunuz ve ortaya çok muazzam bir güç çıkıyor. İşte bizim bugün aradığımız şey budur. İnsanın İslam ile tanışmasından doğan sinerjiyi, imtizacı, kuvveti, istidadı, potansiyeli biz arıyoruz ki bu insanda ortaya çıktığı andan itibaren o insan yeryüzünün imarını, yeryüzünün adaletini, yeryüzünün emniyetini kendisine vazife olarak kabul etmektedir. Yoksa bizim hayatlarını okuduğumuz bu büyük şahsiyetlerin kendi saraylarında zevku, sefa ile vakit geçirmeleri belki de mümkündür ki bugün baktığımızda birçok böyle şahsiyetin, devlet idarecisinin geçmişte bu evsafta olduğu toplumlar, milletler, dönemler olmuş. Evet, İslam sentezi yani insan ve İslam'ın sentezlendiği bir varlık ortaya çıkıyor ve bu varlığın üretim kapasitesi, üretim kabiliyeti, üretim yönü, üretim biçimi her şeyi değişiyor. Yine baktığımızda Hindistan'a düzenlenen seferlerle bölgede İslamiyet'in yayılmasına katkı sağlamıştır. Katkı sağlamıştır. Güçlü bir orduya ve merkezi yönetim anlayışına sahip olduklarını görüyoruz. Bilim ve sanata önem veren bir devlet yapısının olduğunu görüyoruz. Özellikle Sultan Mahmut döneminde önemli fetihlerin gerçekleştirildiğini zikrediyoruz. Gazneliler sınırları Horasan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan'ın kuzey bölgelerini kapsayan bir bölgedeydiler. Resmi dilleri Farsça idi. Gazne hakimiyetinde şehir büyük bir kültürel ve bilim merkezi halinde idi.
1: İslam medeniyeti dersleri sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz. Ankara için yatsı ezanı.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara-Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde.

0: Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara-Filistin Dayanışma Platformu.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
11: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Ya Muzil. Muzilsin. Muzilsin ki seni tanımayan kör, sağır sebeplere dilenci olur. Seni bilmeyen kendi varlığının ağırlığı altında ezilir, kul köle olur.
9: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
13: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Rabbimizin Kur'an'ında anlattığı, bilhassa peygamberlerine ait olayları, bir peygamberin insanlık için örnek olduğunu bilerek okuyup anlamak lazım. Allah

örnektir sizin için dediği peygamberleri ve özellikle mesela bu iki peygamberi sadece namaz kılarken secdeyi nasıl yapacağımızı bakıp görmemiz için mi örnektir? Böyle söyleyebilir miyiz? Peygambere bakıyorsun, secde nasıl yapıyor, sen de öyle secde yapıyorsun, böylece örnek almış oluyorsun. İsrarla Kur'an-ı Kerim peygamberleri öne çıkarıyor. Bu peygamberlerin öne çıkarılışını da hem dille bunlar sizin örneğinizdir diye gösteriyor Allah. Sonra da kiminin doğumundan, kiminin çocukluğundan, kiminin de peygamberlik görevlerinden, kiminin eşleriyle ilgili ilişkilerinden, bir başkasının toplumuyla olan mücadelesinden, bir başkasının Allah korkusundan, öbürünün hastalığından sürekli örnekler veriyor. Neredeyse Kur'an-ı Kerim'de açtığımız her üç sayfadan bir tanesinde Allah'ın peygamberler üzerinden verdiği bir örnek vardır. Biz çocuklarımızın okuyup anlamaları için çocuklara peygamber kıssaları diye kitap bastırdığımız gün sürünmeye başlamıştık zaten. Hangi peygamberin kıssası, Yusuf Aleyhisselam'ın kuyu hikayesi de dahil olmak üzere, hangi peygamberin kıssası çocuğun anlayacağı düzeydedir? Büyükler olarak biz bile uçuk gördüğümüz için bu olayları tuttuk çocuk olayı diye, çocuklara peygamber hikayeleri diye anlattık. Fil kıssası bile çocukların anlayacağı bir şey midir? Çizgi filmini bile çocukların izlemesi zordur onun. Kur'an'ımız bir, ders kitabıdır. İki, bizim ders kitabımızdır. Çocuklar henüz imanla mükellef olmadıkları yaşlarda Kur'an'dan ne anlayacaklar? O kıssaları nasıl yorumlayacaklar? Üç, Allah dikkat edelim, hayatın sırlarını, imanın inceliklerini öğrenelim diye bu kıssaları anlatıyor. Bir Nuh Aleyhisselam 950 senede 9 tane olayla mı karşılaştı? 900 tane mi olayla karşılaştı? Bunlardan sadece Allah Teala 1-2 tanesini örnek olarak bize sunuyor. Lut Aleyhisselam yıllarca Allah'a davet eden biri olarak hayatından 1-2 paragrafı Allah bize anlatıyor. Bize lazım olan ve bizim muhakkak ham madde olarak kullanıp kendimize, Allah'a davette, çocuklarımıza ders malzemesi olarak çıkarmamız gereken konuları Allah önümüze koyuyor. Tekrar vurguluyorum. Kur'an'daki kıssalar, özellikle peygamberlere ait kıssalar, kardeşler, kesinlikle namazı anlatan, haccı anlatan ayetler gibidir. Bir Müslüman Allahu Teala'nın haccı anlatan ayetlerini dinlediğinde, orucu anlatan ayetlerini dinlediğinde ne hissediyorsa, nasıl kendisine pay çıkarıyorsa, İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılmasına dair olayı Kur'an'dan dinlediğinde de aynı şeyi çıkaramıyorsa, yani namaza dikkat edin, namazın hakkını verin şeklindeki ayetten Müslüman olarak Rabbim bana tembih etti deyip nasıl pay alıyorsa Müslüman, İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrud'un ateşe attırdığını ve orada İbrahim Aleyhisselam'ın yanmadığını anlatan ayetten de Rabbim burada bana bir şey söylüyor diyemeyen Kur'an'ı anlamıyor. Kur'an'ı anlamıyor. Kur'an'ı anlamıyor. Kur'an'ı anlamayan Allah'ı nasıl anlar? Onun teheccüdde gözyaşı kimi kandırır? Onun haccı kimi ikna eder? O faiz dayanağına, faiz dayatmasına nasıl tahammül eder?

edecek? O zinaya nasıl tahammül eder? İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılışını bir zalimin bir peygambere işkencesi olarak gören bir şey anlayamaz. O iblisi tanıyamaz. O Nemrud'u asırlar öncesinde yaşamış despot bir kral olarak zanneder. Halbuki Nemrud onun apartmanında, onun odasında, onun mutfağında, Nemrud onun kafasında, Nemrud onun kalbinde bulunan birisi. Ve o ateş hiç sönmüş ateş değildir. O ateş asırlardan beri yanıyor. O ateş ben bu çamurdan yarattığın adamın önünde secde eder miyim diyen şeytanın tutuşturduğu ateştir. Kıyamete kadar yanacak o. Sadece Allah kim için bu ateş yakmasın bunu diye murat ettiyse ya da kim Allah'a sığındıysa o kurtulacaktır diye ders anlayamayan Kur'an'ı sadece cenazelerde, matemlerde ve açılışlarda, kutlu doğum açılışlarında tören için okunan bir kitap olarak görür. Onun istifade edeceği Kur'an'ı indirmemiştir Allah Teala. Öyle bir Kur'an ortada yok zaten. Biz bir hakikati perçinleyelim kardeşler. Evet Kur'an'ımız, evet Kur'an'ımız bir toplantının açılışında, ortasında, kapanışında, başında, dibinde okunmak içindir. Evet başımıza bir felaket geldiğinde, bir cenazemiz olduğunda elbette Kur'an okuyup rahatlayacağız. Elbette bunalan ruhlarımızı Allah'ın kitabıyla serinleteceğiz. Elbette böyle olacak. Ama istifade etmek için, ama okuduğumuzu anlamak için, ama Rabbim demek bana böyle diyor diye bir sonuç çıkarmak için. Eğer bizim çıkardığımız sonuç sadece okuyan okuyucunun sesine vereceğimiz puandan ibaretse vay halimize. Vay halimize o zaman. Biz 10 Kur'an dinliyoruz. Mesela 10 hafızı dinledik, 10 okuyucuyu dinledik diyelim. Şu 1 numara, bu 4 numara, bu 6 numaraydı diye sadece okuyanları değerlendirdiysek, başkasının içtiği serin suyun soğukluk derecesini ölçmüş gibi olduk biz. Kur'an bunun için mi indi? Kur'an bizi Rabbimize kavuşturacak bir araç değil mi? Kur'an hiç yoldan sapmayalım, hep Rabbimizle baş başa kalalım diye inmedi mi? Bunun için kardeşler, Kur'an'da hikaye yoktur. Kur'an hikaye kitabı değildir. Kur'an'da çocuklara anlatılacak hikaye yoktur. Kur'an bali, raşit, yani aklı başında mükellef, sabah namazına kalkmakla, zekat vermekle, oruç tutmakla mükellef düzeyde insanların kitabıdır. Bunun içinden, bu büyük kitabın içinden çocuk masalları çıkaramaz kimse. Bunu hiç kimse yapamaz. Çocuk masalı yok. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası baba kıssasıdır. Babaların dinlemesi gereken bir kıssadır. Nuh Aleyhisselam'ın kıssası Allah'a daveti dert edinenlerin kıssasıdır. O da babaların kıssasıdır. Büyüklerin kitabı büyük bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Bu hakikata teslim olalım. Evet çocuklarımıza da Kur'an'dan öğretiriz ama çocuklara yıkıp bırakmayız Yusuf Aleyhisselam kıssasını. Çocuklar için değil, büyükler için, iman edenler için, derdi cennet olanlar için, cehennemden korkanlar içindir. Bu hakikatten sonra peygamberlere ait bir ayrıntıyı da gündeme getirelim kardeşler. Allah %100 kaç peygamber gönderdiğini bilmiyoruz. Ama 124 bin civarında peygamber gönderdiğine dair bilgilerimiz var. Çok sahih bilgiler olmadığı için kesin bir 124 bin demiyoruz. Ama ortalama 100 binden fazla Allah peygamber gönderdi. Bunlardan 300 kadarını
Resul olarak gönderdi. Yani elinde kitabı olan ve kendisine şeriat verilen peygamberler olarak. Yani bu 124 bin rakamından 310 küsür tanesi en üst düzeyde, en üst düzeyde birinci dereceden peygamberler. Bu 300 peygamberin içinden de Kur'an'dan izlediğimiz kadarıyla 5 peygamberi çok sevdiğini ve onları çok yüksek makamlara çıkardığını söylüyor Allah Teala. Bu 5 peygamberin şeksiz ve şüphesiz birincisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İkincisi Nuh aleyhisselam'dır. Üçüncüsü İbrahim aleyhisselam, dördüncüsü Musa aleyhisselam, beşincisi de İsa aleyhisselam'dır. Bu 5 peygamberi de Allahu Teala makam daha ötesi olmayan makamlara çıkarmış. Beşinin başına da Muhammed aleyhisselam'ı en büyük olarak koymuştur. Bu şekilde iman ediyoruz. İmanımızın 6 temel esasından bir tanesi budur. Bu 5 büyük peygamberin her birinin kendine göre farklı bir meziyeti var. Peygamber aleyhisselam efendimizin meziyetini, farklılıklarını, o sultanların sultanı oluşunun nedenlerini 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Nuh aleyhisselamı biliyoruz. Değişik bir usulden, farklı bir sabır çeşidinden Allah'ın büyük kullarından oldu. Musa aleyhisselamı biliyoruz. En şirret milletin peygamberi olarak en büyük eziyetlere katlandı. İsa aleyhisselamı biliyoruz. Sevgili anacığının büyük mucizelerle onu doğurduğu bir peygamber olarak ve o da Musa aleyhisselamın peygamber olduğu şirret milletin üzerine gelmiş yeni bir peygamber olarak ve her türlü eziyete tahammül eden biri olarak bu Allahu Teala'nın yükselttiği makamın hakkını verip içini dolduranlardan oldu. Bir de İbrahim aleyhisselam var kardeşler. İbrahim aleyhisselam hem bu 5 büyük peygamberden biri, hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sulbünden gelmesiyle şereflendirilmiş birisi. Allahu Teala'ya yaptığı dualardan biri olarak soyunun peygamber soyu şeklinde devam etmesini istedi. Allah da bu duayı kabul etti. Onun istediğinden fazlasıyla kabul etti hem de. Onun çocuklarından İsrailoğullarının peygamberleri devam edecek tarzında bir dua yaptı o. Allah Teala Muhammed aleyhisselamı onun torunu olarak yarattı. İbrahim aleyhisselam mücadelesi, yani peygamberliğinin hakkını vermek için yaptığı mücadele, çocuk hikayesi denemeyecek kadar, bizim anladığımız tarzda hikaye, kıssa denemeyecek kadar müthiş olaylarla dolu, mucizelerle dolu bir hayattır. Biz İbrahim aleyhisselam üzerinden bugün, yarın, kıyamet gününe kadar ders çıkarmaya ve İbrahim aleyhisselama bakıp Allah'ı bulmaya mecburuz. Zaten kitabımız Kur'an'da Nuh aleyhisselamı anlatıyor, bakın bana gelin diyor. Nuh aleyhisselam sadece bir aynadır. İdris aleyhisselam sadece bir aynadır. Musa aleyhisselam sadece bir görüntü yansıtan araçtır. Allah Teala Musa aleyhisselama veya İsa aleyhisselama tapının demiyor. Onları kutsal hale getirin demedi. Hiç kimseye böyle bir şey demedi Allah. İsa'ya tapının demiş değil. Bakın İsa'ya, bana gelin demişti. Çünkü İsa'sı, Musa'sı, İbrahim'i, Muhammed'i, Nuh'u, Lut'u, İdris'i, Şit'i, Adem'i Allah'ı gösteren aynadır. Onlar tapınılacak kimseler değil. Onlar da beşer. Onlar da insan. Onlar da anadan doğdular ve fani dünyada toprağın altına geçtiler. Onlar kendilerine ibadet edilen kimseler, makamlar değil, ibadetin nasıl olacağını gösteren öğretmenlerdirler. Bu nedenle İbrahim'e bakıp Allah'ı bulmak zorundadır mümin. İbrahim'i de sadece namazda, secdede, rükûde
kesinlikle göremezsin. Yetmez.

o kadar. İbrahim, Musa, İsa aleyhisselam sadece namaz mı kıldılar? Onlar sadece namaz dini mi getirdiler? Nerede Nemrut'un önüne dikilenler? Nerede Firavun'un karşısına dikilen? Nerede elinde kılıç dolaşan Davud? Hani krallık kurup krallığını Allah'ın şeriatına hizmete sunan Süleyman? Peygamberler bize sadece gece teheccüde kalkmayı, akşam güneş batarken güneşe bakıp ne büyüksün Rabbim demeyi öğretmediler. Onunla eğitime başladılar. Güneşe bakıp, aya bakıp, yıldızlara bakıp Allah'ı bulmak İbrahim'in gençlik dönemine ait macerası. Onunla yola çıktı İbrahim. Aya baktı, güneşe baktı, yıldızlara baktı. Akşam sönen şeyden ilah mı olur dedi. Böylece Allah'ı buldu. Nemrut'un karşısına dikildiğinde güneşle dikilmedi. Ayla, yıldızla dikilmedi. O güneşten geçip getiren imanıyla Nemrut'un karşısına dikildi. Kardeşler, İbrahim aleyhisselam en önemli özelliği yaşadığı dönemde kendisi bir, hanımı Sare, iki, amcasının o ya da abisinin oğlu yani yeğeni Lut aleyhisselam, üç. Yeryüzünde tek başlarına kalmış üç mümindir bunlar. İbrahim aleyhisselamı tanımaya çalışıyoruz. İbrahim'den ders çıkarıyoruz ve biraz sonra bugünün İbrahimlerini, bugünün yanan ateşinde yanmayanları göreceğiz. Ama önce İbrahimlik nasıl bir şey? Ateşe atılmadan önce İbrahim nasıl olur insan? Önce onu göreceğiz. İbrahim bir, hanımı Sare iki, abisinin oğlu Lut üç. Yeryüzünde Babil diye bir medeniyet var, krallıklar var. İnsanlık yeryüzünde saltanatlar kurmuş ve üç kişisiniz sadece. Allah diyen üç kişi var yeryüzünde. İbrahimlik mücadelesinin birinci basamağı şu kainatta üç insan kalmaya razı olmaktır. Birinci basamak budur. Kalabalık olunca, kitleler çoğalınca iman etmek İbrahimliğin alt basamaklarında. İbrahim olmak için onlar gerekmiyor. Ya da öyle İbrahim olunulmuyor. Tekrar ediyoruz, İbrahim aleyhisselam yeryüzünün üç mümininden biriydi. Üç mümininden biri olarak mücadeleye girdi. Ve %100 müşrik, putperest, asla Allah tanımayan, kendi yonttuğu puntlara tapınan bir babanın çocuğu olarak doğdu. Ve putperest olmayanın hakkında her türlü idamın anında uygulandığı, putperest olmayana hayat hakkı verilmeyen bir yönetimin vatandaşı olarak doğdu. İbrahim aleyhisselam ne ailesinden, yani anne babasından, ne de toplumundan, ne de siyasetten rahat edemeyeceği bir toplumun içinde, bir ortamda yaratıldı. Üç kişiydiler. İbrahim, hanımı ve yeğeni. Üç kişi Allah'a doğru yürüdüler. Ve bu üç kişiyi Allah biri bitmeden öbür imtihana koyacak şekilde zorluklarla sürekli denedi. Yani bunlar Allah'ın üç seçilmiş kulu. Bunların çekirdek olma durumu var. Yani üç kişiler bunlar. Koca dünyada Allah deyip secde eden dördüncü insan yok. Bunlara da sürekli Cebrail aleyhisselam geliyor. Bunları hep böyle arkadan promosyonla destekliyor. Hep böyle İbrahim olaylardan kurtuluyor. Öyle olmadı İbrahim aleyhisselamın işi. Hicretten hicrete gitti. Bugün bizi bunaltan aile sıkıntılarını yaşadı. Üç müminden biri dördüncü mümini sür bu topraklardan diye ona baskı yaptı. Sürmek zorunda kaldı. İbrahim aleyhisselam imanın bedelini bir insan hangi şartlarda öder diye soru sorulsa onun en güzel cevaplarını vermiş bir Allah dostudur. Bunun için Kur'an'ımız ve hadis-i şeriflerin birleşiminden
Allah'ın iki insanı dostum diye seçtiğini görüyoruz. Birisi şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Diğeri de İbrahim aleyhisselam'dır. Halilullah, Allah dostu. Musa aleyhisselam da Allah'ın dostuydu şüphesiz, düşmanı değildi. Ama bu paye, bu büyük ünvan sadece İbrahim aleyhisselama ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e verildi. Allah dostu nasıl oldu İbrahim? Evvela kardeşler, İbrahim aleyhisselam aklını çok iyi kullandı. Yıldızlara bakarak Allah'ı buldu. Yıldızlara bakıp yıldızlara tapınmadı. Yıldızlara baktı. Fani'nin faniyi yönetemeyeceğini, faninin peşinden gidilmeyeceğini aklıyla anladı. Çocukluğu bile akıllı geçti. İki, tek başımayım, sessiz kalayım demedi. Tek başımaysam bu görev sadece bana düştü diye aklına geldi. Ne yaptı? Babasıyla mücadele etti. Yapma baba dedi. Bu yaptığınız putlara tapınmak insanın yapacağı iş değil diye uyardı. Başta babası olmak üzere, babası başta olmak üzere bütün putperestler İbrahim'in karşısına dikildiler. Aleyhisselam. O da yapabildiğim budur diye putlarla mücadele etti. Ne yaptı? Bir bayram gününde, yani devlet bayramı gününde, herkesin diyelim ki putlardan uzak olduğu bir ortamda bir baltayla putları parça parça etti. Bu onun hayatında ilk şirkle, Allah'ın karşısına asi olarak dikilenlerle mücadelesinin ilk basamağı, ilk adımı oldu. Tek bir putu bıraktı, diğer putlar, yani puthanenin 100 putundan diyelim 99'unu kırdı, birini bıraktı. Bunu hemen anladılar tabii. Bunu yapsa yapsa şu çocuk yapmıştır dediler. Daha delikanlı çünkü. Çağırın onu dediler. Bunu sen mi yaptın dedi. Bildiğiniz olay. Hani çocuklara anlattığımız bir olay. Çocuk kıssası var ya hani. Çocuk kıssası. Bunu sen mi yaptın dediler. Bu büyüğü yapmıştır dedi. Baltayı da götürüp onun üstüne koymuş. Yahu bu nasıl kırsın bunları, nihayetinde bu taştan yapılmış bir put diye kendilerini savundular. Yok canım, yapamaz olur mu? Daha arkadaşlarına balta kaldıramayan, kendisini koruyamayan ilah olur mu? Bunlar sizin ilahınız değil mi? Kendisini savunamaz mı? Bak bu kendisini savunmuş, kavga etmişler, öbürlerini kırmış bu şeklinde kendisini savunmuş. Tabi asas derdi onun işi putlara yıkmak değil, onların aklını zorlayıp iman etmelerini teşvik edecek. Ha, bunlar hakikaten kendini bile savunamıyor, biz niye bunlara tapınıyoruz demelerini bekliyor. O tam aksi oldu. Onu onun yaptığını anladılar. O da ben yapmadım diye alenen söylemedi. Bu yapmıştır diye alay etti onlarla. Neticede İbrahim aleyhisselama tarihteki en büyük cezayı verip putlarını onurlandırmayı düşündüler. Düşündüler ki öyle bir ceza verelim ki bu ebediyen insanlığa ders olsun, putlar ebediyen onurlu kalsın düşündüler. Allah da öyle düşündü. Öyle bir ceza versinler ki İbrahim'e Allah'ın mucizesi, kudreti, peygamberlerini nasıl koruyup kolladığı ebediyen insanlığın zihninde kalsın. İnsanlık kıyamete gittiğinde, cennete cehenneme girdiğinde bile unutamayacağı kadar köklü, ağır bir ders olsun. Allah da istedi, şeytan ve adamları da istedi. Nemrut, büyük kral, despot kral, tuttu bütün vatandaşlarının büyük bir meydanda büyük bir ateş yakmalarını emretti. Aylarca odun toplandı. O kadar ki mesela İbni Kesir'in anlattığında, yani Kur'an'dan almıyoruz, İbni Kesir'den anlatılan bir bölümde, kadınlar hamile kaldıklarında adak yaparlarmış. Eğer bu çocuğum sağlam doğarsa ben İbrahim'in ateşine odun taşıyacağım derlermiş. Demek ki bir kadının hamile kalıp çocuğunu doğuracağı zaman kadar odun toplanmış. Böyle 100 kamyon, 200 tır filan değil. Bir vadiyi odun toplamışlar. İlk defa da insanlık

Mancınık yapmış. Şeytan bir haine mancınık yapmayı öğretmiş. Ve büyük bir mancınık yapmışlar. Çünkü ateşe yanaşmak mümkün değil. Aylarca, belki senelerce odun toplamışlar. Bunu tutuşturmuşlar. Tutuşması haftalarca sürmüş. Böyle büyük bir şehir gibi bir odun. Mancınıkla İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atmayı düşünmüşler. Atmışlar da nitekim. Çocuklara anlattığımız hikayelerden biri olduğu için iyi biliriz bunu. Çocuk hikayeleri. İbrahim Aleyhisselam o gün ateşe atıldı ve Nemrut İbrahim Aleyhisselam'dan intikamını aldı aklınca. Putlarını korudu. Bu şüphesiz Nemrut'un projesi değil, şeytanın projesiydi. Şeytan yeryüzünde şirki, putperestliği, Allah'ın dışında boyun bükülen siyasi, ekonomik ve toplumsal güçleri ayağa kaldırmak, İbrahim'in önünde galip hale getirmek istiyordu. Şeytanın planı buydu. Allah'ın planı da bunun üzerinden, bu şeytanımsı güçlerin planları üzerinden şeriatını, dinini, peygamberlerini, azametini ebediyen bir daha unutulmayacak büyük bir proje ile insanlığın gözleri önüne koymayı murad etmişti Allah Teala. Kardeşler, defalarca bildiğimiz meselelerdendir. Kur'an-ı Kerim İbrahim Aleyhisselam'ın bu ateşe atılışına ait olayı hikaye midir, doğru mudur, yanlış mıdır diye herhangi bir tereddüde mehal bırakmayacak şekilde Kur'an ayetleriyle anlatıyor. Mancınıkla İbrahim'i ateşe attılar. O büyük günlerce tutuşturulan ateşin içine attılar. Ama İbrahim ateşe atılırken imtihandaydı. Başını açıp açmayacağını kızına sormuştu Allah Teala. Diploma mı, başörtüsü mü diye sormuştu. Orada İbrahim mancınığın üzerinde imtihana tabi tutuldu. Halbuki İbrahim o noktaya Allah için gelmişti. Hani diploma alıp Müslüman doktor olup Müslümanlara hizmet edecekti. Zaten gaye oydu okula giderken. Zaten onun için diploma alıyordu. Ama buna rağmen diploma mı, ateş mi, sen mi, Allah mı, cennet mi, cehennem mi, şüphe mi, garanti mi, testi, mancınık hareket ettiğinde Cebrail Aleyhisselam'ı karşısında buldu İbrahim Aleyhisselam. Cebrail ona dedi ki, İbrahim yardım istiyor musun, kurtaralım mı seni, diploma istiyor musun, insanlığa hizmet edeceksin, doktor olacaksın da bütün Müslümanların, kadınların sorunları çözülecek yani. Dedi ki İbrahim Aleyhisselam, sana gelince senden yardım istemem dedi. Eğer seni Allah gönderdiyse yardım gerekip gerekmediğini o biliyor zaten, ben niye isteyeyim dedi. Sonra da meşhur cümlesini söyledi. İbn Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiğinde diyor ki, ilk defa şu meşhur hasbunallahu ve ni'mel vekil sloganını o orada söylemiş. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Ya ben Allah'a vekil ettim. Kurtaracaksa kurtarır, kurtarmayacaksa yakar. İbrahim mancınıkta, ateşin hararetine yaklaştığı yerde, ben senin dinini savundum, ben senin için ya Rabbi bu diplomayla insanlığa hizmet edecektim, bu şirketi kurup Müslümanlara zekat dağıtacaktım, onun için faize bulaştım filan demedi. Hasbunallah, hasbunallah, Allah bana yeter. Ateşte de yeter, evde de yeter. İbadet ederken de Allah'ım benim o, azap görürken de benim Allah'ım o. Ana çocuğunu döver, çocuk ağlarken ana diye ağlar. Kul budur. Rabbi ona bela da verse, musibet de verse, imtihan da etse yine Rabbine kaçar. Biz Allah'tan Allah'a gitmeyi, Allah'tan Allah'a sığınmayı iman olarak öğrendik. Bunun müthiş bir örneğini Allah İbrahim Aleyhisselam'ın üzerinden bize gösteriyor. Kardeşler, İbrahim Aleyhisselam ateşe düştü ama ateş onu yakmadı. Zayıf bir rivayette 40 gün ateşin içinde kaldığı söyleniyor. 40 gün ateş devam etmiş. Çünkü onlar hamallar, odun taşımaya devam ediyorlar bu arada. Onların derdi İbrahim'i değil, tevhidi, Allah demeyi yeryüzünden kaldırmak istiyorlardı. Öyle bir ceza vermek istediler ki o ceza hatırlandıkça insanlık bir daha Allah demesin düşündü Nemrut.
Ya da şeytan projeyi ona o şekilde inandırdı.

Ama Allah da istedi ki bir daha Allah'ı tanımak isteyenler, insanın 60 derece hararete bile dayanamayacak vücudunu senelerce toplanmış odunların içerisinde nasıl kılına bile zarar gelmeden sakladığını Allah görsün diye istedi. Bütün insanlık bunu anlasın, Allah'ın büyüklüğünü, azametini görsünler istedi. Diploması olmayanı aç bırakıp bırakmayacağını Allah'ın, faize bulaşmayanın da zengin olup olamayacağını anlasın insanlık istediler. Erkek sekreter varken kız sekreter kullananların daha zengin olmayacaklarını görsün Allah istedi. Bunun için ateşe emretti diyor Kur'an. Ateşe emretti, ateş İbrahim'e dokunmadı. Günler sonra ateş söndü. Eğer o rivayet doğruysa 40 gün sonra ateş söndü. Karşılarında secde eden İbrahim buldular. İbrahim'i yakamadılar. Ama Allah İbrahim'e buyurdu ki, İbrahim, artık bunlar bu mucizeden sonra iman edecek değiller. Hani bu kadar büyük bir mucizeden sonra pes doğrusu, tamam, İbrahim'in Rabbi haktır demediler. Tam aksine kudurdular. Halbuki biz düşünürüz ki şöyle Allah filan türlü bir azap gönderse herhalde insanlar meyhanelerden çıkıp camilere koşar. Asla öyle değil kardeşler. Dayak atınca çocuklar düzeliyor mu? Niye Allah azap edince insanlar düzelsin ki? Düzelseydi Ebu Cehil düzelirdi. İşte Nemrut düzelirdi, bu mucizeyi gözleriyle gördü Nemrut. Korumaları hepsi secde eden İbrahim'i gözleriyle gördüler. Ama asla düzelmedi. Allah Teala şu ateşe atılma imtihanına tabi tutulan İbrahim'e dedi ki, şimdi Irak topraklarında bu oldu, Babil krallığında, al hanımını ve al yeğenini, bu topraklardan hicret et dedi. Ateşten çıktığından bir dakika sonra hicret imtihanı ile karşılaştı. Çünkü sen yeryüzünde insanlığın bir daha duymayacağı çok büyük bir mucizenin üzerinde gerçekleştirdiği bir insan oldun. Artık senin oturma hakkın yok. Bundan sonra jübileni yapıp tarihi bir peygamber olarak ömrünün sonuna kadar emekli olup secde edersin tarzı yok. Ne var? Şimdi düş yola bakalım. İbrahim'i yola düşürdü Allah. Çulsuz, ayakkabısız, çünkü her şeyi yakılmış bir İbrahim bu. Eşini koluna aldı, Sare'yi koluna aldı. Yeğeni Lut'u beraberine aldı, Şam'a gittiler. Bugünkü bildiğimiz Şam, yani Kudüs'ün bulunduğu mıntıka, Allah-u Teala mübarek beldelere hicret etmesini emrettik diyor. Orada ona nefes alacağı 3 gün fırsat vermeden Mısır'a gitmesini emretti. Mısır kralının, Firavun'un karşısına dikti onu Allah-u Teala. Oradan geri geldi, Şam'a geldi. Hacer isimli bir hanımla daha evlendi. Sare'den çocuğu olmamıştı İbrahim Aleyhisselam'ın. Hacer'den İsmail isimli bir oğlu oldu. Hacer'le Sare tartıştılar. Sare çocuğu olmuyordu. Hacer'in çocuğu olunca Hacer'i evlendiren de Sare'dir halbuki. Yani evlen bununla, senin karın bu olsun, rahat edeyim ben diye düşündü. Çocuğu olunca kadınlığı kaynadı bu sefer. Çocuklu kumaya tahammül edemedi. Bunu insan geçmez, kuş geçmez bir yere götüreceksin dedi. Halbuki planı yapan Allah. Zavallı Sare sadece rolünü oynadı. Nere götüreyim dedi. Aylarca yürüyerek gelemeyeceği bir yere götür dedi. Sırf kumasını görmemek için. Sare imansız bir kadın değil. Haşa. Şu yanma mucizesini gözleriyle gören kadın. Yeryüzünün 3 mümininden biri. 1/3 bir iman onun yüreğinde. Ama kadın, kadın. Bunu görmeyeceğim dedi. Ya öbür şehire gitsin olmaz. Kervan geçmez, bitki bitmez bir yere götüreceksin, orada ölüp gidecek dedi. Çocuğuyla ölecek orada. İbrahim Aleyhisselam da anladı ki bu iş, bu Sare'nin işi değil. Sare'yi biri konuşturuyor, aldı hanımını. Ta Şam'dan, harita üzerinden düşünün şimdi, Mekke'ye getirdi. Ciddi havaalanında inip, havaalanından otobüslerle Mekke'ye getirmedi tabii. Bunun üzerinden kardeşler, 5000 sene

yakın zaman geçmiş bir şeyi anlatıyoruz. Mekke'nin yerinde Kabe yok, bir şey yok, ot yok, in geçmez, cin geçmez bir yer. İki vadinin ortasında susuz bir yer. Bir keçiyi oymuşlar, keçinin içini boşaltmışlar, keçinin derisinden kova yapmışlar, o kovayı su doldurmuşlar. Başka bir keçinin derisini de erzak doldurmuşlar. İşte bu erzakla İbrahim Aleyhisselam, hanımı Hacer ve oğlu İsmail, 3 günlük çocuk, 5 günlük ne kadarsa küçük bir çocuk, üçü geldiler Mekke'ye. Şimdi kardeşler, ateşten kurtuldu, tam emekli oluyordu. Emekli müftü mesela olacaktı. Ne güzel, insanlar gelip fetva soracaklardı. Olmadı. Hicret. Irak'la Şam arası, yani İbrahim Aleyhisselam'ın imtihan olduğu iki bölgenin arası 15 kilometre yer değil kardeşler. Hicret. Emekliliğine 3 gün kala hicret geldi. Bir emeklilik müddeti daha çıktı. Bir hicret daha. Geri geldi. Tam şöyle emekli Hacı amca, işte yeni de çocuğu oldu zaten. Çok yaşlı oldu çocuğu. Çok çok yaşlıyken çocuğu oldu. Lakin Allah bir kere yükseltmek istiyor. Bir kere İbrahim'i ulul azm yapmak istiyor. Kolay değil Muhammed'in dedesi olmak aleyhissalatü vesselam. Bu bedeli ödeyeceksin. Şimdi insanlık hem böyle müthiş zevk-i sefa içerisinde, mobilyaların içinde zevk-i sefada yaşayacaksın, hem neslin mücahitler, hafızlar, alimler, şehitler olarak devam edecek. Doğurduğun makine gibi hafız olacak. O hafız olunca geriden gelen hafız olacak, o alimliğe yükselecek. Ara sıra da torunlarından birkaçı şehit olacak. Sen de onun haberleriyle tebrikler, Allah mübarek etsinler falan. Böyle değil bu işler kardeşler. Hiç böyle olmadı Kur'an'ın anlattıklarında. Bu masalları biz yazdık. Biz yazdık. Allah'ın yazdıkları böyle değil. Getirdi Hacer'le oğlu İsmail'i, küçücük yavruyu, gayre zî zer'in, bir ot bitmeyen yerdi Mekke Allah diyor o zaman. Tek bir ot yok Mekke'de. Sadece bir poşet, işte salam, sucuk, bir şeyler, peynir, Erzincan peynirleri filan bir poşet. Ta Şam'dan getirdikleri erzak. Ve bunlar bir devenin üstünde geliyorlar. Kaç ton eşya getirdiler. Gayre zî zer'in, tek bir otun bitmediği, bir bardak suyun çıkmadığı bir yere getirdi oğlunu. Ve oğlu dediği de askerlik oğlunu değil, henüz kundaktan yeni çıkmış çocuğunu getirdi, koydu. Gayre zî zer'in, ot bitmemiş yere getirdi, koydu. Hanımı Hacer dedi ki, bu arada da gidiyor. Yani yerleştirdi onlar, otele yerleştirdi. Tamam, resepsiyondan teslim etti, poşetlerini, bavullarını koydu. Gidiyor, nereye gidiyorsun İbrahim dedi. Hacer, hadisi şeriften öğreniyoruz. Nereye gidiyorsun İbrahim dedi. Geri dönüyorum ben dedi. Sare tembih etmişti ya, bunu kuş uçmaz bir yere götür, gözüm görmesin. Zavallı Sare. Bilseydi sonra Muhammed'in soyu onun soyundan gelecekti, bu oyuna düşer miydi Sare? Çünkü Sare'nin de sonra oğlu oldu İshak. Daha sonra Sare'yi de ödüllendirdi Allah. Ta yaşlı buruşmuş bir kadın olduktan sonra Allah ona da Yakup, İshak'ı verdi. İshak'tan Yakup'u yani torun olarak gösterdi. Ama onun soyundan Yahudiler geldi. Sürgün ettiği Hacer'in soyundan Muhammed Aleyhisselam geldi. Ama her ikisinde de Allah İbrahim'in duasını kabul etti. Peygamber yağdı soyundan. On binlerce peygamber İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geldi. Şimdi Hacer dedi ki, İbrahim nereye gidiyorsun dedi. Ben geri gidiyorum dedi. Yani arka sokağa gidiyor gibi geri gidiyorum. 6 ay yol gidecek, Şam'a gidecek geri şimdi. Peki dedi, bizi kime bıraktın dedi. Bilmiyor. Kime bıraktığını da bilmiyor. Neresi burası onu da bilmiyor. Resepsiyona teslim etmiş gidiyor. Döndü Hacer, dedi ki, İbrahim sana Rabbin mi dedi bizi buraya getir diye. Dedi ki, evet, bana Rabbim emretti sizi buraya getirmeyi. O zaman bize bir şey olmaz dedi. Kolay değil. Sen İsmail diye bir çocuk doğuracaksın. O İsmail Mekke'yi şehir haline getirecek. Sonra insanlar ancak Kur'a ile ömürlerinde bir defa İsmail'in kurduğu şehirde tavaf etmeye gidebilecekler. Senin kurduğun şehirde her gün milyonlarca ezan okunacak.
milyon

Onlarca mümin secdeye kapanacak, Kabe'yi tavaf edecek ve senin o şehri kurduğunu Allah Kur'an'ında yazmış olacak, kolay değil. Muhakkak senin ananın ateşte yanmaz bir adamın karısı olması, onun da Allah dediyse bana bir şey olmaz diyen bir kadın olması gerekiyor. İsmaillik standartları bu. Bir defa anan seni doğururken bu vasıfta bir kadın olmalı. Ananın kocası bu vasıfta yanmaz bir adam olmalı ki sen şirkin üzerine fırtınalar estiren, yeryüzünde tevhidi ayakta tutan, secdenin, namazın kıblegahı olan Mekke'nin banisi İsmail olabilesin. İsmail'in burada bırakılmasıyla beraber Allah Teala Mekke'nin de temellerini atmış oldu. İbrahim Aleyhisselam geri döndü. Ama kardeşler, İbrahim Aleyhisselam'ın mücadelesi bitmedi. Yine gitti, Nemrut'la karşılaştı. Yine şirk İbrahim Aleyhisselam'ın karşısına çıktı. Ama İbrahim Aleyhisselam asla hayatında o ateşe atıldığı günkü kaliteyi aşağıya çekmedi. Bunun için kitabımız Kur'an, İbrahim'in milleti diyor. İbrahim'in milleti. Hepimiz İbrahim milletindeniz. Hangi millettensin? Türk, Laz, Kürt, Arap, bunlar çok yörel, yeresel şeyler. Sil bunları. Bunlar senin ananın babanın seni doğururken bulunduğu mıntıkanın adı. Evrensel milletimiz, ebedi milletimiz, kökleri binlerce gerisinden gelen, ateşte yanıp altın gibi süzülmüş babamızdan gelen milletimiz İbrahim milletidir. Bunun için hangi milletten olduğumuzu, İbrahim'in milletinden olduğumuzu unutmayalım diye, eğer iki rekat namaz kılacaksan selam vermeden önce Allah sana önce milleti İbrahim'e bir selam vermeni emrediyor. İbrahim'e selam benden ya Rabbi diyorsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah deyip namazdan çıkıyorsun. Salli barik okumadan Muhammed aleyhisselama ve ateşlerin yakmadığı İbrahim'e selam göndermeden, dua etmeden namaz kılmak var mı? Hangi mümin iki rekat namaz kıldı da İbrahim'in milletinden olduğunu perçinlemeden gitti? Elhamdülillah. Biz ateşlerin yakmadığı İbrahim'in milletindeniz. Nedir o millet? Allah'a iman eden ve bu imanın karşılığı eğer mancınıkla ateşe atılmaksa ona razı olan milletin evlatlarıyız elhamdülillah. Ondan sonra analarımızın, babalarımızın bizi doğururken bulundukları mıntıka bizim yöresel, yerel milletimizdir. Ama asıl ruhumuz İbrahim'in milletindendir elhamdülillah. Kardeşler, milleti İbrahim'den olmak, İbrahim'in kalitesinde Allah'a iman etmek elbette bir bedel istiyor. Nedir bu bedel biliyor musun? Belki İbrahim'in yanacağı Nemrut'un tutuşturduğu ateş şu anda müze meydanıdır. Belki üzerinde havuzlar yapılmış, hiçbir daha ateş yanmayacak hale gelmiş olabilir. Ama o ateşi tutuşturan, o ateş projesini çizen iblisin ateşleri ebedi devam ediyor. Yalan, kul hakkı, yetim hakkı, hırsızlık, sahtekarlık, ikiyüzlülük, dal kavukluk, ne kadar adi vasıflar varsa hepsinin adeta simgeleştiği bir meslek olan siyasetin içinde bulunup da senelerce siyaset yaptığın halde haram yemeyen, şirke kaymayan, kılık kıyafetiyle mümin heybetini koruyan, vakarını koruyan İbrahim gibidir, ateşte yanmayandır. Çünkü iblisin orada İbrahim Aleyhisselam'ı yaktırmak için tutuşturduğu ateş şimdi siyaset olmuştur, nesilleri ve bütün insanlığı yakmaya çalışıyordur. Ülkeleri istila etme, insanlığın nesliyle oynama, insanlığın kalitesini düşürme mücadelesi o içiyle dışıyla siyaset meydanında yapılıyorsa eğer, o meydanda bulunduğu halde imanından taviz vermeyen, Allah'tan korkan, yıllarca siyasette imzası bir türlü paranın harcandığı
bir biri

0: imzası olduğu halde çocuklarına bir kuruş şüpheli şey, haram değil, bir kuruş şüpheli şey yedirmeyen mümin, ateşe atıldığı halde yanmayan İbrahim'in milletinden mümindir. Nasıl İbrahim'e bu ateş mi yoksa kırdığın putlardan özür dilemek mi dendiğinde ateşi tercih ettiyse, karşısına ya tesettürün, iffetin ya da diploman dendiğinde, tesettür Allah'ın emridir, onu tercih ederim, ben tesettürümden taviz vermem diyen gencecik kız, o Meryem mantıklı kız, o İbrahim'dir. Bütün arkadaşları, sen bu zekanla çoktan doktor olmuştun, bilgisayar mühendisi olmuştun, kendini yaktın kız, ne yapıyorsun, evde kalırsın, seni kabul etmezler, sana hep işçiler gelir, koca olmak isterler dediği halde, bana Rabbimin cenneti yeter, ben Allah'ın dininden taviz vererek diploma alamam, meslek sahibi olamam diyen o şeytanın tutuşturduğu ve gencecik kızlarımızı helak etmek için tutuşturduğu o büyük ateşin içine girdiği halde yanmayan, iffetli, namuslu, ahlaklı kızlar milleti İbrahim'dendirler. Şeytan Nemrut'un eliyle tutuşturduğu o ateşte, o sobada İbrahim'i yakamamıştı. Çünkü Allah ateşe İbrahim'i yakmayacaksın demişti. İşte şimdi bir iffetli kadın, iffetli genç kız, henüz akıl bari olmadığı halde tesettürüne sahip olan bu kızı, elinden belki de her gün servetler geçtiği halde, bu insanların malıdır, toplumun malıdır diye harama bulaşmayan, yalan konuşmayan o siyasetçi kardeşimiz, o siyasetçi mümin, onlar Allah'ın şeriatına, dinine sahip çıktıkları için Allah'ın ateşlerden koruduğu kimselerdir. Onları da ateş yakmıyor demektir. Kardeşler, hocaların bile, okumuş yazmışların bile, aslında yani İslam'da da laikliğin bir çeşidi vardır ha, İslam bu kadar uzak bir din değil diye kompleks duydukları için, küfürden, şirkten eziklik hissettikleri için, okumuş yazmış Müslümanların zekatlarıyla akademik ünvan almış adamlar bile laikliği filan beşeri sistemi Müslümanların içine fitne olarak sokma havalarına girdikleri halde, yoktur Allah'ın şeriatından başka, yoktur İslam'ın dengi ve benzeri. İslam sadece İslam'dır. Ömer'in, Ebubekir'in, Osman, Ali'nin yaşattığı İslam İslam'dır. Onun dışında beşerin müdahale ettiği sistem İslam olamaz. İçine laiklik karışmış sistemin adı İslam değildir diye direten, ama ilkokul diploması bile olmayan, belki de Kur'an-ı Kerim'i bile yüzünden okuyamayan, sadece televizyonlarda, internet sayfalarında fitne çıkaran alim kılıklıların, İslam'a muasır şekillerden bir şekli bulandırmak isteyen fitnecilerin fitnelerine kapılmayan, Ebu Hanife'den duyduğu iman mantığını veya Allah dostlarından öğrendiğini iman olarak perçinleyip ondan tavize yanaşmayan, şu laiklik fitnesinde yanmayan İbrahim'in soyundandır. O milleti İbrahim'dendir. Neredeyse Kur'an'daki bu ayetler olmasa daha iyi olmaz mıydı diyecek hale gelinen bir zamanda, ne dediyse Allah haktır. Eğer ikinci, üçüncü, dördüncü kadını erkeğe Allah helal etmiştir diyorsa Kur'an, ki dedi, helaldir. Benim gönlüm istemiyor ama evlenirse kocam ne derim? Allah böyle izin vermiş, vardır bir bildiği, vardır hikmeti diyen kadın, o iffet abidesi, yüreği yandığı halde, içi cız ettiği halde, sırf Allah onu karşısına diktiği için, Allah onu bununla imtihan ettiğini bildiği için, helalsa ben ne karışırım diyebildiği zaman, o Sare'dir, o Allah'sa eğer emreden bize bir şey olmaz diyen Hacer'dir, o ateşte 40 gün kalıp yanmayan, secdeli haliyle ateşten görüntü veren İbrahim'in milletinden kadındır. O İbrahim'dir. Kimsenin sözünde durmadığı, yalanın en ucuz meslek olduğu bir zamanda, 3 dediyse 2, 2 dediyse 6 yapmakta sakınca görmediği bir zamanda, tüccarın sahtekarlıkla eş değer hale geldiği bir zamanda, kimsenin poşetinin içindekinin güven vermediği bir zamanda, dostunun da düşmanının da komşularının da çoluk çocuğunun da güvenli adamdır. Güvenli adamdır. Buna git aldatmaz seni deyip, şu Muhammedül Emin'in ümmetinden, güvenli Muhammed'in ümmetinden olduğu için, yalan konuşmayan, hile yapmayan, karşısındaki Sağlık Bakanlığından, belediyeden gelmiş denetleyici bir amir de olsa, 5 yaşında çikolata isteyen bir çocuk da olsa, ona aynı tüccarcı zihniyetiyle, aynı güvenle muamele eden, insana göre değil, Allah korkusuna göre hareket eden bakkal, manav, nalbur, tüccar, esnaf, şu Allah'tan korkuyu belediyeden, Sağlık Bakanlığından, Ticaret Bakanlığından çok daha yukarıda tutup, Allah beni görüyor ya, kanun denetlemese bile, burada bir amir, kanun maddesi bulunmasa bile, değil mi Allah böyle emrediyor deyip, Allah'a imanını parasına yansıtan, sattığı malda sanki karşısındaki alıcı Allah'mış gibi, Allah'a satıyormuş gibi ürpererek, kul hakkına, harama, helala dikkat ederek besmeleli dükkan açan adam var ya, şu ticaretin sahtekarlık olduğu, kimsenin oğluna verdiği borcu bile alamadığı bir zamanda, verdiği randevuyu, ödeme saatini dakika ile bile geciktirmeyen ticaret erbabı, sanayici, bu pazarlamacı, adı ne olursa olsun, parayla, ticaretle meşgul olup da Allah korkusunu ticaretine yansıtan milleti İbrahim'dendir. Bu sahtekarlık, bu aldatma ateşleri onu yakmamıştır. O kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vaat ettiği gibi sıddıklarla, şehitlerle beraber haşrolmaya adaydır. Çünkü İbrahim'i ateşe attırdığında şeytan, Nemrut'u ona alet ettirdiğinde kullandığı malzeme bugün ticaret olmuştur artık. Bugün şeytan alışveriş merkezlerinin önünde kuruyor bu fırtınaları. Odunlarını şimdi alışveriş merkezlerinin önünde toplattırıyor. Artık ticaretin tuşla yapıldığı bir zamanda biz Nemrut'un ateşi nerede diye aramamıza gerek yok. Her bakkalda, her manavda, her alışveriş merkezinin önünde bu büyük alevler yükselmektedir. Orada yanmayan, o ateşlerin önünde yanmayan milleti İbrahim'dendir. Çünkü İbrahim ne demek? Allah'a şirkten, karşı duruştan, isyandan uzak kalmak. Karşına dikilen baba bile olsa, toplum bile olsa, senin hakkında aylarca odun toplayıp ateş yakan bir devlet otoritesi bile olsa, Allah'ın yanında kalmak, imandan taviz vermemek İbrahim demekti. Hicret etmeye hazır olmak, doğduğun büyüdüğün toprakları Allah rızası için terk etmeye hazır olmak ve gerekiyorsa seneler sonra sana çocuk getiren biricik gencecik hanımını ve kundaktan yeni çıkmış çocuğunu bile eğer Allah dediyse aç susuz bir yere götürüp bırakmaya razı olmak. Kur'an kursuna filan değil, o çok zor. O çok zor. 12 yaşında çocuk Kur'an kursuna götürülür mü? Ne yiyecek orada? Hijyenik mi şartlar? Ağaç temizlik yapıyor mu? Onlar zor. Ot bitmemiş Mekke'ye götüreceksin. Ot bitmemiş Mekke'ye. Bu standardı kim hangi asırda yakaladıysa o milleti İbrahim'dendir. Bunun için milleti İbrahim'den olduğu için bu millet tek bir millet olduğu için ta İbrahim Aleyhisselam'dan beri her secde eden, her namaz kılan, kıldığı namazdan sonra selam verip namazdan çıkmadan önce büyük İbrahim milletini selamlayıp ey Allah'ım benim peygamberim Muhammed Aleyhisselam'a salat et selam et, şu senin önünde secde ettiğim, seninle bağlantılı olduğum şu anda ki ulvi bir makamdayım ben, secdeler yaptım, rükular yaptım, Rabbimin huzurundan dünya hayatına geçiyorum, günlük hayata geçiyorum, selam verip çıkacağım, bir dakika ey Rabbim bu kutlu büyük milletin en büyüğü olan Muhammed Aleyhisselam'a selam benden ve sonra bu milletin kurucusu milleti İbrahim'in başı olan peygamberimin dedesi İbrahim'e selam benden ya Rabbi deyip namazdan böyle çıkıyorsun. Her gün, her gün defalarca İbrahim milletinden olmayı perçinliyoruz biz. Bunu ticarette, sokaklarda, siyasette delik deşik hale getiremeyiz. Bunun için milleti İbrahim'den olmak bir kalitedir, bir simgedir. İnşallah kıyamete kadar yeryüzünde tek bir kimse, üç kişiyle başladı İbrahim milleti. Bu yürüyüş İbrahim, karısı Sare, yeğeni Lut'la başladı. Bir gün üç kişi kalsa bile İbrahim milleti devam edecek. Allah'tan olmanın bedelini ödemeye, Allah'ı sevmenin bedelini ödemeye hazır olan millet ebediyen devam edecek. Biz namazlarda bu katılımımıza söz verdiğimiz gibi hayatımızda da inşallah söz vermeye devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.
10: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, İletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin

boşa Mecnun olup Leyla arama. Dizginle aşkını çöl şımarmasın. Sevda lehçesinde çok söz var ama beyhude konuş ki dil şımarmasın.

yanıp tutuşursan dostun narıyla savrul boşluklara kül şımarmasın. Yanıp tutuşursan dostun narıyla savrul yadellere kül

hayal dünyasında mevsim hep bahar. Aklını başına topla vakitte. Kurak topraklarda bülbül olmak var. Gönül ver dikene, gül şımarmasın. Kurak topraklarda bülbül olmak var. Gönül ver dikene, gül şımarmasın.

0: sürsün kinameler, mızrap şımarmasın, tel şımarmasın. Yüreğinden süzülsün kinameler, mızrap şımarmasın, tel şımarmasın.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Bir Soru Bir Hayat başlıyor. Hazırlayan ve sunan Özlem Gınık. Program Yönetmeni Halil Bekgin.

Merhabalar sevgili Hedef Radyo, kıymetli Bir Soru Bir Hayat dinleyicilerim. Merhabalar sevgili dostlarım, ben Özlem Gınık ve yine bir pazartesi akşamı sizlerleyim. Ve bu akşam çok kıymetli genç bir konuğum var. Milli bisiklet sporcusu Burak Başer bizlerle olacak inşallah. Evet sevgili dostlar, programımıza başlamadan önce Hedef Radyo WhatsApp iletişim numaramızı hatırlatmak istiyorum sizlere. 0531 843 5633 hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Soruları

Katkılarınızı çok önemsediğimizi biliyorsunuz, katkılarınızı çok önemsediğimi biliyorsunuz ve bekliyoruz. Yine bir sorunun peşinden gidiyoruz bu akşam sevgili dostlar, ama bu kez sorumuz biraz farklı. Bir çocuğun hayatında başarıyı ne belirler? Evet. Aldığı notlar mı, kazandığı üniversite mi, boynuna taktığı madalya mı? Yoksa bütün bunların arkasında kimsenin görmediği o uzun emek, gayret ve çaba mı? Sabahın erken saatinde kalkmak, bir sınav için saatlerce çalışmak, akşam olduğunda yorgun bedene rağmen antrenmana gitmek, bazen kazanmak, bazen kaybetmek, bazen kendine ben bunu yapabilir miyim diye sormak. Ve bütün bunlara rağmen ertesi gün yeniden başlamak. Belki de başarı dediğimiz şey tam olarak burada başlıyor. Çünkü zirve sadece ulaşılan bir yer değil. Zirveye çıkarken insanın kendisinde inşa ettiği bir karakterdir. Bu akşam kalemden pedala, zirveye giden iki yol diyoruz. Bir tarafta kalem var, kitaplar, dersler, sınavlar, üniversite, akademik hedefler. Diğer tarafta pedal var. Antrenman, yarış, ter, sabır, disiplin, mücadele. İlk bakışta birbirinden çok farklı iki dünya gibi görünüyor, öyle değil mi? Ama biraz düşündüğümüzde aslında ikisinin de aynı şeyi istediğini fark ediyoruz. Emek, sabır, gayret, çaba. Hayatta böyle bir şey değil mi sevgili dostlar? Evet. Bir sınavda başarılı olmak da emek istiyor. Bir yarışta dereceye girmek de. Bir üniversiteyi kazanmak için sabır gerekiyor. Milli forma için yıllarca çalışmak da. Demek ki mesele sadece kalem mi, pedal mı değil. Asıl mesele bir çocuğa hedefe koymayı ve o hedefe sadakatle yürümeyi öğretmek. Bugün anne babaların çok sık karşılaştığı bir soru var, öyle değil mi? Siz de anne babasınızdır, biliyorsunuzdur. Çocuğum spor yaparsa dersleri aksar mı acaba? Ben bu sorunun üzerine biraz daha düşünmek gerektiğini düşünüyorum sevgili dostlar. Çünkü bu soru bizlere çok soruluyor. Belki soruyu şöyle değiştirebiliriz. Çocuğum spor yaparsa derslerine, hayatına ve karakterine ne katabilir? Çünkü spor yalnızca kasları çalıştırmıyor. Bir çocuk bisikletin üzerinde yalnızca pedal çevirmiyor. Sabretmeyi öğreniyor. Yokuş çıktığında vazgeçmemeyi. Önündeki mesafeye bakıp daha ne kadar var demek yerine bir sonraki pedala odaklanmayı. Düştüğünde yerden kalkmayı, kaybettiğinde yeniden denemeyi ve belki en önemlisi başkasını değil, dünkü kendisini geçmeye çalışmayı öğreniyor. Aynı şey akademik hayat için de geçerli değil mi sevgili dostlar? Bir öğrenci de bazen zor bir soruyla karşılaşıyor, bazen istediği puanı alamıyor, bazen arkadaşlarının gerisinde kaldığını düşünüyor ama ona doğruya eşlik ettiğinde öğreniyor ki bir başarısızlık insanın kimliği değildir. Bir sonuç insanın bütün hikayesi de değildir. İşte sporun eğitime, eğitimin spora söyleyeceği çok şey var anlayacağınız. Fakat burada bir başka önemli mesele daha var. Biz çocuklarımızdan ne bekliyoruz acaba? Çocuklarımızdan ne bekliyoruz acaba? Sadece başarılı olmalarını mı, yüksek not almalarını mı, madalyalar kazanmalarını mı? Yoksa bütün bunların ötesinde sağlam bir kimlik, bir kişilik ve bir karaktere sahip olmalarını mı? Çünkü çocuğumuzun eline bir başarı belgesi koyabiliriz. Boynuna bir madalya da takabiliriz. Ama eğer ona yenildiğinde ayağa kalkmayı, başarı karşısında tevazuyu, emeğe saygıyı, rakibe hürmeti ve kendi sınırlarını tanımayı öğretemediysek, acaba gerçekten ne kazandırmış oluruz? Aslında çocuklarımız için en büyük başarı hayatın her yarışında birinci olmak değil, yarışın içinde kendisini kaybetmemektir. Bir de bu yolculuğun aile tarafı var tabii ki sevgili dostlar. Çünkü hiçbir çocuk zirveye tek başına çıkmıyor. Bir yerde onu cesaretlendiren bir anne var, bir baba var, bir öğretmen, bir antrenör, bazen bir cümle, bazen devam et, yapabilirsin diyen bir ses. Bazen de çocuğun yorulduğunu fark edip ondan biraz başarı değil, sadece nefes almasını isteyen bir aile. İşte burada anne babalara da önemli bir soru düşüyor. Çocuğumuzun hayalinin yanında mıyız? Yoksa kendi hayalimizi onun hayatına mı yerleştiriyoruz? Çünkü destek olmak başka şeydir, baskı kurmak başka. Çocuğa hedefe göstermek başka şeydir, onun yerine hedef seçmek başka. Aslında anne babanın görevi çocuğunun yerine pedal çevirmek değil,
Yorulduğunda yolun kenarında

0: olduğunu hissettirmektir. Ve bütün bu yolculuğun bir de milli bir tarafı var. Bir genç yıllarca çalışıyor, kendi sınırlarını zorluyor, yarışlara hazırlanıyor ve bir gün ay yıldızlı formayı giyiyor. O anda artık yalnızca kendi adına yarışmıyor. Bir bayrağı taşıyor, bir ülkenin adını temsil ediyor. İşte milli sporculuk burada yalnızca sportif bir unvan olmaktan çıkıyor. Beraberinde bir sorumluluk getiriyor. Ben yalnızca kendim için değil, beni izleyen ülkem ve çocukları için de örnek olmalıyım duygusunu getiriyor. Ve belki de bugün gençlerimizin en çok ihtiyacı duyduğu şeylerden biri de tam da bu. Kendisine inanabileceği, çalışabileceği ve iyi bir örnek olarak görebileceği insanların hikayeleri. Bu akşam işte böyle bir hikayenin kapısını aralayacağız. Kalemden pedala uzanan bir yolculuğu. Eğitimle sporun birbirinin rakibi değil, birbirini tamamlayan iki güç olabileceğini. Bir gencin üniversite eğitimini sürdürürken aynı zamanda spor hayatına nasıl devam edebildiğini. Yarışların arkasındaki görünmeyen emeği. Kaybetmenin ne öğrettiğini, ailenin bu yolculuktaki yerini. Ve bir gün ay yıldızlı bayrağın altında yarışmanın ne anlama geldiğini konuşacağız. Ama belki bütün bunlardan daha önemli bir sorunun peşine düşeceğiz. Biz çocuklarımızı sadece başarılı olmaya mı hazırlıyoruz, yoksa hayata mı hazırlıyoruz? Çünkü bir gün sınavlar bitecek, bir gün yarışlar bitecek, bir gün madalyalar bir çekmeceye konulacak, diplomalar duvara asılacak. Peki geriye ne kalacak? Sabır, emek, gayret, çaba, disiplin kalacak, karakter kalacak, azim kalacak. Kendine ve hayatına karşı geliştirdiği sorumluluk kalacak. İşte asıl zirve belki de orası. İnsanın başkasını geçmesinden çok kendini aşabildiği yer. Evet sevgili dinleyiciler, bu akşam belki çocuklarımız da yeniden düşünmemiz gerekecek. Onlara sadece dersine çalış, başarılı ol, hayalinin peşinden git, kazan, birinci ol demek yerine elinden gelenin en iyisini yap, emek ver, gayret göster, çaba sarf et, sabırlı ol, düştüğünde yeniden kalk demeyi. Çünkü hayatın bütün yarışlarını kazanamayacağız, öyle değil mi? Ama çocuklarımıza yarışmayı, mücadele etmeyi ve gerektiğinde yeniden başlamayı öğretebiliriz. Belki de iyi bir eğitim tam olarak budur. Ve belki iyi bir spor da. İnsanı yalnızca zirveye değil kendisine götürür. Şimdi gelin kalemle pedalın buluştuğu bu yolculuğa birlikte kulak verelim. Kalemden pedala, pedaldan zirveye ve belki zirveden de ay yıldızlı bir gurura uzanan bir hikayeyi dinleyelim. Hazır mısınız sevgili dostlar? Ben hazırım. Evet Burak, hoş geldin diyorum ben sana. Nasılsın?
1: Merhabalar.
0: Merhabalar. Nasılsın Burak?
1: Ben iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Burak, davetime icabet ettin. Çok teşekkür ediyorum. Kırmadın beni.
1: Estağfurullah. Ben teşekkür ederim.
0: Rica ediyoruz. Evet Burak. Öncelikle biz bir Hedef Radyo dinleyicileri için seni tanımak istiyoruz. Şöyle biraz kendini tanıtabilir misin bize?
1: Merhabalar, ben Burak Başar. Şu an Marmara Üniversitesi'nin Spor Bilimleri Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda bisiklet branşında A milli takımı Türkiye'de temsil etmekteyim.
0: Evet, evet harika, çok güzel. Bugün milli bir sporcu olarak karşımızdasın, öyle değil mi Burak? Evet, her hikayenin de bir başlangıcı var aslında. Senin bisikletle yolun nasıl kesişti Burak? İlk başlarda belki sadece bir merak ya da hobi olan bisiklet ne zaman hayatında bir hedefe, bir tutkuya dönüştü? Bunu birazcık öğrenebilir miyiz bu hikayeyi senden?
1: Tabii ki. Lise dönemlerinde beden eğitimi öğretmenim bisiklet branşında başarılı olabileceğimi, bisiklete yatkın olacağımı söylemişti ve il arası, il müsabakalarında Sakarya'da yarışa katıldım ve orada 3. oldum.
0: Evet.
1: Sonrasında Türkiye'de 4 tane olan kontinental yani kıta takımı dediğimiz bisiklet branşlarından Sakarya olan takım beni takıma davet etti ve yarışmalara katılabileceğimi söyledi.
0: Hı hı, çok güzel. Evet.
1: O andan itibaren artık yarışmalara hazırlanmaya, daha sık antrenmanlara başlamış olduk.
0: Evet, evet. Şimdi bu senin hayatında bir hobi olarak mı gerçekleşti ilk başta? Aslında hani çocuklar bisikleti çok severler. Özellikle erkek çocukları bisiklete binmeyi çok sever. Bu heyecanı ilk ne zaman hissettin?
1: Küçüklükten beri bisiklete biniyordum uzun.

0: kısa yol yapıyordum ama bu antrenman odaklı değil, sadece gezip tozmak olarak.
1: Bir eğlence gibi değil mi?
0: Evet, eğlence
1: Evet.
0: olarak yapıyorduk arkadaşlarımla. Sonrasında tabii iş yarışa, hobiden çıkınca tabii ki antrenmanlar sertleşti. Antrenman gözüyle bakmaya başladık spora.
1: Evet. Peki Burak, şeyi merak ettim. Ben ilk yarışını merak ettim. İlk defa yarıştığın zaman o gün ne heyecan, yani hangi heyecanı hissettin? Hangi duyguları hissettin? Bugün hatırlıyor musun onları? İşte
0: Tabii ki.
1: benim sporculuk hikayem bu yarışta başladı falan diyebiliyor musun acaba?
0: Tabii ki söyleyebilirim. Asla unutamayacağım günlerden. Çünkü spora başlamamda icap eden yarış da oydu zaten. İlk yarışım Sakarya'da işte dediğim gibi okullar arası müsabakayla gerçekleşti. Tabii ki profesyonel takımlar vardı orada. Çok çok daha antrenmanlı kişiler arasında. Orada üçüncü olmayı başardım. Bu çok büyük bir başarıydı benim için.
1: Evet, maşallah, çok güzel bir başarı ilk yarışında. Evet.
0: Evet, yani takımdaki kişileri geçmiştim o zaman.
1: Çok güzel.
0: Sonrasında takımın işte kaptanı, menajeri beni takıma davet etmişti. O andan itibaren tabii ki artık spor odaklı gitmeye başladı.
1: Evet. Peki o start noktasına geldin ya, o an ne hissettin? Duyguların neydi böyle? Hani tabii ki büyük bir heyecan vardır orada. Ama hani duygu olarak başka ne düşündün? Kaybetmek de var, kazanmak da var. Güzel bir başarıyla da kazanmışsın bir taraftan. Üçüncü olmuşsun, çok da güzel ilk yarışında. Yani bu duyguyu yaşamak bambaşka bir şeydir tabii ki senin için.
0: Biraz karamsardık aslında çünkü hiç bilmediğimiz bir sonuç. Ne olacağını bilmiyorum. Belki birinci de olabilirim ama yarışı bitiremeyebilirdim.
1: Evet.
0: Yani o bizi tabii ki çok farklı hissettirdi. Çünkü yarışta üçüncü oldum. Çok büyük bir mücadele verdim yarışta.
1: Harika, süper. Evet, karamsarlık sonucunda güzel bir başarı elde etmiş
0: Evet,
1: oldun. Çok
0: kimse böyle
1: güzel.
0: bir sonucu beklemiyordu, ben dahil.
1: Evet,
0: Çok
1: maşallah.
0: farklı kapılar açıldı sonrasında.
1: Çok güzel, harika. Peki Burak, programımızın başlıklarından biri de dedik ki kalemden pedala dedik aslında. Çünkü bir tarafta eğitim hayatın var, diğer tarafta ciddi bir sporculuk sürecin var senin şu an. Üniversite eğitimini sürdürürken antrenmanları, yarışları ve derslerini de aynı hayatın içinde dengelemeye çalışıyorsun. Bu süreç nasıl bir süreç? Bir insan olarak, bir sporcu olarak seni bir nasıl bir insan haline dönüştürdü? Nasıl bir sporcu haline dönüştürdü? Mesela işte özellikle disiplin, odaklanma ve zamanı doğru kullanma konusunda sporun eğitim hayatımızda katkısının çok olduğunu düşünüyorum ben, ama sen nasıl düşünüyorsun?
0: Ben de aynı şekilde düşünüyorum ama biraz daha açmak gerekirse
1: Tabii ki, çok
0: bir
1: sevinirim.
0: günü ikiye bölmek zorundayız. Çünkü hem antrenmanlar hem de okul ister istemez ikiye bölünmek zorunda kalıyoruz. Tabii ki kendimizden feragat ediyoruz. Özel hayatımızdan fedakarlık ediyoruz. Çünkü beslenmemiz, uykumuz, bunların hepsi spor, okul, hepsi bir bütün olarak gerçekleşiyor. Bazen tabii ki bir taraf ağırlıklı, spor ağırlıklı oluyor. Bazen okula ağırlık vermek zorunda kalıyoruz. Sınavlarımız oluyor. Veya quiz tarzı daha önem vermemiz gereken dönemler oluyor okula. Tabii ki bu sefer o denge, o şey bozuluyor. Bunu bir bütün olarak tutmaya çalışıyoruz yıl boyu. Tabii ki ister istemez bu bizi zorluyor ama başarılmayacak hiçbir şey yok diye düşünüyorum ben.
1: Evet. Ama hani sporda yapmış olduğun o disiplin, işte o zamanı doğru kullanma, işte o
0: Tabii ki.
1: antrenmanlar, hepsi de akademik başarını da olumlu yönde etkiliyor bir taraftan, öyle değil mi?
0: Tabii ki planlamayı, programlamayı öğreniyoruz. Kendimizi daha iyi hem motive ediyoruz. Çünkü kaybettiğimiz yarışlar olabiliyor, kazandığımız yarışlar olabiliyor. Bunu da aynı şekilde derslere yönlendiriyoruz. Hayatımızı planlayabiliyoruz. En iyisi, bence en
1: Evet.
0: önemlisi o diye düşünüyorum.
1: Bir bakıma hayata hazırlıyor aslında bu spor,
0: Aynen,
1: değil mi?
0: evet.
1: Öyle değil mi? Bir taraftan da o hayata da hazırlıyor bizi bir taraftan. Hani bazen kaybediyoruz dedin ya, tam o noktada bir parantez açmak istiyorum ben. Yani kaybettiğin zaman çıkarttığın dersler ne oluyor hayatta peki, sporda kaybettiğin zaman?
0: Ya biz her zaman şöyle söyleriz. Kaybettiğimiz yarış bizim için en iyi antrenmandır.
1: Evet,
0: Yani bunu her
1: harikaydı.
0: zaman söyleriz.
1: Çok önemli.
0: Yani tabii ki bütün yarışları kazanamıyoruz. Bazen çok kötü geçen yarışlar oluyor ama en azından denemeye devam ediyoruz. Başarmaya çalışmaya devam ediyoruz. Pes etmiyoruz. En önemlisi bu.
1: Evet. Düştüğümüz yerden kalkıyoruz diyorsun yani, değil mi? Bu çok önemli bir
0: Daha
1: şey
0: sağlam
1: aslında.
0: şekilde. Aynen öyle.
1: Evet, hedeflerimizi pedal çevirmeye devam ediyoruz diyorsun
0: Evet.
1: bir taraftan. Harika. Evet. Şimdi birazcık da çocukları konuşalım istiyorum aslında Burak'cığım. Çünkü bugün çocuklarımızın hem bedenen hem ruhen iyi yetişmesi için sporun da önemli olduğunu biliyoruz. Şimdi sen bir sporcu olarak baktığında sporun çocuğa kazandırdıklarını yalnızca fiziksel gelişimle sınırlı görmüyorsundur diye düşünüyorum ama hani bu konuda neler söylersin? Tabii ki fiziksel gelişim de var ama bu fiziksel gelişimle alakalı da bir şey değil. Hani biraz önce de bahsettik ya hani disiplin, hayata hazırlık. Hani burada çocuklara ne söylemek istersin?
0: Spor bence en başta disiplin, sabır, yani bunları çocuğa aşılıyor. Hem de en büyük şeylerden bir tanesi bence ufkunu geliştiriyor.
1: Çok
0: gittiği
1: güzel.
0: Yerler, gördüğü yerler, yaşadığı şeyler. Yani bunlar bence çok önemli ve her
1: Milli
0: çocuk
1: sporcu
0: bunları
1: olduğun
0: yaşıyor.
1: için bunları da söylüyorsun aynı zamanda değil mi? Yani hani böyle gezdiğin yerler, gördüğün yerler de olduğu için aynı
0: Tabii ki.
1: zamanda. Evet.
0: Yani çocuğun ufku çok daha açıldığını düşünüyorum ben. Yani çünkü farklı yerler görüyor, farklı insanlarla tanışıyor, farklı ortamlara giriyor. Kaybetmeyi öğreniyor, kazanmayı öğreniyor. Bunlar çocuklar için çok büyük şeyler diye düşünüyorum. Özellikle bu dönemde, bu çağda.
1: Evet. Çünkü hayatta her zaman kazanılmıyor. Kaybetmek de
0: Evet.
1: var. O kaybettiğin yerden güçlü bir şekilde tekrar ayağa kalkmak da var. Evet.
0: Önemlisi bu diye düşünüyorum, evet.
1: Evet, harika. Evet, bir de ailelerin çok merak ettiği bir konu var. Hani onu da seninle paylaşmak istiyorum Burak'cığım. Yani çocuğumuzu hangi spor dalına daha yatkın olduğunu nasıl anlayacağız diye bize genelde bu sorular geliyor. Şimdi sen bir sporcu olarak ben sana bu soruyu yönelttiğimde nasıl bir cevap verirsin bize?
0: Bence çocuk zaten ya başından beri ne istediğini, ne sevdiğini bence gösterir. Yani futbol mesela en çok yapılan spor diye düşünüyorum ama ben gidip mesela bisikleti seçmişim, bisiklet yarışına katılmışım.
1: Evet, bisikleti çok sevdiğin için katılıyorsun bu yarışa. Yani o senin hobi ama çok da bunu geliştirmek istiyorsun bir taraftan. Sen bunu fark ediyorsun, değil mi? Ona yöneliyorsun.
0: Evet, aynen öyle. Sallıyorum. Başka bir çocuk voleybol veya futbol, basketbol. Bu zaten çocuk bence kendini belli eder ve hocasıyla eğer okuldaki hocası veya işte hocası bunu görebilirse çok çok daha güzel noktalara gelebilir diye düşünüyorum.
1: Evet, çok da güzel noktalara gelebilir. Tabii ki aile de bunu fark edebilir. Büyük bir gözlemle bunu fark edebilir.
0: Evet.
1: Çocuğun merakını fark edebilir bir taraftan. Dediğin çok doğru. Yani o çocuk neyle çok meşgul oluyorsa o konuda bir eğilimi vardır. Burada da
0: Aynen
1: çocuğumuzu
0: öyle.
1: okuyabilmek de çok önemli. Evet, şimdi bir çocuğun spor alanında başarılı olabilmesi için ve akademik açıdan da diyelim ikisini de ayrı ayrı değerlendirelim. Ailesinden görmek istediği şey nedir? Gerçekten neye ihtiyacı vardır o çocuğun?
0: Bence en büyük şey destek diye düşünüyorum ben. Yani destek olunduktan sonra çocuk zaten bunu istiyorsa ikisini beraber hem götürebilir hem idare edebilir.
1: Nasıl bir
0: İkisini
1: destek
0: beraber.
1: mesela? Bunu nasıl açabiliriz Burak? Yani maddi bir destek mi, manevi bir destek mi, yanında oluşları mı? Hani en çok hani senin üzerinden de konuşabiliriz bunu. En çok neye ihtiyacın oldu bu süreçte? Sen evet bisikleti çok seviyordun, çevirmeyi çok seviyordun. Ama senin burada mutlaka hani biraz önce de bahsettik ya anne var arkasında bu zirve yolunun baba var, öğretmenler var, antrenörler var. Evet ama bir çocuğun neye ihtiyacı var? Yani hani bir çocuk olarak gerçekten neyi istiyorsun? Ben ne istersem isteyeyim bunun bu isteğimin yanında olsun ailem düşüncesi vardır mutlaka. Ama Burak ne istedi?
0: Aslında bu dediklerinizin bir bütünlüğü oluyor bu. Çünkü bisiklet maddiyattan geçiyor. Destek olmasalar yarışa katılamayabilirim veya yarışlara gidemeyebilirim. Aslında bu dediklerinizin bir bütünü oluyor hepsi.
1: Evet. Evet Burak'cığım ben şimdi mesajlarımız var ve onları okumak istiyorum müsaade edersen eğer.
0: Tabii ki.
1: Evet bir mesajımız var. Demişler ki hayırlı akşam. Bu bizim daimi dinleyicilerimizden Gülay Hanım göndermişler bunu. Hayırlı akşamlar Özlem Hanım. Konuğunuz Burak Bey'e de iyi akşamlar diliyoruz. Bisiklet sürmeye meraklı oğlum ile birlikte sohbetinizi merakla dinliyoruz demişler. Çok teşekkür ediyoruz Gülay Hanım. Evet, yani düşünsene bir çocuğun gönülden gönüle bir bağ kuruyoruz Hedef Radyo aracılığıyla inşallah. Ve seni şu
0: Çok
1: an
0: güzel.
1: büyük bir heyecanla da dinliyordur bir taraftan. Milli sporcusun, hani daha da konuşacaklarımız var tabii ki.

0: Yine bir ikinci bir mesajımız var. Onu da okumak istiyorum ben. Merhaba Özlem Hanım. Merakla beklediğimiz yayınınız başarılı, verimli geçmesini diliyorum. İki genç delikanlı annesi olarak dinliyorum. Konuğunuz Burak Bey ile ilgili kısa araştırma sonucunda başarısına hedeflerinin hep bir adım ileriye gitmesi için gösterdiği azmine, gayrete hayran kaldım. Başarıları daim olsun, kendi akranlarına ve gelecek nesillere örnek olsun, kendisine ve onu destekleyen, yetiştiren, her daim yanında olan ailesine saygılar, ne güzel gurur, akademik ve spor hayatında başarılar diliyorum demiş. Daimi dinleyicilerimizden Sibel Hanım, Sibel Hanım'ın da mesajı için çok teşekkür ediyoruz. Evet, senin bu yolculuğun daima bir adım öne gidiyor, öyle değil mi? Bazen de işte insanın böyle heveslerinin kırıldığı noktalar oluyor ya Burak. Yani hani vazgeçtiğin bir anın oldu mu acaba? Bu sorunun üzerine ben bunu da bir sormak istiyorum, bu yorumun üzerine.
1: Evet, çok güzel bir soru aslında.
0: Evet.
1: Bazen tabii ki zor durumlar geçiriyoruz, kazalar oluyor veya istemediğimiz sonuçlar oluyor. Ama bırakmak bir çözüm değil, bunun üstüne daha da koyarak daha iyi sonuçlar elde edeceğimizi düşünerek yolumuza her zaman devam ediyoruz.
0: Evet,
1: Süre
0: evet.
1: boyunca devam ediyoruz.
0: Evet, yani hani bu zorlu yolculukta mutlaka böyle gönlümüzün, kalbimizin, zihnimizin, bedenimizin yorulduğu anlar oluyor. Ama işte ayağa kalkıyoruz dediğimiz nokta var ya, o. Bir de sevdiklerimizin yanımızda oluşuyor, öyle değil mi Burak? Yani bizi o halimizle de bırakmamak için ellerini uzatan yakınlarımız da oluyordur mutlaka.
1: Tabii ki. Onlar olmasa zaten çok daha zor olur diye düşünüyorum.
0: Evet. Bu en başta herhalde annelerimiz, babalarımız, ondan sonra antrenörlerimiz, değil mi?
1: Evet.
0: Evet. Şimdi tekrar ben hani mesajlar birikmesin diye tekrar mesajımıza geçtim. Bu da daimi dinleyicilerimizden Ayşe Hanım yazmışlar. Kolay gelsin. Sizi zevkle merakla dinliyorum. Konularınız her daim güzel. Teşekkür ederiz. Konuğumuzun yolunu Allah hep açık etsin inşallah demişler Ayşe Hanım. Çok teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım. Evet, Burak'cığım, şimdi biz çoğu zaman bir sporcunun madalyasını, kürsüsünü, başarısını görüyoruz. Ama o başarının görünmeyen tarafını pek bilmiyoruz. Yani bunu sen yaşayarak aslında biliyorsun. O madalyanın arkasında ne kadar emek var, ne kadar sabır var, vazgeçiş ve yeniden başlama olduğunu tabii ki senin bu hikayenin üzerinden konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Hiç artık yapmayacağım. Hani biraz önce de sordum ya. Yapmayacağım, bırakmayı düşündüm dediğin an oldu mu?
1: O kadar hiç olmadı ama tabii ki bizim de bunaldığımız, artık çok yorulduğumuz, bırakmak istiyorum dediğimiz zamanlar oluyor. Fakat dediğim gibi hep üstüne koya koya bu
0: Evet.
1: dönemlere, bu zamanlara geldik.
0: Evet, çok
1: Çok
0: güzel.
1: zorlandığımız zamanlar oluyor, yarışlar olsun veya psikolojik anlamda olsun.
0: Hı.
1: Hemen üstesinden geliyoruz.
0: İşte bu hayata hazırlanmak biliyor musun Burak?
1: Evet.
0: Yani evet. Yani hiçbir vazgeçiş yok. Devamlı ayağa kalkmak, devamlı bir mücadele. Hayatın gerçeği de bu değil mi? Bir mücadele içerisindeyiz zaten.
1: Aynen öyle.
0: Evet. Kaybettiğin bir yarış sana ne öğretti? Şimdi bugünkü geldiğin noktadan baktığında ne öğretmiş olabilir? Şu anki gözünle bir bak bakalım. Şu anki konumunla, şu anki durumunla çıkarttığın dersler ne oldu?
1: En başta sabır diye düşünüyorum ben. Çünkü
0: Hmm.
1: sabrediyoruz.
0: Evet, sabır çok önemli biliyorsun değil mi? Yani hayatta
1: Tabii ki
0: sabrediyor
1: hayatımda da
0: olmuş
1: çok
0: olmak.
1: önemli.
0: Evet.
1: Ve bazen bir kere olmuyor. Bazen üst üste kaybettiğimiz yarışlar oluyor. Kazanamadığımız dönemler oluyor. Fakat sabretmeyi öğreniyoruz.
0: Hı.
1: Devamlılık, sürekli devam ediyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz.
0: Yılmıyoruz, ayaktayız değil mi? İlerliyoruz inşallah. Evet. Evet. Peki sence bu yolda, zirveye giden bu yolda, hani merak ettiğim için soruyorum. Yetenek mi daha belirleyici yoksa insanın her gün yeniden ortaya koyduğu disiplin, emek ve istikrar mı? Hangisi sence?
1: Yetenek de tabii ki belli bir noktaya kadar sizi destekler ama bence üstüne koyduğunuz antrenmanlar,
0: Hı.
1: sabah kaçta kalktığınız, yediğiniz yemek, kendinize ne kadar değer verdiniz, bence bunlar daha ön planda olduğunu düşünüyorum ben. Yetenek belli bir noktaya kadar
0: Hı.
1: sizi destekler ama sizin kendinizi desteklemeniz
0: Hı.
1: bence daha önemli.
0: Yani yeteneği emekle, disiplinle, istikrarla destekleyeceğiz,
1: Aynen.
0: besleyeceğiz bu durumda o zaman.

0: tamam, doğru anlıyorum. Evet. Evet, şimdi birazcık da çok özel bir tarafı var bu hikayenin. Senin milli bir sporcusun. Ay, yıldızlı formayı giymek, bir yarışta sadece kendimiz için değil de Türkiye için mücadele ettiğimizi bilmek. Yani bu bence çok önemli bir duygu. O formayı giydiğinde üzerindeki sorumluluk ve yarışa bakışın değişiyor mu? Yani milli sporculuğun sana kazandırdığı şey tabii ki sadece dereceler ve başarılar olduğunu düşünmüyorum. Yani burada o çok önemli ama insan olarak da, hayatımıza bakış olarak da bambaşka bir şey oluyor. Yani bu milli sporculuk formasını giymek bile bambaşka bir duygu. Bize neler söylemek istersin bu durumda?
1: Yani ne kadar yarış koşsak da, ne kadar yarışa girmiş olsak da o formayı giydiğimizde üstümüzde çok farklı bir güzel bir baskı oluyor ve büyük bir stres oluyor tabii ki. Bizi izleyenler, tabii milli takımın ve milli formanın verdiği o onur
0: Evet, onur,
1: çok
0: o
1: farklı bir
0: gurur.
1: heyecanı taşıyor bizi de.
0: Evet, çok güzel, değil mi? Nasıl bir duygu yani, düşünsene. Bizler de sizleri izlerken öyleyiz, biliyor musun Burak? Yani hani böyle bizim ülkemizi temsil eden böyle gençlerimizi gördükçe bizler de onurlanıyoruz, gururlanıyoruz. Bizi temsil ettiğiniz için biz müteşekkiriz sizlere. Sizin bu azminiz için gerçekten de müteşekkiriz. Yani o kadar güzel bir duygu ki sizin bu yaşamış olduğunuz duyguyu kat be kat, inan ki bizler de böyle yaşıyoruz. Onun için çok mutluyuz. Yine bir mesajımız geldi Burak'cığım. Hemen ona geçmek istiyorum ben. Evet. İyi akşamlar Özlem Hanım. Programınızı can kulağıyla dinliyoruz. Oğlumuzun her daim arkasında ve destekçisi olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ve bu özel program için sizlere çok teşekkür ediyoruz demişler İknur Hanım. Burak'cığım, bunlar annen. Değil mi?
1: Evet, çok teşekkür
0: Evet,
1: ederim.
0: çok teşekkür ediyoruz. Evet, ve burada çok büyük bir destekçi olduğunu da biliyoruz annenin ve babanın. Biraz annenin babanın hakkında konuşalım. Ne kadar güzel destekleri olduğunu bizler biliyoruz ama bir annenin babanın arkanda olduğunu bilmek. Yani bu nasıl bir duygu? Yanında olduğunu bilmek.
1: Yani mükemmel bir duygu.
0: Değil mi?
1: İlk
0: Aile olmak.
1: bisikletimi takıma girdikten sonra babam almıştı. Hala aynı bisikleti kullanıyorum. İlk Avrupa şampiyonasını, yani milli takımda formayı giydiğimde ilk Avrupa şampiyonamı o bisikletle koşmuştum.
0: Harika, çok güzel bir şey yani. O ilk
1: Çok
0: bisikleti,
1: güzel bir
0: babanın
1: anıydı.
0: aldığı bisikleti kullanıyorsun hala. Çok
1: Evet.
0: güzel.
1: Yani çok güzel bir duygu. Desteklerini her zaman hissediyorum. En büyük güç arkamdaki.
0: Ya bu çok önemli. Annenin babanın yanında oluyor olmuş olması, ama şimdi şunu da söylemeden geçemeyeceğim bisiklet konusunda. Şimdi hani bisikletle giderken elbette ki hani bir kazalar, düşüşler, hani kırıklar, çıkıklar olabiliyor. Ben de bir taraftan bir anne olarak tabii ki bir annenin ne kadar tedirgin olduğunu da hissedebiliyorum, bilebiliyorum, görebiliyorum bir taraftan. Ama buna rağmen, değil mi? Yani hani düşeceğini de bilse, kalkacağını da bilse, yanında duran ve senin hani senin yerine kalkmayan ama senin kalkmanda hep destek olan, yanında duran bir ailen var. Bu çok kıymetli gerçekten de.
1: Evet. Çoğu yarışımı izlemeye gelirler.
0: Çok
1: Hepsini
0: güzel.
1: izlemeye çalışırlar. Çok
0: Evet.
1: kazama da şahit oldu kendileri.
0: Evet, ciddi kazalar tabii ki bunlar da. Değil mi?
1: Evet.
0: Evet.
1: Ama desteklerini hala arkamda hissediyorum.
0: Evet, işte aile olmak böyle bir şey. Çocuğunun hedefinin yanında olmak, çocuğunu desteklemek. Yani evet, bir anne olarak ne kadar böyle çocuğumuz, minik bir çocuğumuz bile yere düşse, dizi kanasa, anne olarak ne kadar canımız acıyor. Ki sen bisikletle her yerlere gidiyorsun. Yani böyle zirve diyoruz ama sevgili dostlar, gerçekten zirvelerden bahsediyoruz biz. Öyle değil mi, yokuş çıkan, ondan sonra dağlardan, bayırlardan giden bir yarış serüveni ya da işte antrenman serüveninden bahsediyoruz. Öyle değil mi Burak?
1: Tabii ki antrenman eve durabildiğimiz, ben yapmayayım dediğimiz bir şey değil. Tatilde de yaptığımız, yani hiç bırakamayacağımız bir şey. Çünkü bıraktığımız an, bisiklet biraz nankör bir spor. Bıraktığımız an kendimizi geriye doğru bulduğumuz bir spor. O yüzden tatil veya özel gün, bayram maalesef sürekli binmek zorundayız.
0: Evet. Süreklilik gerektiren bir şey aynı zamanda.
1: Evet.
0: Evet, sürekli ve devamlı. Ne dedin? Nankör bir şey. Hani o pedallar çevrilmediği zaman yavaşlayabiliyorsun ve bunu sürekli yapmak mecburiyetindesin. Evet, yani hani burada şunu da söylemek istiyorum ben aslında sevgili

0: Hedef Radyo dinleyicilerimize. Burak bizim çok sevgili bir aile dostumuzun oğlu. Kendisine hani böyle milli sporcu, çok da böyle yakından tanıdığımız bir evladımız, bir gencimiz. Ve dedim ki hani Burak seninle birlikte bir program yapalım, bu sporculuk hikayeni anlatalım. Yani spor ve akademi bir anda yürüyor, insanlar bize sorular soruyorlar. Aileler bize sorular soruyorlar. Sen çok güzel bir örneksin aslında. O da sağ olsun beni kırmadı sevgili dinleyicilerim. Tamam tabii ki olur dedi. Evet böyle bir serüvenimiz oldu ki ben Burak'ın bu çalışmalarına da şahit bir insan olarak şimdi şöyle söyleyeyim, dağlarda, bayırlarda, incecik yollarda pedallar çeviren bir Burak var. Ve ondan sonra bir anne ve baba var inşallah hep arkasında dua eden. Anne baba duası, peygamber duası biliyorsunuz. Hayırlıca inşallah böyle antrenmanlarını tamamlar. Allah güç kuvvet versin. Dualar da çok önemli bu süreçte tabii ki. Ama Burak'ın bu süreçte tabii ki düşmeleri kalkmaları da oldu. Çünkü bir sporcusunuz sonuçta. Fiziksel olarak yaralanmalarınız da olabiliyor. Ama her daim birbirine kenetlenmiş bir aileler. Çok da güzel bir aileler. Kendilerine çok selamlarımı iletiyorum. Victor Hanım'a ve Burhan Bey'e. Burak senin aracılığınla selamlarımı iletmiş oluyorum buradan da.
1: Ben de çok
0: Gerçekten
1: teşekkür ederim.
0: evet hani milli sporcu olmuş olman bizi onure ediyor ve gerçekten de bizler sizleri bambaşka izliyoruz. Bir de şöyle küçük bir anımızı da anlatmak istiyorum. Ben Burak Ankara'ya gelmiştin değil mi?
1: Evet,
0: Bisik
1: neredeyse.
0: geçen sene. Evet teyze. Yani hani böyle Ankara'ya geldi şimdi sevgili dostlarım. Orada iki tane aile var. Kaç kişiydiniz orada Burak?
1: Yarışta mı?
0: Evet yani yarışta toplam yarışta kaç kişiydiniz? Bir sürü ülke vardı. Kaç ülke vardı? Toplam kaç kişiydiniz?
1: Toplam 180 kişi falan vardı. Cumhurbaşkanlığı turuydu yarışın ismi.
0: Evet, Cumhurbaşkanlığı turuydu burada. Şimdi sevgili dostlar o Cumhurbaşkanlığı turunda burada Burak yarışlara katıldı ve sadece orada iki tane aile vardı. Biri Burak'ın ailesi, sevgili İlknur Hanım ve Burhan Bey ve kız kardeşi. Diğeri de bir yabancı bir aile vardı, değil mi? Öyle hatırlıyorum. Sadece iki
1: Evet,
0: aile
1: yabancı
0: vardı.
1: bir
0: Evet,
1: aile.
0: şimdi ben bu girizgahımı hazırlarken hani ona yanında olmak, destek olmak derken bundan da bahsetmek istiyorum bir taraftan. Çünkü orada Buran her geçişinde anne böyle baba heyecanla işte hepimiz heyecanla böyle bekliyoruz orada. Yani burada sen neler hissettin mesela annenin babanın orada oluşu ve iki tane aileden biri de senin ailendi. Ne hissettin orada?
1: Çok güzel bir duygu tabii ki. Tabii
0: Evet.
1: yarış çok zordu. Yani ne seslerini duyabildim ne desteklerini yarışın sonunda hissedebildim.
0: Evet.
1: Çünkü yarışın son etabıydı, 8. gündü.
0: Evet,
1: Çok
0: yorgunluk
1: büyük
0: da
1: bir
0: vardı.
1: yorgunlukla gelmiştik oraya.
0: Evet, ama çok
1: Ülkenin en
0: güzel bir
1: zor
0: yarıştı.
1: yarışlarından bir tanesiydi.
0: Evet.
1: İzmir Foça'da başlamıştı. Antalya'ya kadar bisiklet sürerek gitmişti ki toplam 1300 kilometreydi. 8 etap, 8 gün sürmüştü yarış.
0: Evet. Çok
1: Son etapta.
0: zorlu bir yolculuktu. Çok yorgundunuz. Evet, gerçekten de. Hava şartları çok zorluydu bir taraftan.
1: Ankara'nın soğuğu, rakımı
0: Evet.
1: hepimizi mahvetmişti.
0: Evet. Peki Burak'cığım şimdi gençlere bırakalım birazcık da şöyle. Bugün karşına sözümüzü öyle düşünerek konuşalım daha doğrusu. Bugün karşısında ben de milli sporcu olmak istiyorum diyen bir genç gelse. Henüz yolun başında diyelim.
1: Evet.
0: Belki ilk başarısızlığını yaşamış olabilir veya ben yapamayacağım diye düşünmeye başlamış olabilir. Ona ne söylerdin, ne söylemek isterdin?
1: Spor çok büyük bir disiplin ve hayatının sadece belli bir kısmında değil, hayatı boyunca sporla iç içe olmaya devam edecek. Spor olsa da olmasa da, çünkü hayat da bence bir mücadele. İlk başarısızlığını gerçekleştirmiş olabilir ama asıl bu iyi bir şey, çünkü başarısızlığını görüp neye ağırlık verebileceğini veya neyi çözmesi gerektiğini öğrenmiş oluyor bu sayede.
0: Harika, harika. Bir olumsuzluktan olumluya doğru yol almış
1: Aynen
0: oluyor.
1: öyle.
0: Evet, harika, süper.
1: Yani o yaşadığı olumsuzluğu çözdükten sonra belki çok çok daha güzel şeyler olabilir. Yani bunu olumsuzluk olarak değil, çözebileceği bir problem olarak bakmalı bence. Hayat da bu şekilde.
0: Evet. Harika, çok güzel. Peki özellikle gençlerimizin ekran başında geçirdiği zamanı düşündüğümüzde Şimdi düşünsene herkes evet ekran başında, dijitalde. Bisikletin, yani sen bisiklet milli

0: bisiklet sporcusu olduğun için bu şekilde bisikletin üzerinden konuşuyoruz. Bisikletin ve sporun onlara nasıl bir farklı bir dünya açabileceğini düşünüyorsun? Neler söylemek istersin bu konuda?
1: Bence başlıca zaten sürekli yollardayız. Yeni yerler, yeni şehirler veya yeni yollar görüyoruz. Yeni şeyler deneyimliyoruz. Veya bir antrenmana çıktığımızda lastiğimiz patlayabiliyor. Bu durumu çözmeye çalışıyoruz. Aynı hayattaki gibi başlayacağız. Yani başımıza gelen sorunlarla mücadele etmeyi öğreniyoruz. Yani sadece spor olarak değil, hayatın mücadelesi olarak görüyorum aslında ben bunu.
0: Harika.
1: Yani telefona bakmaktansa tüm gün veya örnek veriyorum belli saatler dışarı çıkıp spor yapmak. Sadece bisiklet olarak değil farklı spor da olabilir. Yani ne yapsalar onlar için bir mücadele, yeni bir deneyim, yeni bir ufuk olarak görüyorum ben.
0: Evet, evet. Çok güzel gerçekten de. Yeni bir ufuk. Yani sen böyle bu şekilde şu an Burak'cığım tam yaşını radyo dinleyicilerimizle paylaşabilir misin?
1: Ben 21 yaşındayım.
0: Evet, çok güzel. 21 yaşındaki bir gencimizden duyuyoruz bakın. Şimdi şöyle sen 21 yaşında deyince Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Yani evet. Aklıma bir an bir bu geldi ve hayattaki böyle hani ayakta durabileceğimiz şeyleri bize sporun üzerinden anlatıyor olmuş olman da çok kıymetli biliyor musun? Bu aslında neyi gösteriyor bize? Evet, spor hayat bizdeki hayata hazırlıyor bir taraftan. Evet, bizi akademiye hazırlıyor bir taraftan. Hani sporu sadece fiziksel bir aktivite değil, aktivite olarak düşünmemek de gerekiyor. Aslında ailelerimizin sorduğu sorulara da burada çok güzel cevap veriyorsun. Bunun için de gerçekten de çok teşekkür ediyorum sana.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet. Şimdi anne babaları peki ne söylemek istersin? Yani şimdi diyoruz çok cevap verdik aslında bunları ama özellikle söylemek istediğim bir şey var mı? Çocukları mesela işte bazı aileler görüyoruz derslerine çalışmıyor diye spora göndermek istemiyorlar. Veya işte spora gidiyorsa diyorlar hani akademik başarısını böyle ilerletemeyecek. Orada bir aslında anlattığın her şeyde ikisinin nasıl birlikte yürüdüğü. Hatta bunun artısı hayata nasıl hazırladığından bahsediyorsun.
1: Bence şöyle, asıl sporla beraber derslerinde çalışması çok çok daha iyi bir şey. Çünkü zamanı çok çok daha iyi yönetebiliyorlar. Ne zaman ne yapması gerektiğini veya ne zaman ne yapmazsa derslerinde veya sporda başarısız olabileceğini görüyor. Bu sayede de belli veya haftasını programlıyor, ayını programlıyor. Hayatı aynı hayatı programlamak gibi aslında.
0: Evet.
1: Bu şekilde hem derslerine ağırlık vererek hem sporuna ağırlık vererek tabii ki dediğim gibi bazen İkisi aynısı şey dengede gitmiyor ikisi beraber çünkü sınav dönemleri oluyor, takvimde sıkışık dönemler olabiliyor veya maçları olabiliyor sporda. Bu sefer dersler de geri planda kalabiliyor ama bunları toparlayarak ikisini beraber çok rahat bir sporcu götürebilir.
0: Planlı bir çalışma yani disiplinli ve planlı bir çalışma. Hani burada dengelemekte zorlansa da o ölçüyü korumak da önemli aslında değil mi?
1: Burada. Evet, o takvimi düzgün bir şekilde planlayıp aslında sınavların olduğu tarihlerde antrenmanlarını azaltıp veya öncesinde antrenmanlarını toparlayıp sınavlarına daha iyi çalışabilir. Güzel bir planlamayla, asıl sporda kazandığı mücadeleyle bunları çok çok daha iyi planlayabileceğini düşünüyorum.
0: Evet, evet.
1: Ailede bu konuda ona destek olarak hem çocuğun ufkuna hem sporsal faaliyetlerinde daha başarılı olabilmesine bence olanak sağlayacaktır.
0: Evet, evet. Burak'cığım bir de ben şeyi de sormak istiyorum. Aslında sen bu milli sporculuk yönünde birçok ülkeye de gittin. Birçok insanlarla tanışma fırsatı da bulundun. Birazcık o kısma da değinebilir misin? Son 6-7 dakikamız kaldı ama kısaca buna sonrasında da projenden bahsetmek istiyorum kısaca.
1: Tabii ki. Yurt dışına çıkmak bence çok çok büyük bir çok farklı bir his. Çünkü o pasaport kontrolünden geçmek, yeni bir ülkeye gitmek, kimsenin bilmediği bir dili konuşmak bence çok önemli hisler diye düşünüyorum. Özellikle küçük yaşlarda gitmenin daha da önemli olduğunu düşünüyorum. Bilmediğiniz bir şehir, bilmediğiniz bir yer, kimseyi tanımıyorsunuz, dili öğrenmeye çalışıyorsunuz. Hem bu yabancı dil konusunda çok çok daha yararlı oluyor. Çünkü dili bilmezseniz konuşamazsınız.
0: Ufkumuz da genişliyor bir taraftan.
1: Evet, tam ona geliyordum. Aynı zamanda bir çocuğun veya bir öğrencinin çok çok daha büyük bir ufku geliştiriyor. Çünkü bazı ülkemizde görmediğimiz şeyleri yabancı yerlerde görüyoruz.

0: İşte ben Çin'e gitmiştim 2019 yılında. İlk defa bir robotu orada görmüştüm.
1: Evet, evet çok harika değil mi?
0: Yani çok farklı bir histi, çok şaşırmıştım. Yani şu an hala ülkemizde ben öyle bir robot görmedim.
1: Evet.
0: Yani bunlar herkesin yaşayamayacağı şeyler. Tabii ki ben bunu sporla veya farklı farklı organizasyonlarla yaşadım. Yani bir çocuğun en büyük ufku bence spor veya böyle organizasyonlar olduğunu düşünüyorum ben.
1: Evet, evet. Çok güzel. Bunlardan da. Şimdi sen bir proje de oluşturdun bir taraftan. Arkadaşlarınla birlikte bıraktım.
0: Evet.
1: Gerçekten önemli bir proje. Ben bu projenin içeriğine de sahibim. Anne ve babalarla çocuklarını buluşturuyorsunuz bir taraftan ve bu projenin içeriğinden de senin bahsetmeni istiyorum ki genç yaşta bu kadar güzel projelere imza atıyor olmuş olmak da nasip işi. Hani bir taraftan ülkemizi temsil ediyorsun, bir taraftan işte hep o zirve için pedal çevirmeye devam ediyorsun. Bir taraftan akademik başarının, bir taraftan insanlara faydalı olabilmek için, çocukların ufuklarını, hayatlarını açabilmek için, ailelere bunları anlatabilmek için onlar için de böyle bir proje oluşturdunuz. Yani güzel bir projeydi. Kısaca şöyle bahsedebilir misin bize?
0: Çok teşekkür ederim değindiğiniz için.
1: Rica ediyorum.
0: Dediğiniz gibi hem okul hem eğitim hem spor. Tabii vakit buldukça, vaktinizi güzel düzenledikten sonra, planladıktan sonra bence yapamayacağınız hiçbir şey yok.
1: Evet.
0: Biz farklı farklı projeler de yapıyoruz. Bunun içerisinde ailelerle hafta sonu çocukların güzel bir vakit geçirebilmesi için, beraber vakit geçirebilmesi için ortak bir proje planladık. Çocuklarıyla beraber.
1: Evet.
0: Hem diyetisyen hem fizyoterapist, ben de bisiklet antrenörü olarak 3 arkadaşım ortak bir organizasyon yaptık. Fizyoterapist ve diyetisyen ailelere bilgi verirken hem çocukların nasıl besleneceğiyle alakalı veya
1: evet,
0: beslenmelerini nasıl düzenleyecekleri hakkında bilgi verirken ben de çocuklara hem bisiklet sürmeyi, bisiklet sürmeyi bilenlere de ileri seviyede bisiklet sürmeyi öğretiyorum.
1: Çok güzel, çok
0: çok güzel.
1: Güzel
0: geri dönüşler aldık bunlarla alakalı.
1: Evet, harika, çok güzel. İnşallah daim olsun istiyorum ben de gerçekten de.
0: Çok
1: Bu
0: teşekkür ederim,
1: projen
0: çok
1: çok
0: sağ olun.
1: kıymetliydi. İlk duyduğumuzda biz de heyecanlandık. İnşallah daim olur, devamı gelir inşallah. Çünkü gerçekten de bisiklet sporu aslında çok bilinen bir spor da değil. Değil mi? Bir voleybol, bir basketbol, bir futbol gibi de değil aslında. Ve Türkiye'de bunun kulüplerinin de az olduğunu biliyorum. Yanlış mı biliyorum ben?
0: Yo, dediğiniz gibi aslında Türkiye'de 4 tane profesyonel takım var. Ben bir tanesinin içinde yer alıyorum şu an, İstanbul bisiklet spor takımı olarak geçiyor.
1: Evet. Evet.
0: Bisiklet çok Türkiye'de bilinen bir spor değil. Biraz geri planda kalmış bir spor ama son dönemlerde gayet yükseliş yaptı. Tabii bu bizim sonuçlarımızla da alakalı. Avrupa Şampiyonası'nda son yarışlarda 3. olduk.
1: Harikasınız. Sizinle gurur duyuyoruz gerçekten de.
0: Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
1: Evet.
0: Şu an çok çok daha iyi olacak diye düşünüyoruz ileriki dönemlerde.
1: Evet, evet. Hızla duyuluyor, hızla yayılıyor aslında, değil mi?
0: Evet.
1: Evet. Çok güzel. Peki son birkaç dakikamız kaldı. Hani bir cümleyle söylemek istersen eğer böyle ailelere, çocuklarımıza, gençlerimize bir milli sporcu olarak neler söylemek istersin bu son 2-3 dakikamızda?
0: Ben sporun bir hayat olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayatın içerisi de bence bir spor. Bu hem disiplin olabilir, geçirdiğimiz, yaşadığımız zorluklar olabilir. Aslında sporla iç içe yaşıyoruz. Sadece biz pedal çeviriyoruz. Bu zorlukları hayata dönüştürmeye çalışıyoruz. Hayatta karşılaştığımız zorlukları aynı şekilde sporda atlattığımız gibi hayatta da atlatmaya çalışıyoruz.
1: Evet. Çok güzel.
0: Çocuklara da bu tavsiyeleri verebilirim.
1: Evet.
0: Hayatlarında hep spor olsun. Ne olacağı önemli değil. Sadece sporla beraber kalsınlar. Hayatlarında her zaman bir spor olsun. Tabii ki istedikleri sporları yapsınlar.
1: Evet. Evet, bir milli sporcu olarak da ülkemizi temsil etmelerini de mutlaka hani önemsiyoruz
0: i̇nşallah.
1: Bunu da bir taraftan.
0: İnşallah.
1: Başarılı olsunlar inşallah. Evet, çok güzel. Şimdiki gençlik bambaşka bir şey. Evet, maşallah, sübhanallah. Sizleri gördükçe bizler de gururlanıyoruz, onurlanıyoruz. Evet, Burak'cığım, davetimi kabul ettin. Tekrar teşekkür ediyorum. Vaktimizi doldurduk biz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum ben sana. Verdiğin güzel bilgiler için teşekkür ediyorum. Türkiye'mizi temsil ettiğin için teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim yollarınızı açık etsin. Arkanızda dua eden bir Türk milleti var Allah'ın izniyle.
0: Bizi izlediğiniz, desteklediğiniz için biz teşekkür ederiz.
1: Evet, rica ederiz inşallah. Evet, sevgili dostlar, şimdi bir hayat hikayesi dinledik biz aslında. Buran bisiklet serüvenini dinledik. Çok da güzel çalışmalar, gerçekten de çok kıymet verdiğimiz çalışmalarda bulunuyor. Ülkemizi temsil ediyor, büyük bir mücadele içerisinde. Evet sevgili dostlar, ama maalesef ki bir programın daha sonuna geldik. İnşallah haftaya farklı bir konuyla, farklı bir konukla devam edeceğiz. Ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet etmeden önce ben bir genel yayın yönetmenime teşekkür etmek istiyorum. Bana oradan bakıyor. Sen bana teşekkür etmedin, başını sallıyor böyle. Gerçekten Halil Bekir'e çok teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Ve sizleri de Allah'a emanet ediyorum. En güvenilir yere emanet ediyorum. Nasip olursa haftaya farklı bir konu ve konukla birlikteyiz inşallah. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.

0: Yağmuru seviyorum diyorsun. Yağmur yağınca şemsiyeni açıyorsun. Güneşi seviyorum diyorsun. Güneş açınca gölgeye kaçıyorsun. Rüzgarı seviyorum diyorsun. Rüzgar çıkınca pencereni kapatıyorsun. İşte bunun için korkuyorum. Beni de sevdiğini söylüyorsun.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Radyo Hedef.
10: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan.

0: sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan. Sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan. Hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan. Murat, mürüvvet, namuşan. İnsan. Toprak, et, kemik ve can. İnsan.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekki.
2: Ayetin birincisine şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Öyleyse beni anın. Zikredin ki ben de sizi anayım. Bana şükredin ve bana nankörlük etmeyin. Bakara suresi 152. ayet-i kerime. Bir yerinde Rabbinizin lütfundan rızık aramanızda bir günah yoktur. Arafat'tan sel gibi akıp inerken Meş'arül Haram'da Allah-u Teala'yı zikredin. Daha önce sapıklardan olduğunuz halde size doğru yolu gösterdiği gibi onu anın. Bakara suresi 198. ayet-i kerime. Bir diğerinde hac ibadetlerinizi bitirince babalarınızı andığınız gibi veya daha fazlasıyla Allah-u Teala'yı zikredin. İnsanlardan bir kısmı Rabbimiz nimetlerini bize dünyada ver der. Bunların ahirette hiçbir nasibi yoktur. Onlardan bir kısmı da Rabbimiz bize dünyada da iyiliği, ahirette de iyiliği ver ve bizi cehennem azabından koru der. İşte onların kazandıklarından payları vardır. Allah çok çabuk hesap görendir. Bakara suresi 200 ve 202. ayet-i kerime. Bir hadis-i şerife göre diyor ki, üç kişinin duası reddolmaz. Yani muhakkak kabul olunur. Birincisi Allah'ı çok zikir edenin. İkincisi mazlumun, üçüncüsü adil sultanındır diye buyuruluyor. Yine ayet-i kerimelerle devamla buyuruluyor ki, Allah'ı belirli günlerde zikredin. Bakara suresi 203. ayet-i kerime. Ve bir yerinde Rabbini çokça zikret, an, sabah akşam onu tesbih et dedi. Ali İmran suresi 41. ayet-i kerime. Bir yerinde onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler ve şöyle derler. Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Sana tesbih ve tenzih ederiz. Bizi cehennem ateşinden koru buyrulur. Ali İmran

Suresi 191. ayet-i kerime. Bir diğerinde namaz kıldıktan sonra ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzerine yatarken Allah'ı zikrediniz. Nisa suresi 103. ayet-i kerime. Bir diğerinde onlar namaza kalktıkları vakit tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı pek az anarlar. Nisa suresi 142. ayet-i kerime. Şüphesiz ki şeytan kumar ve içki ile aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ın zikrinden ve namazdan men etmek ister. Artık bunlardan vazgeçmeyecek misiniz? Maide suresi 91. ayet-i kerime. Sırf Allah'ın rızasını dileyerek sabah akşam Rablerine dua edenleri huzurundan kovma. Enam suresi 52. ayet-i kerime. Her mescitte yüzlerinizi Allah'a çevirin ve dini sadece onun için tahsis ederek ona yalvarın. Araf suresi 29. ayet-i kerime. Rablerinize yalvararak ve gizlice dua edin. Çünkü o aşırı gidenleri sevmez. Yeryüzünü düzelttikten sonra orada bozgunculuk yapmayın. Azabından korkarak ve rahmetini umarak Allah'a dua edin. Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır. Araf suresi 55 ve 56. ayet-i kerime. En güzel isimler Allah'a aittir. Allah'a bu isimlerle dua edin. Araf suresi 180. ayet-i kerime. Sabah akşam yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle Rabbini içinden an. Gafillerden olma. Araf suresi 205. ayet-i kerime. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a zikir edildiği zaman kalpleri ürperir, Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman imanları kat kat artırır ve sadece Rablerine güvenirler. Enfal suresi 2. ayet-i kerime. Bununla ilgili şöyle buyruluyor. Allahu Teala'yı zikreden insanın kalbinde Allahu Teala'nın korkusu oluşur ve Allahu Teala'yı korkanlar çok büyük insanlardır. Süfyan-ı Sevri Hazretleri bir gün şöyle buyurdu. Biz öyle Müslümanlara yetiştik ki içlerinden birine Allah'tan kork denildiği ve böyle bir uyarı sevgiyle yapıldığı zaman ona bir muhabbetle aman Allah'tan kork dediğimiz zaman o sevgiyle karşılardı. Halbuki diyor onların öncesi dönemlerini söylüyor. Halbuki diyor Sırvan-ı Servi Hazretleri şimdi kork Allah'tan kork denildiği zaman böyle birine söylesek hemen inciniyor, gocunuyor diyor. İnsanı tersliyor. Ben Allah'tan korkmasını bilmiyorum mu diyor diyor. Öyle ki diyor devrin birinde Hazreti Ömer radıyallahu anh'a dediler ki ey Ömer Allah'tan kork deyince diyor koca Ömer helveti ilahiyeden diyor Allah diyerek diyor bayılıp yere düşmüş ve Allahu Teala'nın korkusuyla tiril tiril titriyordu düştüğü yerde bayılan Ömer diyor. İşte bu da bir Allah korkusudur diye örnek veriyor Süfyan-ı Sevri Hazretleri. Evet yine ayete devamla. Allah'a yönelirler, iman edip Allah'ı zikrederek kalpleri huzura kavuşturanlardır. İyi bilinmelidir ki kalpler Allah'ı zikir etmekle huzura kavuşur. Rad suresi 28. ayet-i kerime. De ki, ister Allah deyin, ister Rahman deyin. Nasıl çağırırsanız çağırın, en güzel isimler O'nundur. İsra suresi 110. ayet-i kerime. Bir şeyi unuttuğun zaman Rabbini an. Kehf suresi 24. ayet-i kerime. Ey Muhammed! Rablerinin rızasını dileyerek sabah akşam ona ibadet edenlerle birlikte kendini tut, sabret. Sakın dünya hayatının aldatıcı zinetine kapılıp gözünü asabından ayırma. Kötülük yapacağını bildiğimiz için kalbini bizi anmaktan uzaklaştırdığımız, arzularının kölesi olmuş, işi gücü haddi aşmak olan kimseye sakın uyma. Kehf suresi 28. ayeti kerime. O gün cehennemi mutlaka kafirlerin gözleri önüne dikeceğiz. Onların gözleri ayetlerime karşı perdeliydi. Kelamımı işitemiyorlardı.

Kehf suresi 100 ve 101. ayet-i kerime. Bu Rabbinin kulu Zekeriya'ya lütuf ve ihsanına kıssadır. Hani bir zaman Zekeriya Rabbine gizlice niyaz etmişti. Meryem suresi 2 ve 3. ayet-i kerime. Sadece Rabbime ibadet ediyorum. Umarım ki Rabbime dua edip de mağrur ve mahzun olmam. Meryem suresi 48. ayet-i kerime. Şüphesiz ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et. Beni anmak için namaz kıl. Herkesin yaptığının karşılığını görmesi için zamanını gizli tuttuğum kıyamet mutlaka gelecektir. Taha suresi 14 ve 15. ayeti kerime. Sen ve kardeşin mucizelerimle gidin. Beni anmada ve emirlerimi tebliğde gevşek davranmayın. Taha suresi 42. ayeti kerime. Nuh da hüküm ile ilim verdik. Nuh'a da hüküm ile ilim verdik. Hani o önceleri bizi yalanlamıştı da biz duasını kabul edip onu ve ailesini bütün büyük sıkıntılardan kurtarmıştık. Enbiya suresi 76. ayet-i kerime. Eyyub'u da hatırla. O bir zaman Rabbine doğrusu ben bir derde yakalandım. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye dua etmişti. Enbiya suresi 83. ayet-i kerime. Zünnun olan Yunus'u da hatırla. O bir zaman kızarak kavmini bırakıp gitmişti. Bizim yeryüzünü kendisine dar getiremeyeceğimizi sanmıştı. Sonunda karanlıklar içinde kalıp şöyle niyaz etti. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ve tesbih ederim. Doğrusu ben zalimlerden oldum. Enbiya suresi 87. ayet-i kerime. Zekeriya'yı da hatırla. O bir zaman Rabbine, Rabbim beni tek başıma evlatsız bırakma, varislerin en hayırlısı sensin diye yalvarmıştı. Enbiya suresi 89. ayet-i kerime. Gerçekten onlar, yani peygamberler, hayırlı işlere koşarlar. Rızamızı umarak ve gazabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize huşu ile itaat ederlerdi. Enbiya suresi 90. ayet-i kerime. Ey Muhammed! Mütevazi ve ihlaslı olanlara müjdele! Onların Allah'ın adı anıldığı zaman kalpleri titrer. Haç suresi 34 ve 35. ayet-i kerime. Çünkü kullarımdan bir zümre vardır. Onlar, Rabbimiz biz iman ettik. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın derlerdi. Siz onları alaya alırdınız. O kadar ki bu davranışınız beni anmayı unutturdu. Siz onlara gülüyordunuz. Bugün onları sabırlarının karşılığı olarak kurtuluşa ermekle mükafatlandırdım. Mü'minin suresi 109 ve 111. ayet kelimeler. Öyle insanlar vardır ki onları ne bir ticaret ne bir alışveriş Allah'ı anmaktan alıkoymaz. Nur suresi 37. ayet-i kerime. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Bizim ayetlerimize ancak kendilerini hatırlatıldığı zaman secdeye kapananlar, büyüklük taslamadan Rablerini tesbih edenler, çok ibadet etmekten vücutları yataktan uzak kalanlar, Rablerine korku ve ümitle dua edenler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak edenler inanır. Secde suresi 15 ve 16. ayet-i kerimeler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dostlar, gecenin son saatleri Allah indinde ibadet için çok makbuldür. Mümkün olduğu kadar o zaman Allah'ı zikrediniz. Bu not Cami-i Sahih adlı eserde buyurulmaktadır. Ve yine ayette buyuruluyor ki, muhakkak Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'ın rahmetini ve ahiretin nimetlerini arzulayanlar için güzel bir numune vardır. Ahzab suresi 21. ayet-i kerime. Önce müminlerin sıfatlarını beyan ettikten sonra buyurdu ki, Allah'ı çok zikreden erkeklerle, Allah'ı çok zikreden kadınlara şüphesiz ki Allah'ın mağfiret ve mükafat hazırlamıştır.

Suresi 35. ayet-i kerime. Ey iman edenler! Allah'ı çok zikir edin. Ona sabah akşam tesbih edin. Ahzab suresi 41 ve 42. ayet-i kerimeler. Yemin olsun ki Nuh kavminin imana gelmemesi üzerine bize dua etmişti de ne güzel kabul etmiştik. Saffat suresi 75. ayet-i kerime. Kalpleri Allah'ın zikrine karşı katılaşanların vay haline. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Zümer suresi 22. ayet-i kerime. Allah sözlerin en güzeli olan Kur'an'ı, ayetleri birbirine benzeyen karşılıklı hükümleri zikreden bir kitap olarak indirmiştir. O Kur'an'dan, Rablerinden korkanların derileri ürperir. Sonra derileri ve kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın bir hidayet rehberidir. Allah onunla dilediğini hidayete erdirir. Allah kimi de doğru yoldan saptırırsa onu doğru yola getirecek kimse yoktur. Zümer suresi 23. ayet-i kerime. Ey iman edenler! Kafirler istemeseler de dini Allah'a tahsis ederek sadece ona yalvarın. Mü'min suresi 14. ayet-i kerime. O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde dini Allah'a tahsis ederek ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek sadece ona yalvarın. Mü'min suresi 65. ayet-i kerime. Kim Rahman olan Allah'ı anmaktan yüz çevirirse biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o şeytan her zaman onunla beraberdir. Zuhruf suresi 36. ayet-i kerime. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onun yanında bulunan müminler kafirlere karşı çok sert, kendi aralarında son derece merhametlidirler. Onların rükû ve secde ettiklerini görürsün. Onlar Allah'ın lütuf ve rızasını dilerler. Onların yüzlerinde secde izleri vardır. İşte bu onların Tevrat'ta anlatılan vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar filizini yarıp çıkarmış, derken kuvvetlenmiş, kalınlaşmış, sapı üzerinde dosdoğru dikilmiş bir ekine benzerler ki, bu çiftçilerin hoşuna gider. İşte Allah kafirleri öfkelendirmek için müminleri böyle çoğaltıp geliştirmiştir. Allah onlardan iman edenlere, iman edip de salih ameller işleyenlere mağfiret ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Fetih suresi 29. ayet-i kerime. Ayette rükû, secdeler ve namazın fazileti anlatılmak istendiği açık ve seçiktir. Ama diğer taraftan kelime-i tevhidin ikinci bölümü olan Muhammed'in Resulullah'ın önemi de açıkça anlatılmaktadır. İmam-ı Razi rahmetullahi aleyh bu ayetin tefsirinde şöyle yazıyor. Hudeybiye anlaşmasında kafirler anlaşmaya Allah'ın elçisi Muhammed yazılmasını kabul etmediler de Abdullah'ın oğlu Muhammed yazılmasını istemişlerdi. İşte Allah bu ayette buyuruyor ki Allah bizzat Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet eder. Elçiyi gönderen eğer bu benim elçimdir derse artık pek çok insan inkar etse bile ne çıkar? Bu şahitlikle Allah bizzat Muhammed Allah'ın elçisidir diye ısrar ediyor. Ayet-i kerimede daha başka konular da vardır. Bunlardan biri müminlerin alınlarında açıkça bir izin bulunmasıdır. Bunun tefsirinde birkaç görüş vardır. Gece ibadete devam edenlerin yüz ve çehrelerinde bulunan nurdur. Böyle diyenler olmuştur. İmam-ı Razi de diyor ki, iki kişi aynı geceyi uykusuz geçirse, biri oyun ve eğlence ile, diğeri de ibadetle, Kur'an-ı Kerim okumakla ve ilim öğrenmekle geçirirse, sabahleyin onların yüzlerine bakanlar ikisi arasındaki açık farkı göreceklerdir. Gece eğlenceyle geçirenin çehresinin, ibadetle geçirenin çehresi gibi olmadığını alenen fark edeceklerdir. İmam-ı Malik ve daha başka bazı alimler bu ayeti göz önüne alarak sahabe-i kirama hakaret edip sövenlerin küfrüne karar vermişlerdir.
Bu böyle bilinmiş olabilir diye buyuruyorlar. Yine ayet-i kerimede devamla. İman edenlerin Allah'ın zikrine ve indirilen hakka karşı huşu içinde olmalarının zamanı gelmedi mi? Hadid suresi 16. ayet-i kerime. Şeytan onları kaplamış ve Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın hizbindendir. İyi bilinmelidir ki şeytanın hizbinden olanlar mutlaka hüsrandadırlar. Mücadele suresi 19. ayet-i kerime. Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılıp Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çokça anın ki kurtuluşa eresiniz. Cuma suresi 10. ayet-i kerime. Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim böyle olursa işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Münafıkun suresi 9. ayet-i kerime. Kim Rabbine zikirden yüz çevirirse Rabbi onu gittikçe artan bir azaba uğratır. Cin suresi 17. ayet-i kerime. Allah'ın kulu Muhammed namaza kalkıp ibadet ettiği zaman kafirler üzerine üşüşüyor, neredeyse keçe gibi birbirlerine giriyorlardı. Ey Muhammed, de ki ben sadece Rabbime ibadet eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmam. Cin suresi 19 ve 20. ayet-i kerime. Rabbinin adını an ve her şeyi kalbinden çıkartıp sadece ona yönel. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir bölümünde ona secde et ve gece uzun zaman onu tesbih et. Doğrusu şu kafirler çabuk elde edilen dünya varlığını severler ve şiddeti ağır olan günü arkalarına atarlar. Dehr suresi 25, 26 ve 27. ayet-i kerimeler. Kafirler Kur'an'ı işittikleri zaman neredeyse gözleriyle seni kaydırıp devireceklerdi. O delidir diyorlardı. Kalem suresi 51. ayet-i kerime. Gözle kaydırarak düşürmekten maksat kin ve düşmanlığın fazla oluşudur. Hasan-ı Basri Hazretleri nazar yani göz diyen kimselere bu ayetin okunmasının faydalı olacağını söylüyorlardı. Yani Kalem suresi 51. ayet-i kerimeyi nazara karşı okunursa hoş olur diye buyruluyor. Ve son ayet-i kerimede de şüphesiz ki kötü ahlaktan arınmış olan ve Rabbini anıp zikreden sonra da namaz kılan kurtulmuş ve saadete ermiştir. Âlâ suresi 14 ve 15. ayet-i kerimeler. Ve daha birçokları dostlar. Allahu Teala illaki ve ille diyor ki anın, anın, anın. Zikredin, yine zikredin, yine zikredin. Kesin emir. Allahu Teala'nın biiznillah en büyük emirlerinden bir tanesi. Allahu Teala'yı zikredeceksin. Ve bu tabii Allahu Teala'yı tefekkür etmekle, Allahu Teala'nın ilmini okumakla, kelamı Allahu Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i okumakla ve kalbinden, dilinden, aklından geçirdiğin şekilde Allahu Teala'yı tefekkür ederek kalbinden geçirdiğin zikrullahla bu olacaktır dostlar. Ve yapmamakta da hakikaten sual vardır. Allah-u Teala inşallah sevdiklerinin hatırına bizleri affı mağfiret eylesin dostlar. Ebu Derda rahmetullahi aleyh, Allah ondan razı olsun, diyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söyledi. Sizin amellerinizin Allah katında en temizini, dereceleriniz arasında en yükseğini, sizin için altın ve gümüşten sadaka vermekten daha hayırlısını ve düşmanlarınızla karşılaşıp da onların boyunlarını vurmanızdan ve onların sizin boynunuzu vurmasından sizin için daha hayırlısını haber vereyim mi? Sahabeler dediler ki haber ver ya Resulallah, nedir o? Hazreti Peygamber dedi ki Allah'ı zikretmektir diye buyuruldu. Ve bu hadisin senetlerinde örnek
Ahmet, Tirmizi ve İbn-i Mace'den rivayette diye

tekrara bildiriliyor. Allah-u Teala'yı zikretmektir diyor. Ne kadar ciddi bir mesele Allah-u Teala'yı zikretmek. Ne kadar şanslı Allah-u Teala'yı zikreden dil. Onu zikreden kalp. İnşallah o kalbin zikriyle de vefat ederiz de huzuru ilahiye kalbimiz Allah derken ölürüz de Allah-u Teala'nın zikriyle huzuru ilahiye çıkarız. Hani buyruluyor ya, bir insan nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle haşrolunur. Şimdi sen nefis koca olanı gözünün önüne getir, nasıl yaşadığını gör, nasıl öleceğini tahmin et ve nasıl huzuru ilahiye çıkacağını anla. Şu anki halinde yarının neler olacağını Allah'tan başka hiçbir kimse bilemez. Ve dostlar, Ahmet Tirmizi ve Beyhaki'nin Ebu Said'in rivayetine göre, diyor ki Ebu Said'den rivayetine göre, kıyamet gününde Allah katında derecesi üstün olan kulun hangisi olduğu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e soruldu. Ve kainatın efendisi buyurdu ki yine Allah'ı çok zikredenlerdir dedi. Dediler ki ya Resulallah, Allah yolunda savaşan gazilerden de mi? Ve böyle dedim diyor. Kainatın efendisi de dedi ki kafir ve müşriklere kılıcı kırılıncaya, vücudu kanlara boyanıncaya kadar savaşırsa da Allah'ı zikredenler derece olarak ondan üstündür diye buyruluyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Hadi bakalım dostlar, Allah-u Teala'yı zikretmenin güzelliğine bak. Keferenin kafasında kılıç kırıyorsun, onun diyor kafasından aşağı ve bu yolda diyor harbederken kanlar içerisine bulunuyorsun. Ama diyor ki Allah-u Teala'yı zikredenler, Allah-u Teala'yı, Allah'ı zikredenler derece olarak onlardan üstündür diyor kainatın efendisi. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Zikrin üstünlüğü her an ve zaman içinde yapılmasıyla dolayıdır dostlar. Yapılabilmesinden dolayıdır. Yani ama cihat ve zekat gibi benzeri şeyler belli zaman ve şartlara bağlıdır dostlar. Her an bunları yapmak mümkün değildir. Her an cihat yapamazsın. Her an zekat veremezsin. Cihat etme mecburiyeti ortaya çıktığında veya zekat veya sadaka verme mecburiyeti geldiğinde ise bunları yerine getirmek hepsinden üstündür elbette ki. Nitekim hadis-i şeriflerde o ibadetlerin, yani namazın, orucun, zekatın, cihadın faziletleri ve üstünlükleri zaten bildirilmiştir. Bunların vakit ve şartlarıyla sınırlıdır bunlar. Mesela öğlen namazı vakti geldiğinde ikindiyi kılamazsın. Elbette değil mi, bir zamanı var. Zekatı vermenin de belirli bir zamanı var. Elbette ki. Orucu tutmanın da belirli zamanlar arasında müsaadesi var. Ya zikrullahın zamanı nasıl? Hadi bakalım, zikrullahın zamanı hangi zamanlar arasındadır diye ona bir ölçü koyabilir misin? Hayır, hayır. Zikrullahın zamanı yok. Allah'ı zikretmek ise süreklidir ve bu yönüyle hepsinden de üstündür. Her an, her halükarda Allah-u Teala'yı zikredebilirsin. Zikir çünkü hepsinden üstündür. Her yönüyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki cihanın sultanı, alemlerin efendisi diyor ki her şeyi temizleyen, her kiri gideren bir şey vardır. Kalpleri temizleyen şey de Allah'ı zikretmektir. Allah'ın azabından kurtaracak zikirden tesirli hiçbir şey yoktur diyor kainatın efendisi. Allahu Ekber. Hadi sen gel de kalbini şimdi dünyalıklarla doldur. Hadi sen gel de kalbini Allah-u Teala'nın zikrinden başkasıyla oyala. Kainatın efendisi böyle buyuruyor. Bir sürü ayetlerde de Allah-u Teala beni anın, anın, anın, zikredin diye buyuruyor. Ve bu kadar da mükafatlar verilecek, sonsuz şeyler. Ve diyor ki hatta kalbinden diyor, dilin damağının arasında sıkıştırdın, cehri de vermedin diyor, hafi olarak kalbinde sakladın, nakşi sessiz olaraktan Allah-u Teala'yı zikrediyorsun. Hafaza melekleri bile bunu yazamıyor, Rabbin biliyor. Ondan sonra senin hesabın çıkartılacak. Huzur-u ilahiye de diyecekler ki hafaza melekleri, ya Rabbi bunlar bunlar bunlar bunlar, Rabbin diyecek ki hayır.
o Allahu Teala'yı kalbinden çok zikretti. Şu zikirleri yaptı. Haydi bakalım, yaradanım orada.

0: belki bir zikrin karşılığında sana neler verecek. Ve birçok zikir, insanların arasındasın. Ticaretinle uğraşıyorsun, işinle gücünle berabersin. Ama kalbin Allah-u Teala ile beraber. Her an böyle olmak çok zor devamlı dostlar. Çünkü Allah dostlara diyor ki, devamlı hal mahaldir. Devamlı hal üzerine olamazsın. Peki bu ara içerisinde... Her zaman hal üzerinde olamıyorsun ama aklına geldiği anlarda Allah-u Teala'ya hemen zikre girdin. Kalbinden Allah demeye başladın. Allah Allah, sessiz sessiz, sakin sakin. Hiç kimse duymuyor. Arkadaşlarınla beraber oturuyorsun, iş yapıyorsun ama senin kalbinde Allah-u Teala'nın zikri oluşmaya başladı. Ve elektrik arka gibi aklanmaya başladı. Huzurlusun, mutlusun. Çünkü Allah-u Teala kendisini zikretmesini sana müsaade etmiş ki onu zikredebiliyorsun. Bundan güzel ne olabilir ki? İşte diyor ya, kalpleri temizleyen diyor kainatın efendisi, her şeyi temizleyen, her kiri gideren bir şey vardır. Kalpleri temizleyen şey de Allah'ı zikretmektir. Allah'ın azabından kurtaracak zikirden tesirli bir şey yoktur diyor kainatın efendisi. Hadi sen gel de Allah-u Teala'yı zikretme. Dostlar, eğer böyle anlatıldığı üzere ve bunları öğrendikten sonra samimiyetle söylüyorum, Allah-u Teala inşallah bize zikretmeyi nasip eylesin. Bunlar öğrenildiği andan itibaren uyarlılığı içerisine geçirmesi lazım. Hemen insan hayatına geçirmesi lazım. Hani ashab sahabeler bir ayette bir şey indiği zaman, ayet-i kerime indiği zaman hemen hayatına geçirirlerdi. Hani sahabe öğrendiği zaman hemen koşar uygulamaya başlardı. Bizler zaten bunları biliyoruz değil mi dostlar? Bildikten sonra da uygulamada bazen unutuyoruz diyelim. Hani gafil davranıyoruz. Farkında olmadan. İşte şimdi hatırladın, şu anda Allah-u Teala'nın zikretmenin ne kadar üstün bir şey olduğunu öğrendin. Zaten biliyordun, hatırladın diyelim. Şimdi, şu anda bizi dinlerken bile, mikrofon aracılığıyla ulaşılan radyolarla bütün evlerde bizi dinleyen kardeşlerimiz, şu anda beni dinlerken bile senin kalbinin Allah dememesine sebep olabilir mi? Sen de şu anda bizi ulaştığımız kardeşimiz, kalbinden Allah Allah zikrine girmemeye bir sebep var mı? Gir hemen. Hemen kalbinden Allah zikrine başla. Çünkü her bir zikrin mükafatı var. Kimse duymasın yanındaki. Ve başladın Allah-u Teala'yı zikretmeye. Belki birazdan istirahat edeceksin, yatağa uzanacaksın, yatacaksın. Abdesti girmeye gayret göstereceksin. Ama dersen ki su soğuktur, şu anda abdest alamam. Abdestsiz gir. Sağ tarafına yattın. Allah-u Teala'ya iltica ettin. Bildiğin ayetleri okudun, sevdiklerini, ölmüşlerine, dua bekleyenlere, kainatın efendisinin başlarına hediye ettin. Ondan sonra da sağ tarafına uzandın ve ondan sonra da Allah-u Teala'yı zikretmeye başladın. Allah diye diye uyudun. Ve öyle uyuduktan sonra dostlar, düşünün, böyle niyetle yattın ve böyle niyetle de uyudun. Kim bilir geceliğin seni nerelere götürür, nerelere getirirler. Nerelerde gezersin, ne rüyalar görürsün. Allahu Ekber. Sonra sabahleyin uyandığında belki ne mutlu olaylarla uyanacaksın. Kim bilir Allah-u Teala'yı zikrederek uyuyan insan elbette ki öyle bir halle uyur ki elhamdülillah. Sabahleyin belki uyandığında Allah-u Teala'nın zikri yine diline gelecek. Yine senin kalbini saracak. Ve böyle şekilde Allah-u Teala'nın zikrini tamamen kendinde oluşturmaya başladıktan sonra artık kalp doymaz. Devamlı zikrullah ister. O nasıl devamlı daha zikrullah ister. Kalbinden otururken, kalkarken, yatarken devamlı zikrullahın içerisine girer. Ondan sonra da işte, ondan sonra da öyle bir hale gelirsin ki onu Mevlam bilir. İnşallah Mevlam bildirmek nasip etsin. Ve dostlar, yine devamla şöyle buyruluyor. Biraz önceki hadis-i şerifte diyor ki kainatın efendisinin, hani kalpleri zikirden tesirli bir şey yoktur. Kalpleri temizleyen şey Allah'ın zikretmekten başka Allah'ın azabından kurtaracak zikirden tesirli bir şey yoktur diyor. Bu hadisi şerifte zikir kalbi temizleyen bir ibadet olarak bildirildiğine göre zikrin hepsinden üstün olduğu anlaşılıyor. Nitekim bir ibadetin ibadet olabilmesi için ihlaslı yapılması gerekir dostlar. Onun da dayanağı kalbin temiz olmasıdır. Buna dayanarak bazı tasavvuf erbabı bu zikrin kalple yapılan sessiz zikir olduğunu ileri sürüyor. Kalple yapılan zikir ise kalbin diyor her an Allah'a bağlı olması, ondan gafil olmamasıdır. Böyle bir zikrin her ibadetten üstün oluşunda ne şüphe vardır ki? Kalp her an Allah'ı anar. Onu zikrederse artık o kalbin sahibi kişinin herhangi bir ibadeti telef etmesi mümkün mü ki dostlar? Mümkün mü? Hayır. İç ve dış bütün uzuvlar kalbe bağlanır. Kalpte Allah Teala'nın zikrinin hakim olması diğer uzuvlara da ona göre düzenlenir diyor. Allah aşıklarının kalplerini kim bilmez ki? Bir kişi diyor Selman radıyallahu anh hazretlerine en üstün ve değerli amel yani ibadet hangisi diye sordular. Ve şöyle dedi. Sen hiç Kur'an-ı Kerim okumadın mı? Kur'an-ı Kerim'de Allah şüphesiz Allah'ı zikretmek en büyüktür diye buyuruyor diye cevap verdi. İşte Allah-u Teala'yı zikretmek kadar güzel hiçbir şey olamaz dostlar. İnşallah Allah-u Teala zikretmek nasip etsin, o zikri kalbe indirmek nasip etsin, o kalpte o Allah-u Teala'nın zikriyle can vermek nasip etsin. Ya Rabbi, seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırız.
1: Programımızı güzel bir şekilde Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretlerinin Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e yazdığı kasidenin bir bölümüyle programımıza veda ediyoruz. İnşallah Allah-u Teala sevdiklerinin hatırına bizleri affı mağfiret eylesin.

0: denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yağsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz salatı Eminler Şahı Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler, taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nur denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile ashab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebeden daima. Hoşça kalın dostlar.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. İnsan Suresi 27 ila 31. ayetler.

يدخل من يشاء في رحمته.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu insanlar ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ım!

0: Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
1: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
2: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah haksızlıktan sakınanları sever. Allah aşırı gidenleri sevmez. Kur'an-ı Kerim.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Sahih-i Buhari, Kitab-ı Mevakit-i Salah, bölümü 32. bab, hadis-i şerifleriyle devam ediyoruz. Babun la yeteharras salate kable gurubi şems. Güneş batmadan önce namaz kılmaya çalışmayın. Haddesena Abdullah ibn Yusuf, kal akhbarana Malik an Nafi'in an ibn Umar. İşte İmam Buhari'nin altın zincir dediği en güvenilir hadis rivayetlerinden biri. Eğer bir hadis-i şerifte İmam Malik İmam Nafi'den, o da Abdullah İbni Ömer'den rivayet etmişse, bunun adı silsile zehebiye. En güvenilir hadis rivayet şekillerinden biri. Bu hadis-i şerifte, 61. hadisimizde bu şekilde bir rivayet. Çünkü bu rivayette bulunan İmam Malik, İmam Nafi, kıraat alimidir İmam Nafi aynı zamanda. Abdullah İbni Ömer, bunlar hafızası çok güçlü, hadis ilimlerine ömürlerini adamış şahsiyetlerden. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Enne Resulallahi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Niye bazı hadislerde Nebi kullanılıyor peygamberimiz? Bazı hadislerde Allah'ın Resulü. Resul kelimesinin Arapçada ifade ettiği mana, aldığı mesajı kendisinden hiçbir şey ilave etmeden aynı şekilde nakleden kişiye Resul deniyor. Türkçemizde bunun adı elçi. Ben elçiyim diyor. Elçiye zeval olmaz. Beni gönderen bu şekilde söyle dedi. Ben de aynı şekilde naklediyorum. Elçi kelimesi bütün devletlerin elçileri vardır başka devletler nezdinde. Elçinin görevi temsil ettiği devletin görüşünü kendiliğinden hiçbir şey ilave etmeden aynen nakleden kişidir. Elçiliğin bulunduğu yer o devletin mülkü toprağı sayılır. Elçinin öldürülmesi uluslararası hukukta savaş sebebidir. Dolayısıyla özellikle Resulullah ifadesinin kullanılması çok anlamlı. Zaten Peygamberimiz de böyle buyuruyor. La tutruni kema atratin nasara ibn Meryem. Hristiyanların Meryem oğlunu Hazreti İsa'yı aşırı derecede övdüğü gibi beni aşırı derecede övmeyin. Velakin kulu abdallahi

Resulü. Allah'ın kulu ve onun Resulü değil. Dolayısıyla bu ifade zaman zaman ennebi, zaman zaman Resulullah ifadesi tercih ediliyor. La yeteharra ahadukum, sizden biriniz araştırmaz, araştırmasın anlamında yani bir ifade. Fe yusalliye inde tulu'i şemsi ve la inde gurubiha. Durup durup da namazını güneş doğarken veya güneş batarken kılmaya çalışmasın. Sizden biriniz böyle yapmaz buyuruyor Peygamberimiz. Sizden biriniz bekleyip de namazını güneş doğarken, sabah namazını veya ikindi namazı güneş batarken kılmaya çalışmaz. Tabii bu ifade bu vakitlerde kılmaya çalışmasın anlamında, yani nehi manasında nefi olarak ifade edilmiştir. 62. hadisimiz, haddesena Abdülaziz ibn-i Abdillah kale haddesena İbrahim ibn-i Sa'din an Salihin an ibn-i Şihabin kale akhbarani Ata ibn-i Yezid el-Cündeiyyü ennehu semi'a Eba Sa'idin el-Hudriye radıyallahu anhu yekul. Yine genç bir sahabi Ebu Sa'id el-Hudri rahmetullahi aleyh radıyallahu anh anlatıyor. Semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şeriflerde bu ifadeye hep riayet edilmiş. Allah'ın Resulünden ben şöyle işittim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yekul la salate ba'de subhi hatta tertefi'aşşems. Sabah namazının farzından sonra güneş yükselinceye kadar hiçbir namaz yoktur. Yani kılınmaz. وَلَا صَلَاتَ بَعْدَ الْأَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ. İkindi namazının farzından sonra güneş batıncaya kadar hiçbir namaz kılınmaz. Şöyle bir soru akla gelebilir. İkindi namazının farzını geç kılan kimse. Yani bugün ikindi namazı, ikindi ezanı saat 5'te okunuyor. Saat 6'da ikindi namazını kılan kimse. Bundan önce herhangi bir namaz kılabilir mi? Kılabilir. Yani burada vakit değil, o kişinin ikindi namazını kılmasından sonra onun açısından bu namazı kılması mekruh kabul edilmiştir. Yani bir camide düşünün, biri saat 5'te ikindi namazını kıldı, 5.30'da ikindi namazı bitti, farzını kıldıktan sonra herhangi bir sünnet, nafile namaz, güneş batıncaya kılamaz. Batıncaya kadar kılamaz. Ama bir başkası geldi, önce namaz kıldı. Mesela tahiyyetül mescid namazı kıldı. Mescide ikram, mescide saygı, mescide hürmet namazı. Önce iki rekat namaz kıldı. Sonra ikindinin sünnetini farzı kıldı. Bir başkası diyemez, efendim ikindiden sonra bu nafile namaz kılınmaz, sen bu namazı kıldın diyemez. Çünkü o kimse henüz ikindi namazının farzını kılmadığı için o vakitte bu nafile namazı kılabilir. Bunu özellikle mesela nerede görüyoruz? Medine-i Münevvere'den çıktınız. Medine-i Münevvere çıkışında 7 kilometre mesafede Zülhuleyfe'de Umre Mescidi'nde Umre'ye niyet ediyorsunuz. 2 rekat İhram namazı kılınıyor. İkindi vaktine rastladığında önce 2 rekat ihram namazı, bu nafile namazı, sünnet namazı kılıyorsunuz. Sünnet namazlara nafile ismi veriliyor. Nafile demek, Türkçemizdeki tabii nafile, ne yaparsan nafile kardeşim diye bir kavram çarpıtması var. Nafile demek, ziyade, fazla bir ecir kazandıran namazdır. Yani farz namazlardan başka artı bir ecir kazandıran bir namazdır. Bir nükte olarak söyleyeyim. İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciye hocası soruyor. Efendim nafilenin manasını yazın. Efendim nafile demek bonus demektir diye tercüme ediyor. Bonus yani artı bir şey kazandıran. Günümüz gencinin tarifi de elbette çok farklı bir tarif oluyor. Anlaşılsın diye

ben de bunu naklediyorum. Yani artı bir ecir, fazla ziyade bir ecir kazandıran namazlara, sünnet namazlara nafile ismi veriliyor. Yoksa bunlar öyle nafile, boşa giden hususlar değil. Özellikle o farzların kabulüne vesile namazlardır. İşte burada Ebu Said el-Hudri Hazretleri ikindi namazının farzından sonra bu namazın kılınmayacağını ifade ediyor. Medine-i Münevvere çıkışında dedik, ihram namazı önce kılınır, sonra ikindi namazı esnasında ise sonra ikindinin sünneti farzı kılınır. Ama ikindinin sünneti farzı kılınmışsa artık bundan sonra ihram namazı kılınması özellikle Hanefi mezhebine göre mekruh olmaktadır. Çünkü bu konudaki hadis-i şerifler, Sahih-i Buhari'de okuduğumuz hadis-i şerifler bunu bize öğretmektedir. 63. Kitab-ı Mevakit-i Salah 63. hadisimiz Haddetena Muhammed ibn Eban kale haddetena Gunder kale haddetena Şubetu an Ebit Teyyah kale semi'tu Humran ibn Ebane yuhaddisu an Muaviyete radıyallahu anh. Muaviye bir sahabi. Sahabi için kullanılan ifade, Allah kendisinden razı olsun. İmam Azam Ebu Hanife'nin sahabe-i kiram hakkında çok güzel sözleri vardır. Ashab-ı Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem kel uyur. Allah Resulü'nün sahabileri gözlerimiz gibidir. Ve şifa'ul uyuni ademu messiha, gözlerin şifası gözlerle fazla oynamamaktır. Elinizi gözünüze götürürseniz kirli ise gözünüz mikrop kapabilir. Mendille gözünüzü silmeniz, temiz bir mendille gözünüzü silmeniz istenir. Sahabe dediğimiz o ilk nesil, kuntum hayra ümmetin, en hayırlı ümmetsiniz hitabının muhatapları bizim tarafımızdan tenkit edilmemeli. Allah'e Allah'e fi ashabi, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, ashabım hakkında Allah'tan korkun. لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَدًا بَعْدِي benden sonra onları hedef edinmeyin buyuruyor Allah'ın Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ onunla beraber olanlar ifadesi içerisine herhalde Hazreti Ali'de, Hazreti Muaviye'de, herhalde Hazreti Ayşe validemizde, Ebu Hureyre'de, herhalde Hazreti Hatice'de, Hazreti Fatıma'da, herhalde bütün ashab-ı kiram girmektedir. Radiyallahu anhum ve radu anh ifadesinde istisna yoktur. Muhacir ve ensar hakkındaki ayet, Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır ifadesini kullanmaktadır. Dolayısıyla sahabe-i kiram hakkında dikkatli konuşmak lazım. Sahabe-i kiramdan bazıları ellerini kana buladılar buyuruyor İmam-ı Azam. Biz dillerimizi kana bulamayalım. Allah Resulü'nün dostları, en yakınları, en yakın arkadaşları, sahabe ne demektir? Birlikte olanlar, onunla beraber İslam davasını en güzel şekilde savunanlar. Bu konuda dikkatli olmak bizim en büyük vazifemiz. Muaviye derken radıyallahu anh diyoruz. Evet. قال إنكم لتصلون صلاة sizler diyor Muaviye radıyallahu anh etrafında bulunanlara sizler bir namaz kılıyorsunuz. لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها biz Allah Resulü ile beraber olduk ama onun bu namazı kıldığını görmedik. وَلَقَدْ نَهَا عَنْهُمَا Allah Resulü bu namazdan nehyetti. يَعْنِي اَرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْأَصْرِ İkindinin farzından sonra kılınan iki rekat namaz

kılmaktan Allah Resulü nehyetti. Demek ki bazı kimseler ikindinin farzından sonra iki rekat namaz kılıyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu namazı kıldığını görmedik diyor Hazreti Muaviye radıyallahu anha. Evet, peki böyle bir namaz var mı? Evet, böyle bir namaz var. Bu namazın olduğunu Ümmü Seleme validemiz, Hazreti Ayşe validemiz rivayet ediyor. İkindinin farzından sonra kılınan iki rekat namaz. Ama bu iki rekat Peygamberimize özel bir namaz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz gelen heyetlerle meşgul olduğunda öğle namazının son iki rekat sünnetini ikindinin farzından sonra kılardı. Ya Resulallah, daha önce görmediğimiz iki rekat namaz kılıyorsunuz ikindinin farzından sonra diyen Ümmü Seleme validemize, biz bu namazı kılalım mı diyen Ümmü Seleme validemize, hayır siz kılmayın şeklinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyarıda bulunmuştur. Hasais dediğimiz Peygamberimize has, Peygamberimize özel, Peygamberimize özgü bir takım özellikler vardır ki bunlar ümmet için sahih değildir, doğru değildir. Mesela Peygamberimiz iftar etmeden Ramazan orucunda ikinci gün orucuna niyet ediyordu. Hiç iftar etmeden, orucunu açmadan ümmet için bu caiz görülmemiştir. Yani iki gün üst üste oruç tutabiliyor. Onun beşeri, fiziki ve manevi gücü bu manada müsait. Ama güçlü olanlar da dahil Peygamberimize özel bu visal orucu denilen peş peşe orucun birleştirilmesi caiz değil. Bir yudum su olsun, o suyu içerek orucumuzu açmalıyız. Ondan sonra ertesi günkü oruca o an niyet etmemiz de caizdir. Ama mutlaka o oruç açılmalıdır. Peygamberimize özel bir takım vasıflar Şemail kitaplarında ve Hasais kitaplarında naklediliyor. 64. hadisimiz Haddesena Muhammed İbni Sellem Kale haddesena Abdettu an Ubeydillah an Hubeybin an Hafs ibn Asım an Ebi Hureyre radıyallahu anhu kal neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an salateyni ba'del fecr hatta tatlu'ş şems ve ba'del asr hatta tagrub'ş şems. Rek'ateyni ifadesi yerinde burada salateyni ifadesi kullanılmış, aynı manada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının farzından sonra ve ikindinin farzından sonra kılınan nafile namazları nehyetmiştir. Buradaki salateyn ifadesi Peygamberimiz şu iki namazı nehyetmiştir. Yani mekruh görmüştür. İki nokta üst üste sabah namazının farzından sonra kılınacak nafile namazlar ve ikindinin farzından sonra kılınacak nafile namazları mekruh görmüştür şeklinde de anlayabiliriz. 33. bab, babu men lem yekrahis salate illa ba'del asri vel fecr. Sadece ikindinin farzından sonra ve sadece sabah namazının farzından sonra namaz mekruhtur, başka mekruh vakit namaz yoktur görüşünü savunanların delilleri. Ravahu Umaru ve İbn Umar'a ve Ebu Sa'id'in ve Ebu Hureyre'te radıyallahu anhum sahabe-i kiramdan Hazreti Ömer, Abdullah İbni Ömer, Ebu Sa'id el-Hudri ve Ebu Hureyre bu görüşü savunmuşlardır. Haddetene Ebu Nu'man kal haddetene Hammad İbni Zeyd'in an Eyyub an Nafi'in an İbni Umar radıyallahu anhum'a kal usalli kema ra'eytu ashabi yusallune. Ben arkadaşlarımın, diğer sahabi kardeşlerimin kıldıkları namazları, kıldığını gördüğüm namazları ben de kılarım. La enha ahaden
yusalli bileylin ve la neharin maşa'a. Gece gündüz namaz kılanı ben yasaklamam. Gayra en la teharrav tulu'aşşemsi ve la gurubeha. Yalnız iki vakit namaz vardır ki, biri güneş doğarken, biri güneş batarken. Bu vakitlerde namaz kılmayın da başka ne zaman namaz kılarsanız kılın. Tabii bu hadisi şerifi şöyle açıklıyoruz. Mekke'de Kabe-i Muazzama'da nafile namaz her vakitte kılınabilir diyen zevatın görüşü bu hadisi şerif için, bu hadisi şerifin delaletiyle kabul edilmiştir. Hanefi mezhebinin bu konudaki hükmü mütevatir hadislere dayanarak güneş doğarken, güneş batarken, güneş tam tepedeyken namaz kılmak haram olan vakitler. Buna ilaveten sabah namazının farzından sonra ve ikindi namazının farzından sonra nafile namaz kılmak mekruhtur. Hadis-i şerifler, farklı hadis-i şerifleri değerlendiren alimlerin farklı neticelere varması gayet tabidir. 34. bab, babu ma yusalla ba'del asri min el fevaiti ve gayriha ve nahviha. Hani şöyle bir soru gelebilir. İkindinin farzından sonra kaza namazı kılınabilir mi? Bu soruya cevap mahiyetinde şu hadis-i şerif rivayet edilmektedir. Ve kâle Kureybun an Ümmü Seleme'te. Evet, Ümmü Seleme validemizden rivayet edilen bir hadis-i şerif. Ümmü Seleme Habeşistan'a iki defa hicret etmiş muhacire hanımlardan. Beyi Ebu Seleme, Ümmü Seleme'nin çok takdir ettiği bir kişiydi. Vefat edince Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ümmü Seleme'ye şöyle dua et dedi. Ya Rabbi, bir musibet, bir bela, bir felaket, bir ölüm takdir etmişsen bana bunun yerine daha büyük bir ecir, daha hayırlı bir netice nasip eyle. Ümmü Seleme diyor ki, Ebu Seleme'den daha hayırlı bir eş düşünemiyorum ki. Mekke'yi biliyorum, Medine'yi biliyorum. Ümmü Seleme'den daha hayırlı bir eş tahayyül edemiyorum. Ama Peygamberimiz emretti. Felaketler, musibetler anında. Ya Rabbi, bu musibet, bu felaket, bu bela, bu sıkıntıyı, bu hastalığı daha hayırlı bir şeye sen çevir ya Rabbi. Buna bedel, buna alternatif olarak daha hayırlısını nasip eyle. Dünyada veya ahiret. Böyle bir dua emretti. Ben de bu duayı yaptım. Sonra Resulullah'ın eşi oldum diyor. Demek ki bu dua bereketli bir dua. Rabbim bize bir sıkıntı vermişse sabrederek ve Cenab-ı Hak'tan dünya ve ahirette onu hayra ve daha hayırlı bir şeye çevirmesini talep ederek o sıkıntıyı göğüslememiz gerekiyor. Hani Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın deyişiyle Mevla görelim neyler? Neylerse güzel eyler. Sallen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ba'del asri rek'atey. Peygamberimiz bir gün ikindi namazından sonra iki rekat namaz kıldı. Hiç adeti değil. Vakale ve buyurdu ki şegaleni nasun min Abdülkays. Abdülkays kabilesinden gelen o misafirler beni meşgul etti. Onlara İslam'ı anlatıyor. Ani rekateyni ba'del zuhur. Öğleden sonraki iki rekatı kılamadım. Gelip soru soruyorlar namazdan sonra. Peygamberimiz namazdan sonra zikirle meşgul. Sorular devam ediyor. Ve İkindi oluyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz öğleden, öğle namazının farzından sonraki iki rekatı kılamıyor. Ama Peygamberimiz bu iki rekatın önemini nasıl anlatıyor? İkindinin farzından sonra o sünneti kaza ediyor. Ama bizim kaza etmemize izin vermiyor. Çünkü ikindinin farzından sonra sünnet yok. Önemine işaret ediyor Peygamberimiz'e özel hükümlerden biri. Bugünkü dersimizin son hadisi 66. hadisimiz. Haddesena Ebu Nuaym kâle haddesena Abdülvahid İbni Eymen kâle haddeseni Ebi ennehu
Semya Aişe radiyallahu anha kalet.

والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله. Evet, farklı bir ifade. والذي ذهب به, onu kendisine alan, Allah'a yemin ederim ki ma terakehuma, ikindinin farzından sonraki bu iki rekatı bırakmadı. Hatta lekiyallâhe, Allah'a kavuşuncaya kadar. Ve ma lekiyallâhe teâlâ hatta sekule anissalâh, namazı kılamayacak kadar ağırlaşmadıkça Allah'a kavuşmadı. وَكَانَ يُسَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا. Hayatının son anlarında namazlarının birçoğunu oturarak kılıyordu. تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْأَصْرِ تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْأَصْرِ. Hazreti Ayşe validemiz ikindinin farzından sonraki iki rekatı anlatıyordu. وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُسَلِّيهِمَا. Peygamberimiz bu iki rekat namazı kılıyordu. وَلَا يُسَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ, ama mescitte kılmıyordu. مَخَافَةَ اَنْ يُثَقِّلَ عَلَى اُمَّتِهِ, ümmetine ağırlık verir, meşakkat verir, zorluk verir korkusuyla. وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ, o ümmetine hafiflik vermeyi severdi. Ümmetine zorluk vermeyi istemezdi. Birkaç cümle içerisinde ne kadar geniş manalar var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ikindinin farzından sonra iki rekat namazı, yani bir defaya mahsus, Ümmü Seleme validemizin dediği gibi Abdülkays oğulları gelmiş, o sebeple sadece öğlen namazının son sünnetini kaza etmiş değil, bu namaza devam ediyordu diyor Hazreti Ayşe validemiz. Ve bunu evimde kılıyordu. Ama mescitte kılmıyordu. Ümmetine, ashabına meşakkat olur, zorluk olur korkusuyla. O daima ümmetine hafif davranmak, ümmetine daima güzellikle, lütufla muamele etmeyi istiyordu. İmam Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerif şu şekilde: كَانَ يُسَلِّيهِمَا قَبْلَ الْأَصْرِ, ikindinin farzından önce iki rekat kılardı. ثُمَّ اِنَّهُ شَغَلْ عَنْهُمَا اَوْ نَسِيَهُمَا فَسَلَّهُمَا بَعْدَ الْأَصْرِ, ikindinin farzından önce kıldığı iki rekatı ikindinin farzından sonra kılardı. Sümme esbetehuma, sonra buna devam etti. Ve kâne izâ sallâ salâten esbeteha, bir namazı kılmışsa onu hiç terk etmezdi. Bir başka rivayette dekale aleyhâ ba'del asr fe sallâ rek'ateyn. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girdim ve iki rekat namaz kıldı. İkindi namazının farzından sonra. Fekultu ya Resulallah, e hadese bin nasi şey, insanlar için yeni bir emir mi geldi? Kale la. İlla enne bilalen accelel ikamete, Bilal kamet getirmekte acele etti. Felem usallir rekateyni kablel asır, İkindinin farzından önceki iki rekatı kılamadım. En akdihimel an, ben şu anda onları kaza ediyorum. Kultu ya Resulallah, efe nakdihima iza fateta, peki biz kılamadığımızda biz kaza edelim mi? Kale la, hayır dedi. Bir başka rivayet, kâne yusallir rekateyni ba'del asr ve yenneha anhuma, İkindinin farzından sonra iki rekat namaz kılardı ama siz kılmayın derdi. Şunu anlıyoruz. Demek ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öğle namazının son iki rekat sünnetine o kadar önem verirdi ki herhangi bir meşguliyet sebebiyle kılmadığında ikindinin farzından sonra bu namazı kaza ederdi, bu bir. İkindi namazının farzından önce

bazen iki rekat namaz kılardı. Bu kıldığı bu namazı herhangi bir sebeple Hazreti Bilal'in kâmeti erken okuması, kâmeti okumakta acele etmesi gibi bir sebeple kılamadığında ikindinin farzından sonra kılardı. Peki İmam Ebu Hanife'nin ikindinin sünnetinin dört rekat olarak kılınmasının tavsiyesinin delili nedir? Sevgili Peygamberimiz, Efendimiz buyuruyor ki, Rahimallahu mra'en salla kablel asri erba'an. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, İbn-i Hibban'ın sahihinde, Hakim'in müstedrekinde, İbn-i Huzeyme'nin sahihinde rivayet edilen bu hadis-i şeriflerinde sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, Rahimallahu mra'en salla kablel asri erba'an. İkindinin farzından önce dört rekat namaz kılan kişiye Allah rahmetiyle muamele eylesin. İkindi namazının farzından önce dört rekat sünnet kılan kişiye Allah rahmetiyle muamele eylesin. Rabbim namazlarımızdaki titizliğimizi arttırsın. Neslimize, gençliğimize namazı sevdirsin. Namazı sevdirmek için gayret etmeyi bizlere nasip eylesin. Çünkü Allah'a ibadetle yetişen genç, kıyamet gününde adaletli devlet başkanları ile beraber o meşhur yedi gruptan bir grup olarak haşredilecektir. Gençlerimize namazı sevdirelim. Namazı sevelim, sevdirelim. Vaktinde ve tadil-i erken üzere eda etmeye gayret edelim. Rabbim kabul eylesin. Hayatımıza, ailemize, işimize, ömrümüze, ilmimize bereket ihsan eylesin. Allah'a emanet olun efendim.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. Otuzuncu cüz.
1: Nebe Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 40 ayettir. Nebe, haber anlamına gelir. Sure, kıyamet haberinden bahisle söze başladığı için bu adla anılmıştır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Hayır, onlar yakında bilecekler.
1: ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ
0: Yine hayır, elbette yakında bilecekler.
1: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا
0: Biz yeryüzünü bir beşik, dağları da birer kazık yapmadık mı?
1: وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا
0: Biz sizi çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık.
1: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا
0: Geceyi karanlığıyla sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü ise geçiminiz için çalışma zamanı kıldık.
1: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا
0: Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Oraya pırıl pırıl parlayan ve ısıtan bir kandil astık.
1: وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا
0: Biz yerden taneler, bitkiler ve dalları birbirine girmiş gür ağaçlı bahçeler çıkaralım diye sıkışmış bulutlardan şarıl şarıl yağan bir su indirdik.
1: اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ اَفْوَاجًا
0: Şüphesiz ki iyi ile kötünün ayırt edileceği hüküm günü belirlenmiş bir vakittir. O gün sura üflenir, siz de bölük bölük mahşere gelirsiniz.
1: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا
0: O zaman gök açılacak ve birçok kapılar oluşacak. Dağlarsa yürütülüp serap olacak.
1: اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ ف۪يهَا اَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ ف۪يهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا
0: Şüphesiz ki cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için bir varış yeridir. Onlar orada sonsuz devirler boyunca kalacaklardır. Onlar orada ne bir serinlik tadacaklar ne de bir içecek.
1: اِلَّا حَم۪يمًا وَغَسَّاقًا

0: Ancak yaptıklarına uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içeceklerdir. Çünkü onlar hesaba çekileceklerini hiç ummuyorlardı.
1: وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا
0: Bizim ayetlerimizi de alabildiklerine yalan saymışlardı. Biz de her şeyi yazarak saymıştık. Onlara, şimdi tadın azabı. Size azaptan başka bir şey arttırmayacağız denir.
1: İnne lil muttakine mefaza hadaiqa ve e'naba ve kevaibe etraba ve ke'sen dihaqa.
0: Gerçekten takva sahipleri için de büyük bir kurtuluş, nice bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta genç kızlar ve dopdolu içecek kadehleri vardır.

0: Rahman olan Allah'tır ki kulları onun karşısında hiç söz söyleyemezler.
1: يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا.
0: O gün Cebrail ve melekler sıra sıra dururlar. Rahman olan Allah'ın kendisine izin verdiği kimselerden başkaları konuşamazlar. Allah'ın izin verdiği kimse de ancak doğruyu söyler.

0: Gerçekten biz sizi yakın bir azaba karşı uyardık. Kişi o gün kendi elleriyle yapıp gönderdiklerine bakar ve kafir, keşke ben toprak olsaydım der. Nazi'at Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 46 ayettir. Nazi'at, söküp çıkaran anlamına gelir. Sure, ruhları söküp çıkaran meleklere yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرًا
0: Kâfirlerin canlarını boğarcasına şiddetle söküp çıkaran, müminlerin canlarını ise şefkatle dokunup yavaşça alan meleklere, yüzercesine süzülerek inip de yarış edercesine Allah'ın emirlerini çabucak yerine getiren meleklere ve işleri düzenleyip yöneten meleklere andolsun ki, kıyamet mutlaka kopacaktır.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةِ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةِ
0: O gün yeri şiddetli bir sarsıntı sarsacak, onun peşinden gelecek olan ikinci sarsıntı da onu izleyecektir.
1: قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبَصَارُهَا خَاشِعَةٌ
0: O gün kalpler korkudan titreyecek, o kalp sahiplerinin gözleri de telaş ve zilletle eğilecektir.
1: يَقُولُونَ اَاِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةِ قَالُوا تِلْكَ اِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ
0: İnkar edenler, biz çürüyüp dağılmış kemikler haline geldiğimiz zaman mı tekrar eski halimize döndürüleceğiz diyorlar. Öyleyse bu zararlı bir dönüştür diyorlar.
1: فَاِنَّمَا هِيَ زَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ
0: Oysa bu sadece bir tek haykırışla olacaktır. O zaman bir de bakarsın ki onlar dirilmiş olarak yerin yüzündedirler.
1: هَلْ اَتَاكَ حَد۪يثُ مُوسَى اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى اِذْهَبَ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ اِلَى اَنْ تَزَكَّى وَاَهْدِيَكَ اِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى
0: Ey Muhammed! Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. Sen Firavun'a git, çünkü o azdı. Ona de ki, senin kötülükten temizlenmiş

0: Niye niyetin var mı? Sana Rabbine giden yolu göstereyim ki ondan korkasın.
1: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبَرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدَبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْاُولَى
0: Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Ama o yalanladı ve isyan etti. Sonra fesat çıkarmak üzere arkasını döndü. Derhal adamlarını topladı ve bağırdı. ''Ben sizin en büyük Rabbinizim.'' dedi. Allah da onu dünya ve ahiret azabıyla yakaladı.
1: İnne fî zâlike le'ibraten limen yahşâ.
0: Şüphesiz ki bunda Allah'tan korkanlar için bir ibret vardır.
1: E entum eşeddu halqan emissemâ. Benâhâ. Rafa'a semkehâ fesevvâhâ. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا
0: Ey inkar edenler! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? İşte onu Allah bina etti. Onun üst tarafını yükseltti ve ona eksiksiz bir düzen verdi. Onun gecesini kararttı, gündüzünü aydınlığa çıkardı.
1: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا
0: Bundan sonra da yeryüzünü düzgün bir hale getirdi. Ondan da suyunu ve otlağını çıkardı.
1: وَالْجِبَالَ اَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ
0: Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için dağları sapasağlam yerleştirdi.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبَرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى
0: En büyük felaket olan kıyamet geldiği zaman o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem de gören kimseler için apaçık ortaya çıkarılır.
1: فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى
0: Kim azgınlık edip dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz ki onun varacağı yer cehennemdir.
1: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى
0: Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini kötü arzulardan men ederse, şüphesiz ki onun varacağı yerde cennettir.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا فِي مَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا اِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا
0: Ey Muhammed! Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Sen onu nereden bilip anlatacaksın? Onun son bilgisi sadece Rabbine aittir.

0: Sen ancak kıyametten korkan kimseleri uyarabilirsin. Onlar kıyameti gördükleri gün, sanki dünyada sadece bir akşam veya kuşluk vakti kadar kaldıklarını sanacaklardır. Abese Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 42 ayettir. Abese, yüzünü ekşitti, surat astı demektir. Sure, Abese kelimesiyle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Abese ve tevelle en câehul e'mâ.
0: Peygamber kendisine âmâ geldi diye yüzünü ekşitip çevirdi.
1: وَمَا يُدَر۪يكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى
0: Ey Muhammed! Ne bilirsin, belki o kötülükten temizlenecekti veya öğüt alacaktı da o öğüt kendisine fayda sağlayacaktı.
1: اَمَّا مَنْ اِسْتَغْنَى فَاَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى
0: Ama sen öğüde ihtiyaç duymayan kimseye yönelip onunla ilgileniyorsun. Oysa onun kötülükten temizlenmemesinden sana ne?
1: وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا
0: Sen Allah'tan korkup İslam'ı öğrenmek için koşarak sana gelen kimseye aldırmayıp başkalarıyla oyalanıyorsun.
1: كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَهُ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ
0: Hayır, böyle yapma. Çünkü bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır.
1: Fî suhufin mukarrameh, merfû'atin mutahhereh, bi'eydî sefereh, kirâmin berereh.
0: O, çok kıymetli ve itaatkâr kâtip meleklerin elleriyle yazılıp, yüce makamlara kaldırılmış olan çok şerefli ve tertemiz sahifelerdedir.
1: قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهُ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ
0: Kahrolası insan ne kadardan ankördür. Allah onu hangi şeyden yarattı? Onu bir damla sudan yarattı da ölçülü bir şekil verdi.
1: ثُمَّ السَّب۪يلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقَبَرَهُ ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهُ
0: Sonra ona tutacağı yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürüp kabre koydu. Sonra da dilediği zaman onu tekrar diriltir.
1: كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا
0: Hayır, insan Allah'ın kendisine emrettiği şeyi yerine getirmedi. İnsan yiyeceğine bir baksın. Gerçekten suyu biz bol bol yağdırdık.
1: ثُمَّ شَقَقَنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَبَّا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ
0: Sonra yeri güzelce yardık da, orada sizin ve hayvanlarınızın geçimi için taneli ekinler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar bitirdik.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ

0: ve sahibatihi ve banih li kulli imrin minhum yawma idin sha'nun yughnih.
1: Kulakları sağır edecek kıyamet gürültüsü geldiği zaman, o günde kişi kardeşinden, anasından, babasından, karısından ve çocuklarından kaçar. O gün onlardan herkesin kendisine yetecek bir işi vardır.
0: Vucuhun yevmeizin musfirah, dâhikatun mustebşirah.
1: O gün pırıl pırıl parlayan, gülen, sevinen yüzler vardır.
0: Ve vucuhun yevmeizin aleyhâ gaberah, terhequhâ katerah.
1: Yine o gün üzerleri tozlanmış, karanlık ve siyahlık bürümüş yüzler de vardır.
0: Ulâike humul keferatul fecerah.
1: İşte onlar inkar edip günaha dalan kimselerdir. Tekvir suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 29 ayettir. Tekvir, dürmek, sarmak, bir araya toplamak manalarına gelir. İlk ayette kıyamet günü güneşin dürülüp söndürüleceği ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ.
1: Güneş dürülüp söndürüldüğü zaman.
0: وَاِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ.
1: Yıldızlar kararıp düştüğü zaman.
0: وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ.
1: Dağlar yerinden koparılıp yürütüldüğü zaman.
0: وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ.
1: Doğurması yaklaşmış gebe develer, sahibinin şaşkınlığından dolayı başıboş bırakıldığı zaman.
0: وَاِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ.
1: Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman.
0: وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ.
1: Denizler birbirine dolup kaynaştırıldığı zaman.
0: وَاِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ.
1: Ruhlar bedenle birleştirildiği zaman.
0: وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.
1: Diri diri gömülen kız çocuğuna hangi günahı yüzünden öldürüldüğü sorulduğu zaman.
0: وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ.
1: Amel defterleri açılıp yayıldığı zaman.
0: وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ.
1: Gökyüzü sıyrılıp açıldığı zaman.
0: وَاِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.
1: Cehennem kâfirler için alevlendirildiği zaman.
0: وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ.
1: Cennet müminlere yaklaştırıldığı zaman.
0: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا اَحْضَرَتْ.
1: Herkes önceden ne hazırladığını görüp bilecektir.
0: فَلَا اُقَسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْعَسِ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسِ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.
1: Gece görünüp gündüz gizlenen yıldızlara, akıp giderek gözden kaybolan gezegenlere, kararmaya başlayan geceye ve ağarmaya başlayan sabaha yemin ederim ki, Kur'an çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözdür.
0: Zî kuvvetin inde zil arşi mekîn.
1: O elçi çok güçlüdür. Arşın sahibi olan Allah'ın nezdinde yüksek bir itibara sahiptir.
0: Muta'in femme emin.
1: Orada melekler tarafından kendisine itibar

0: itaat edilen güvenilir bir elçidir.
1: وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ
0: Sizin arkadaşınız Muhammed asla bir deli değildir.
1: وَلَقَدَ رَآهُ بِالْاُفُقِ الْمُب۪ينَ
0: Andolsun ki o Cebrail'i apaçık ufukta görmüştür.
1: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَن۪ينَ
0: O gayba ait haberleri söylemede asla cimri değildir.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ
0: Kur'an da Allah'ın huzurundan kovulan bir şeytan sözü değildir. O halde siz nereye gidiyorsunuz?

Ama alemlerin Rabbi olan Allah istemedikçe siz isteyemezsiniz. İnfitar Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. İnfitar, yarılmak anlamına gelir. Sure, kıyamet günü göğün yarılacağını ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır.

0: فطرت
1: Gök yarıldığı zaman.
0: وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ
1: Yıldızlar dağılıp döküldüğü zaman.
0: وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ
1: Denizler kaynaştırılıp fışkırtıldığı zaman.
0: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ
1: Ve kabirler alt üst edilip içindekiler çıkarıldığı zaman.
0: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ
1: İnsan önceden neyi yapıp gönderdiğini ve neyi yapmayıp geri bıraktığını anlayacaktır.
0: يَا أَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ
1: Ey insan! Lütuf ve ihsanı bol olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?
0: اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ف۪ي اَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ
1: Seni yaratan, organlarını düzene koyan, sana ölçülü bir şekil veren ve seni dilediği en güzel biçimde meydana getiren O'dur.
0: كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينَ
1: Hayır, siz hesap ve ceza gününü yalanlıyorsunuz.
0: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ
1: Oysa sizin başınızda yaptıklarınızı yazan çok değerli muhafız melekler vardır.
0: يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ
1: Onlar sizin ne yaptığınızı bilirler.
0: İnnel ebrara lefî ne'îm.
1: Şüphesiz ki iyiler mutlaka cennette nimet içindedirler.
0: Ve innel fuccara lefî cehîm.
1: Kötüler de mutlaka yakıcı bir ateş içindedirler.
0: Yaslevnehâ yevmeddîn.
1: Onlar hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir.
0: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
1: Onlar hiçbir zaman ateşten uzak kalacak değillerdir.

0: Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen bilir misin?
1: ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ
0: Evet, onu sana bildiren nedir? Nedir acaba hesap ve ceza günü?

O gün kimse kimseye hiçbir yardımda bulunamayacaktır. O gün emir ve hüküm yalnız Allah'a aittir. Mutaffifin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 36 ayettir. Mutaffifin, ölçüyü ve tartıyı eksik tutup hile yapanlar anlamına gelir. Sure, ölçüde hile yapanların kötülüğünü ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline.
1: اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
0: Onlar, insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman, ölçüyü tam yaparlar.
1: وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
0: Kendileri onlara vermek için ölçtükleri veya tarttıkları zamanda, ölçüyü ve tartıyı eksik tutarlar.

0: miyim?
1: Yoksa onlar kendilerinin öldükten sonra büyük bir gün için tekrar diriltileceklerini bilmiyorlar mı?
0: يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
1: O gün insanlar alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda duracaklardır.
0: كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَف۪ي سِجِّينَ
1: Hayır, hile yapmayın. Doğrusu inanmayıp günaha dalanların amel defterleri Siccin denen kitaptadır.
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ
1: Siccinin ne olduğunu sen bilir misin? O yazılmış bir kitaptır.

0: O gün hesap ve ceza gününe yalan deyip gerçeği yalan sayanların vay haline.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيمٍ
0: Onu ancak haddi aşan ve günaha düşkün olan bir kimse yalanlar.
1: اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ
0: Bizim ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman o, bunlar öncekilerin masallarıdır, der.
1: Kalla bel rana ala kulubihim ma kanu yeksibun.
0: Hayır, doğrusu onların kazandıkları günahlar kalplerini paslandırıp bürümüştür.

0: Hayır, onlar o gün gerçekten Rablerini görmekten mahrumdurlar.
1: ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ
0: Sonra onlar mutlaka o alevli ateşe gireceklerdir.
1: ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ
0: Sonra da onlara, İşte sizin yalanlayıp durduğunuz azap budur

0: denecektir.
1: Kelle inne kitabel ebrari lefî illiyyin.
0: Ama iyilerin amel defterleri ise illiyyun denen kitaptadır.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ
0: İlliyyunun ne olduğunu sen bilir misin? O yazılmış bir kitaptır.
1: يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ
0: Onu Allah'a yakın olan melekler görüp içindekilere şahitlik ederler.
1: İnnel ebrâre lefî ne'îm.
0: Şüphesiz ki iyiler mutlaka cennette nimet içindedirler.
1: Alel erâiki yanzurûn.
0: Tahtlar üzerinde oturup kendilerine verilen nimetleri seyrederler.
1: تَعْرِفُ ف۪ي وُجُوهِهِمْ نَظْرَةً نَعِيمٍ
0: Sen onların yüzlerinde nimete kavuşmanın sevinç pırıltısını görüp kendilerini tanırsın.
1: يُسْقَوْنَ مِنْ رَح۪يقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٍ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ
0: Onlara ağzı mühürlü olup, içildikten sonra misk gibi kokan saf bir cennet şarabı sunulur. Öyleyse imrenip yarışmak isteyenler yalnız bunun için yarışsınlar.

0: O şarabın karışımı, yalnız Allah'a yakın olan kulların içeceği, teslim denen bir pınardandır.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ
0: Günah işleyenler, dünyada iman edenlerle alay edip gülüyorlardı.
1: وَاِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ
0: Müminler yanlarından geçtikleri zaman onlar birbirlerine göz kırpıyorlardı.

0: Onlar müminleri gördükleri zaman, işte bunlar sapıklardır diyorlardı.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ
0: Oysa onlar müminlerin üzerine gözcüler olarak gönderilmemişlerdi.
1: فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ
0: İşte bugün de iman edenler kafirlere güleceklerdir.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
0: Tahtlar üzerinde oturup, o kâfirler yaptıklarının cezasını gördüler mi diye onların halini seyredeceklerdir. İnşikak suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 25 ayettir. İnşikak, yarılmak demektir. İlk ayette kıyamet günü göğün yarılacağı ifade edildiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İzes-semâ'un şakkat

0: وأذنت لربها وحقت.
1: Gök yarıldı ve kendisine yaraşır bir şekilde Rabbinin emrini dinleyip boyun eğdiği zaman.
0: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا ف۪يهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ.
1: Yer uzatılıp dümdüz edildiği, içinde bulunanları dışarı atıp boşaldığı ve kendisine yaraşır bir şekilde Rabbinin emrini dinleyip boyun eğdiği zaman herkes yaptığının karşılığını görecektir.

0: Ey insan! Şüphesiz ki sen Rabbine kavuşuncaya kadar çabalayıp duracaksın. Ama nihayet ona kavuşacaksın.
1: فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا
0: Amel defteri sağından verilen kimse, kolayca vereceği bir hesaba çekilecek ve cennetteki ailesine sevinçle dönecektir.
1: وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا اِنَّهُ كَانَ ف۪ي اَهْلِهِ مَسْرُورًا
0: Amel defteri arkasından verilene gelince, o da yetiş ölüm diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadaki ailesi içinde şımarık ve sevinçliydi.
1: İnnehu zanne en len yahur. Bela inne rabbehu kâne bihi basîrâ.
0: Çünkü o hiç Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır, şüphesiz ki Rabbi onu görüyordu.
1: Fela uqsimu bişşefak ve'l-leyli ve ma vesak ve'l-kameri izettesak leterkebunne tabakan an-tabak.
0: Akşamın alacakaranlığına, geceye, onun karanlığı altında topladığı şeylere ve dolunay şeklini alan aya yemin ederim ki siz mutlaka halden hale uğrayacaksınız.
1: فَمَا لَهُمْ

0: O halde onlara ne oldu da inanmıyorlar? Ve kendilerine Kur'an okunduğu zaman secdeye kapanmıyorlar.
1: بَلِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ
0: Bilakis inkar edenler gerçeği yalanlıyorlar.
1: وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ
0: Allah onların kalplerinde gizledikleri şeyi daha iyi bilir.
1: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
0: Ey Muhammed! Sen onlara acı bir azabı müjdele.
1: اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اَجَرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
0: Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Bürüç Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 22 ayettir. Bürüç, burçlar anlamına gelir. Sure, burçlara sahip olan göğe yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Burcu.
1: وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ.
0: Burçlarla donatılmış göğe, geleceği vaat edilen kıyamet gününe, orada hazır bulunanlarla görülen şeylere yemin ederim ki, içi yanan ateşle dolu olan hendekleri kazanlar lanetlenmiştir.
1: اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ.
0: Hani onlar ateşin etrafında oturmuşlar, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَه۪يدٍ
1: Onlar, müminlerden sırf göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait bulunan, çok güçlü ve övülmeye layık olan Allah'a iman ettikleri için intikam almışlardı. Allah her şeye şahittir.

Şüphesiz ki iman eden erkeklerle iman eden kadınlara işkence yapıp sonra da tövbe etmeyen kimseler için cehennem azabı vardır. Onlar için bir yangın azabı vardır.

0: Doğrusu iman edip salih amel işleyen kimseler içinde altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur.
1: İnne batşe rabbike leşedid.
0: Gerçekten Rabbinin azapla yakalaması çok şiddetlidir.
1: İnnehu huve yubedi'u ve yu'id.
0: Yoktan var eden de, tekrar diriltecek olan da yalnız O'dur.
1: Ve huvel gafurul vedud. Dul arşil mecid. Fe'alun lime yurid.
0: O çok bağışlayıcıdır, sevgi doludur, arşın sahibidir, çok yücedir. O her istediğini yapar.
1: Hel etâke hadîsul cunûd, Fir'aune ve Semûd.
0: Ey Muhammed! Firavun ve Semud ordularının haberi sana geldi mi?
1: Belillezîne keferû fî tekzîb.
0: Doğrusu inkar edenler hala yalanlamaktadırlar.
1: Vallahu min verâihim muhît.
0: Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır, kurtulamazlar.
1: Bel huve Kur'anun mecid. Fî levhim mehfûz.
0: Doğrusu o kitap, levh-i mahfuzda yazılı bulunan şanlı ve şerefli bir Kur'an'dır. Tarık Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 17 ayettir. Tarık, geceliğin ortaya çıkan yıldız demektir. Sure, göğe ve geceliğin ortaya çıkan yıldıza yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ

0: يسرق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ.
1: Göğe ve Tarık'a, geceliğin ortaya çıkan yıldızı andolsun ki, Tarık'ın ne olduğunu sen bilir misin? O, karanlığı delen parlak bir yıldızdır. Herkesin başında mutlaka bir muhafız melek vardır.
0: فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقُ
1: O halde, İnsan neden yaratıldığına bir baksın.
0: خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ
1: O, bel kemiğiyle göğüs kemikleri arasından süzülüp çıkan atılgan bir sudan yaratılmıştır.
0: İnnehu ala raj'ihi laqadir. Yawma tubala's sarair. Fama lahu min kuvvetin ve la nasir.
1: Gerçekten Allah onu öldükten sonra tekrar diriltmeye kadirdir. O gün bütün sırlar ortaya çıkar. Artık insanın ne bir gücü vardır ne de bir yardımcısı.
0: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ
1: İçinde olayların dönüp dolaştığı göğe, bitkiler ve kaynaklar için yarılan yere andolsun ki, o Kur'an gerçekten hakla batılı ayırt eden bir sözdür.
0: وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ اِنَّهُمْ يَك۪يدُونَ كَيْدًا وَاَك۪يدُ كَيْدًا
1: O bir şaka ve eğlence değildir. Kafirler onu iptal etmek için durmadan tuzak kuruyorlar. Ben de onların tuzaklarını boşa çıkarıyorum.
0: فَمَهِّلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا
1: Ey Muhammed! Şimdilik sen kâfirlere mühlet ver. Onlara biraz süre tanı. Âlâ Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. Âlâ, en yüce, en yüksek anlamına gelir. Sure, her şeyden yüce olan Allah'ın tesbih edilmesi emriyle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbih isme rabbikel e'la.
1: Yüce Rabbinin ismini tesbih et.
0: Ellezî halaka fesevvâ.
1: O her şeyi yaratmış ve düzgün bir şekle koymuştur.
0: Vellezî kaddera fehedâ.
1: O varlığı ölçülü bir şekilde takdir etmiş ve hedefe ulaşacak yolu göstermiştir.
0: وَالَّذ۪ي اَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً اَحْوَى
1: O, otlaklarda yeşil otlar çıkarmış, sonra da onları simsiyah ve kuru bir çerçöp haline getirmiştir.
0: سَنُقَرِئُكَ فَلَا تَنْسَى İlla ma şa'a Allah. İnnehu ya'lemul cehra ve ma yakhfa.
1: Ey Muhammed, biz sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu asla unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği hariç. Çünkü o açık olanı da bilir, gizli kalanı da.
0: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ اِنَّ فَعَتِ الذِّكْرَى
1: Biz seni en kolay yola iletip başarılı kılacağız. Eğer öğüt bir yarar sağlayacaksa, öğüt ver.
0: سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى
1: Allah'tan korkan kimse ondan öğüt alacaktır.

0: نبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا.
1: En büyük ateşe girecek olan bedbaht kimse de ondan kaçınacaktır. Sonra da o ateşte ne ölecek ne de yaşayacaktır.
0: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى.
1: Kötülükten temizlenen ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan mutlaka kurtuluşa erecektir.
0: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبَقَى.
1: Ama siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret hayatı daha hayırlı ve daha süreklidir.
0: İnne hâzâ lefissuhufil ûlâ, suhufi İbrahim ve Musa.
1: Şüphesiz ki bu hükümler elbette önceki kitaplarda, İbrahim'in ve Musa'nın kitaplarında da vardı. Gâşiye Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 26 ayettir. Gâşiye, kaplayan, örten anlamına gelir. Her şeyi kaplayacak olan kıyamet haberiyle başladığı için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Hel etâke hadîthul gâşiye.
1: Ey Muhammed! Dehşeti her şeyi kaplayacak olan kıyametin haberi sana geldi mi?
0: Vucuhun yevmeizin haşi'e, amiletun nasibe, tesla nâran hamiye.
1: O gün bir takım yüzler vardır ki, rezillikten alçalmışlardır. Onlar çalışmışlar, fakat boşuna yorulmuşlardır. Onlar kızgın bir ateşe gireceklerdir.
0: Tusqa min aynin aniye. Leysa lehum ta'amun illa min dari'. La yusmin ve la yughni min ju'.
1: Onlara kaynar su akıtan bir gözeden içirilecektir. Onların orada beslemeyen ve açlığı gidermeyen, acı ve kötü kokulu bir dikenden başka da yiyecekleri yoktur.
0: Vucuhun yevmeizin na'ime lis'iha radiye fi cennetin aliye la tesma'u fiha lagiye.
1: Yine o gün bir takım yüzler de vardır ki nimet içinde mutludurlar. Dünyadaki çalışmalarından hoşnutturlar. Onlar yüksek bir cennettedirler. Orada asla boş bir söz bile duymayacaklardır.

0: وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ
1: Orada sürekli akan bir pınar vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar, önlerine konulmuş kadehler, dizilmiş yastıklar ve serilmiş kıymetli halılar vardır.
0: أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
1: Onlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine ve yerin nasıl yayılıp döşendiğine bakmıyorlar mı?

0: ente müzekkir leste aleyhim bimusaytir.
1: Ey Muhammed, sen onlara öğüt ver. Çünkü sen ancak bir öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin.
0: İlla men tevalla ve kefer feyuazzibuhullahul azabel ekber.
1: Ancak kim yüz çevirir, inkar ederse Allah onu en büyük azapla cezalandırır.
0: İnne ileyna iyabehum.
1: Şüphesiz ki onların dönüşü yalnız bizedir.
0: Thumma inne aleyna hisabahum.
1: Sonra onların hesabını görmek de yalnız bize aittir. Fecr suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. Fecr, tan yerinin ağarması, şafak, sabah vakti ve sabah namazı manalarına gelir. İşte sure bu manalara gelen fecre yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecr ve leyalin aşr ve şef'i vel vetr ve leyli izâ yesr.
1: Fecre, Zilhicce ayının ilk 10 gecesine, çift olana, tek olana ve geçip giden geceye andolsun ki kâfirler mutlaka azaba uğrayacaklardır.
0: Hel fî zâlike kasemun lizî hicr.
1: İşte bu sayılan şeylerde akıl sahipleri için bir yemin var değil mi?
0: Elem tera keyfe feale rabbuke bi'ad. İrame zâtil imâd. Elletî lem yuhlak mithluha fil bilâd. Ve thamûdellezîne câbussahra bil vâd. وَفِرْعَوْنَ ذِلْ اَوْتَادِ
1: Ey Muhammed! Sen, Rabbinin ülkeler arasında benzeri yapılmamış sütunlar üzerinde kurulu saraylara sahip İrem şehrinde oturan Ad kavmine, Vadil Kura'da kayaları yontup evler, kalalar yapan Semud kavmine ve saltanat sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi?
0: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب.
1: Onlar memleketlerinde azmışlar, oralarda çok bozgunculuk çıkarmışlardı. Rabbin de onların üzerine bir azap kırbacı yağdırdı.
0: İnne rabbeke lebil mirsad.
1: Doğrusu Rabbin her an gözetlemektedir.

0: ekremen.
1: Fakat insan, Rabbi kendisini imtihan edip ona ikramda bulunduğu ve bol bol nimet verdiği zaman, Rabbim bana ikram etti der.

0: ehanen.
1: Ama Rabbi onu imtihan edip rızkını daralttığı zaman da Rabbim bana hor baktı der.
0: Kalla bella tukrimuna yetim.
1: Hayır, siz yetime ikram etmiyorsunuz.
0: Ve la tahaddûne alâ ta'âmil miskîn.
1: Birbirinizi yoksulu yedirip doyurmaya teşvik etmiyorsunuz.
0: Ve te'kulûne t-turâfe eklen lemmâ.
1: Mirası haram helal demeden yiyorsunuz.

0: لَهُ الذِّكْرَى
1: Rabbinin emri gelip, melekler sıra sıra dizildiği zaman ki, o gün cehennem de ortaya getirilmiş olacaktır. İşte o gün insan hata işlediğini hatırlayacak ama bu hatırlamanın ona ne faydası olacak?
0: يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي
1: O zaman insan, keşke bu hayatım için ben önceden salih amel işleyip gönderseydim diyecektir.
0: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ اَحَدٍ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ اَحَدٍ
1: Artık o gün Allah'ın edeceği azabı hiçbir kimse edemez. Onun vuracağı bağı da hiçbir kimse vuramaz.
0: يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ يَرْجِعِي اِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَدَخُلِي ف۪ي عِبَادِي وَدَخُلِي جَنَّتِي
1: Allah müminlere şöyle hitap eder. Ey huzur içinde olan nefis! Sen Allah'tan hoşnut, Allah da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Haydi gir iyi kullarım arasına. Gir cennetime. Beled suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 20 ayettir. Beled, belde ve şehir anlamına gelir. Sure Mekke şehrine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: هذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد.
1: Senin de içinde oturduğun bu Mekke şehrine, babaya ve doğan çocuğa yemin ederim ki, biz insanı elbette bir takım zorluklara, sıkıntılara katlanacak nitelikte yarattık.
0: اَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقَدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٍ يَقُولُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا اَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ اَحَدٍ.
1: Yoksa insan hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Gösteriş için ben birçok mal sarf ettim diyor. Yoksa o kendisini hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor?
0: أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةِ.
1: Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak verip de kendisine iyi ve kötü olmak üzere iki yol göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşu aşıp geçemedi.
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةِ اَوْ اِطْعَامٌ ف۪ي يَوْمٍ ذ۪ي مَسْغَبَةِ يَت۪يمًا ذَا مَقْرَبَةِ اَوْ مِسْك۪ينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ.
1: Sarp yokuşun ne olduğunu sen bilir misin? O, bir köleyi azat etmek veya açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut da hiçbir şeyi bulunmayıp yerde sürünen bir yoksulu yedirip doyurmak, sonra da iman edip birbirlerine sabır tavsiye eden, birbirlerine merhamet tavsiye eden kimselerden olmaktır.
0: Ulaika

0: İşte onlar, amel defterleri sağdan verilecek olanlardır.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ
0: Bizim ayetlerimizi inkar edenlere gelince, onlar da amel defterleri soldan verilecek olanlardır. Onların üzerine etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş bürüyecektir. Şems suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 15 ayettir. Şems, güneş demektir. Sure, güneşe yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا

0: وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا.
1: Güneşe ve aydınlığına, onu takip ettiği zaman aya, güneşi meydana çıkardığı zaman gündüze, onu örttüğü zaman geceye, göğe ve onu yapana, yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene, her bir nefse ve onu düzenleyip şekil verene, sonra ona kötülük duygusunu ve ondan sakınma yollarını ilham edene andolsun ki, kendi nefsini kötülükten temizleyen kimse mutlaka kurtuluşa ermiştir.
0: وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.
1: Nefsini günahla kirletip örten kimse ise elbette ziyana uğramıştır.
0: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا اِذْ بَعَثَ اَشْقَاهَا.
1: Semud kavmi azgınlıkları yüzünden peygamberlerini yalanlamışlardı. Hani içlerinden en azgını deveyi kesmek için ayaklanmıştı.
0: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيَاهَا.
1: Bunun üzerine Allah'ın peygamberi onlara, Allah'ın şu devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın demişti.

0: وَلَا يَخَافُ عُقَبَاهَا.
1: Fakat onlar o peygamberi yalanladılar ve deveyi kestiler. Rableri de günahları yüzünden onların üzerine katmerli bir azap indirdi ve yapacağı azabın sonundan korkmayarak onları yerle bir etti. Leyl Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 21 ayettir. Leyl, gece anlamına gelir. Sure, geceye yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve'l-leyli izâ yagşâ. Ve'n-nehâri izâ tecellâ. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى.
1: Karanlığıyla ortalığı örttüğü zaman geceye, açılıp aydınlandığı zaman gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki, sizin çalışmanız gerçekten çeşit çeşittir.
0: فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
1: Fakat kim Allah için verir, kötülükten sakınır ve en güzel söz olan tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay yola iletip başarılı kılacağız.
0: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى.
1: Ama kim de cimrilik eder, kendini zengin görüp müstagni sayar ve en güzel söz olan tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor yola sürükleyeceğiz. O cehenneme yuvarlandığı zaman malı kendisine hiçbir yarar sağlamaz.
0: İnne aleyna lel-huda ve inne lena lel-ahirete vel-ula.
1: Doğru yolu göstermek ancak bize aittir. Dünya da ahiret de yalnız bizimdir.
0: فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذ۪ي كَذَّبَ وَتَوَلَّى.
1: İşte ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyardım. Oraya ancak yalanlayıp yüz çeviren en azgın kimse girecektir.
0: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذ۪ي يُؤْت۪ي مَالَهُ يَتَزَكَّى.
1: Kötülükten temizlenmek için malını Allah yolunda veren en müttaki kimse ise ondan uzak tutulacaktır.
0: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجَزَى.
1: Onun üzerinde hiç kimsenin karşılık verilecek bir nimeti yoktur.
0: İlla betigâe vecehi rabbihil e'lâ.
1: O verdiğini bir iyiliğe karşılık olarak değil, sadece yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir.
0: Ve lesevfe yerdâ.
1: O yakında mutlaka sevabının mükafatını alınca hoşnut olacaktır. Duha Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Duha, kuşluk vakti demektir. Sure, kuşluk vaktine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Vadduha ve'l-leyli izâ secâ. Mâ vedde'ake rabbuke ve mâ qalâ.
1: Kuşluk vaktine ve karanlığı çöküp sakinleştiği zaman geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı.
0: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى.
1: Ahiret senin için mutlaka dünyadan daha hayırlıdır.
0: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى
1: Yakında Rabbin sana verecek ve sen de razı olacaksın.
0: أَلَمْ يَجِدَكَ يَت۪يمًا فَآوَى
1: O seni bir yetim olarak bulup da barındırmadı mı?
0: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى
1: Seni şaşırmış bir halde bulup doğru yola iletmedi mi?
0: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى
1: Seni fakir olarak bulup da zengin kılmadı mı?
0: فَأَمَّا الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ
1: O halde yetimi ezip üzme.
0: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ
1: El açıp isteyeni de azarlayıp kovma.
0: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ
1: Fakat Rabbinin nimetini halka anlat. İnşirah Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. İnşirah, açılmak, genişlemek manalarına gelir. Birinci ayette Peygamber Efendimizin göğsünün açılıp genişletildiği ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.

0: Elem neşrah leke sadrak.
1: Ey Muhammed! Biz senin göğsünü, kalbini açmadık mı?
0: Ve vada'na anke vizrak. Ellezî enkada zahrak.
1: Belini büken yükünü üzerinden kaldırıp almadık mı?
0: Ve rafa'nâ leke zikrak.
1: Senin şanını yüceltmedik mi?
0: Fe inne me'al usri yusra.
1: Gerçekten her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
0: İnne me'al usri yusra.
1: Evet, doğrusu her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
0: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ.
1: O halde bir işten boşaldığın zaman diğerine başlayıp yorul.
0: وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.
1: Her işinde yalnız Rabbine yönel, isteyeceğini ondan iste. Tin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. Tin, incir demektir. Bununla birlikte bir yerin adı olması da muhtemeldir. Sure, incir ve zeytine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Vettini ve zeytun. Ve turi sinin. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
1: İncire ve zeytine, Sina dağına ve bu güvenli şehir Mekke'ye andolsun ki, biz insanı en güzel şekilde yarattık.
0: ثُمَّ رَدَدَنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
1: Sonra da onu aşağıların en aşağısı kıldık.
0: اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
1: Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır.
0: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ
1: Ey insan! O halde bundan sonra sana hesap ve ceza gününü yalan saydıran nedir?
0: أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ
1: Allah, hüküm verenlerin en güzel hüküm vereni değil midir? Alak Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. Alak, kan pıhtısı halinde görülen embriyo, yani döllenmiş yumurta demektir. İkinci ayette, insanın alaktan yaratıldığı ifade edildiğinden, surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Yekara bismi rabbikellezî halak. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ
1: Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yaratmıştır.
0: اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمْ اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
1: Oku. Rabbin en büyük ikram sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten ve insana bilmediği şeyleri bildiren O'dur.
0: Kellâ innel insâne leyatgâ errâhu istagnâ inne ilâ rabbikel rucâ
1: Hayır. Gerçekten insan kendini zengin görüp müstagni saydığı için mutlaka azar. Ey insan! Şüphesiz ki dönüş yalnız Rabbinedir.

0: yenha abeden izâ sallâ.
1: Sen bir kulu namaz kıldığı zaman bundan men edeni gördün mü?
0: اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوَى.
1: Ne dersin? Ya o engellenen kul doğru yol üzerindeyse veya kötülükten sakınmayı emrettiyse yine mi men edecek?
0: اَرَأَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّٰهَ يَرَى.
1: Ne dersin, engelleyen de peygamberi yalanlamış ve haktan yüz çevirmişse, o Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu?
0: كَلَّا لَاِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدَعُ نَادِيَةٍ.
1: Hayır, eğer o bundan vazgeçmezse, onu perçeminden, yalancı ve günahkar perçeminden tutar, cehenneme sürükleriz. O zaman çağırsın taraftarlarını.
0: سَنَدَعُ الزَّبَانِيَةٍ.
1: Biz de zebanileri çağıracağız.
0: كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَقَتَرِبْ.
1: Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Kadr Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Kadr, şeref, yücelik, kadir kıymet ve saygı değer manalarına gelir. Sure, yüce ve şerefli bir gece olan Kadir Gecesi'nden söz ettiği için bu adla anılmıştır.
0: Bismillah.

0: leyletil kadr.
1: Gerçekten biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik.
0: Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.
1: Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
0: Leyletul kadri hayrun min elf şehr.
1: Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
0: Tenezzelul melâiketu ve'r-rûhu fîhâ bi'izni rabbihim min kulli emr.
1: O gece melekler ve Cebrail, Rablerinin izniyle her bir iş için inerler.
0: Selamun hiye hatta metla'il fecr.
1: O gece şafak atıncaya kadar bir esenliktir. Beyyine Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 8 ayettir. Beyyine, açık delil demektir. Sure, içinde inkar edenlerin kendilerine açık deliller geldikten sonra ayrılığa düştükleri anlatıldığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ مُنْفَك۪ينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ رَسُولٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً ف۪يهَا كُتُبٌ قَيِّمَةً
1: Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, kendilerine apaçık bir delil, Allah tarafından içinde en doğru hükümlerin yazılı bulunduğu tertemiz sahifeleri okuyacak bir peygamber gelinceye kadar dinlerinden ayrılacak değillerdi.

0: الْبَيِّنَةِ
1: Kitap ehli olanlar, ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.
0: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ

0: وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ
1: Oysa kendilerine sadece Hakk'a yönelip, dini kendisine tahsis ederek Allah'a kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte dosdoğru din de budur.

0: fiha ulaika hum şerrul beriyye.
1: Şüphesiz ki kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte onlar halkın en kötüleridir.
0: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti ulâike hum hayrul beriyye.
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince işte onlar da halkın en iyileridir.

0: ebede halidine fiha ebeden radıyallahu anhum ve radu an zalika limen haşiye rabbe.
1: Onların Rableri katındaki mükafatları, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rabbinden korkan kimse için olacaktır. Zilzal Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 8 ayettir. Zilzal, deprem ve sarsılma anlamına gelir. Sure, kıyamet sarsıntısından söz ettiği için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İza zulziletil ardu zilzaleha.
1: Yer kendine mahsus sarsıntısıyla sarsıldığı.
0: Ve ehrecetil ardu athqalaha.
1: Yer içindeki ağırlıklarını dışarıya çıkardığı.
0: Ve qalel insanu ma laha.
1: Ve insan ona ne oluyor dediği zaman,
0: يَوْمَ اِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَى لَهَا.
1: İşte o gün yer, senin Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır.
0: يَوْمَ اِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ.
1: O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için mahşer yerine gruplar halinde çıkarlar.
0: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
1: Kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa onun mükafatını görür.
0: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
1: Kim de zerre kadar bir kötülük yapmışsa onun cezasını görür. Adiyat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Adiyat, hızla koşan atlar demektir. Gazilerin Allah yolunda savaş için koşan atlarına yeminle başladığı için surede bu atla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Vel'adiyati dabha.
1: Soluk soluğa koşan atlara.
0: Felmuriyati kadha.
1: O tırnaklarıyla ateş saçanlara.
0: Felmugirati subha.
1: Sabah vakti baskın yapanlara.
0: فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعَى.
1: Orada tozu dumana katanlara.
0: فَوَسَطَنَ بِهِ جَمْعَى.
1: Ve düşman topluluğunun ortasına dalanlara andolsun ki,
0: اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودَ.
1: Gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür.
0: وَإِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ.
1: Hiç şüphesiz kendisi de buna şahittir.
0: وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ.
1: Doğrusu o, mal sevgisine çok düşkündür.
0: أَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَب۪يرٌ.
1: Acaba o bilmiyor mu ki, kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki sırlar ortaya konulduğu zaman, işte o gün Rableri kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır. Kâri'a Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Kâri'a, vuran, kapıyı çalan, aniden gelen, kalpleri hoplatan manalarına gelip, burada kıyamet anlamında kullanılmıştır. Sure, kıyametten söz ettiği için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. El-Kari'a.
1: Kapıyı çalacak felaket.
0: Mel-Kari'a.
1: Nedir o kapıyı çalacak felaket?
0: Ve mâ edrâke mel-Kari'a.
1: Kapıyı çalacak felaketin ne olduğunu sen bilir misin?
0: يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ
1: O gün insanlar ateş etrafında yanarak dökülüp dağılmış pervaneler gibi olacaklar.
0: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ
1: Dağlar da atılmış renkli yün gibi olacaktır.
0: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
1: Sevap tartısı ağır gelen kimse, razı olacağı bir hayat içindedir.
0: وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ
1: Ama sevap tartısı hafif gelen kimseye gelince, onun gideceği yer bir cehennem çukurudur.
0: وَمَا أَدَرَاكَ مَا هِيَهُ
1: O çukurun ne olduğunu sen bilir misin?
0: نَارٌ حَامِيَهُ
1: O kızgın bir ateştir. Tekâsür suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. Tekâsür, nüfus ve kabile çokluğuyla övünme demektir. Böyle bir davranışın kötülüğü anlatıldığı için sure bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhâkumu't-tekâthur hattâ zurtumu'l-mekâbir.
1: Çoklukla övünmek sizi o kadar oyaladı ki nihayet kabirleri ziyaret edip ölüleri bile saydınız.
0: Kelle sevfe te'lemûn.
1: Hayır, yakında hatanızı bileceksiniz.
0: Thumme kelle sevfe te'lemûn.
1: Sonra yine hayır, yakında hatanızı anlayacaksınız.
0: كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ
1: Hayır, kesin olarak bilseydiniz böyle yapmazdınız.
0: لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ
1: Andolsun ki siz o alevli ateşi mutlaka göreceksiniz.
0: ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ
1: Sonra yine andolsun ki siz onu gözünüzle açıkça göreceksiniz.
0: ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ
1: Sonra da o gün mutlaka size verilen nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Asr suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 3 ayettir. Asır, çağ, İkindi vakti ve uzun zaman manalarına gelir. Sure asra yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husr.
1: Asra yemin ederim ki insan mutlaka hüsran içindedir.
0: اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
1: Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Hümeze suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 9 ayettir. Hümeze, birbirini arkasından çekiştiren, ayıplayan anlamına gelir. Sure, insanları çekiştiren ve kaş göz işaretleriyle alay edenlerin kötülüğünü anlattığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Veylül likulli humazatil lumazah. اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ
1: Mal toplayıp tekrar tekrar sayan ve insanları arkadan çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay eden her kişinin vay haline.
0: يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهُ
1: O malının kendisini dünyada ebedi olarak yaşatacağını sanır.
0: كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ
1: Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır.
0: وَمَا أَدَرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ
1: Hutamenin ne olduğunu sen bilir misin?
0: نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةِ اَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ
1: O, Allah'ın yürekleri sarıp yakacak olan tutuşturulmuş bir ateşidir.
0: İnneha aleyhim mu'sade fi amedin mumaddede.
1: Onlar uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde o ateş onların üzerine sımsıkı kapatılacaktır. Fil suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Peygamberimizin doğumundan az bir zaman önce Kâbe'yi yıkmaya gelen Ebrehe ordusunun fillerle saldırıya geçtiğinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil.
1: Ey Muhammed! Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?
0: Elem yec'al keydehum fi tadlil.
1: Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
0: Ve ersale aleyhim tayran ebabil. Termihim bihicaratin min siccil.
1: Rabbin onların üzerine balçıktan pişirilmiş sert taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi.
0: فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ
1: Nihayet onları kurtların yediği ekin yaprağı gibi yaptı. Kureyş Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 4 ayettir. Sure, Kureyş kabilesinin yaz ve kış seyahatlerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Hiç değilse Kureyş kabilesini alıştırdığı için, onları yaz ve kış yolculuğuna alıştırdığı için, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve kendilerini korkudan emin kılan ve bu Kâbe'nin Rabbi olan Allah'a kulluk etsinler. Maun Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 7 ayettir. Maun, zekat, ödünç ve yardım manalarına gelir. Sure, bu tür yardımlaşmaya engel olanların fenalığını anlattığından bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينِ
0: Ey Muhammed! Hesap ve ceza gününü yalanlayan kimseyi gördün mü?
1: فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُّ الْيَت۪يمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينِ
0: İşte o yetimi itip kakar, yoksulu yedirip doyurmaya teşvik etmez.

0: Vay o namaz kılanların haline! Ki onlar namazlarından gafildirler.
1: اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
0: Onlar ibadetle sadece gösteriş yaparlar. Zekatı ve yardımı da men ederler. Kevser Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 3 ayettir. Kevser, çok hayır, bol nimet, büyük şeref manalarına gelir. Cennette Hazreti Peygamber'e verilecek bir havuzun veya ırmağın da adıdır. Sure, Peygamberimize bol nimet ve şeref bahşedildiğini ifade ettiğinden bu adla anılmıştır.

0: Ey Muhammed! Doğrusu biz sana Kevser'i verdik.
1: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ.
0: O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
1: اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ.
0: Asıl soyu kesilmiş olan sana kin tutan kimsedir. Kafirun suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 6 ayettir. Kafirun, kafirler demektir. Sure onlara hitapla başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Ey Muhammed! De ki, ey kafirler!
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Ben sizin taptıklarınıza tapmayacağım.
1: Ve la entum abidun ma a'bud.
0: Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.
1: Ve la ene abidun ma abadtum.
0: Ben sizin taptıklarınıza tapmış değilim.
1: Ve la entum abidun ma a'bud.
0: Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.
1: Lekum dinukum veliye din.
0: Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Nasr suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş.

0: demektir. 3 ayettir. Nasr, yardım demektir. Sure, Allah'ın yardımından söz ettiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câe nesrullâhi vel feth.
0: Ey Muhammed! Allah'ın yardımı ve zafer geldiği.
1: وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدَخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا
0: İnsanların grup grup Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا
0: Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çokça kabul edendir. Tebbet suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Tebbet, kurusun, kahrolsun demektir. Sure, Ebu Leheb'in iki eli kurusun diye ona beddua ile başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Zaten kendisi de kurudu, mahvoldu ya.
1: Mâ eğnâ anhu mâluhu ve mâ kesebe.
0: Malı ve kazandığı şeyler kendisine fayda sağlamadı.
1: Seyaslâ nâran zâte lehebe.
0: O yakında alevli bir ateşe girecektir.
1: Ve emra'atuhu hammâletel hatab. Fî cîdihâ hablum min mesed.
0: Karısı da boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde odun hamalı olarak onunla beraber girecektir. İhlas Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 4 ayettir. İhlas, samimi olmak, dini halis ve saf kılmak demektir. Allah'ın birliğinin samimiyetle tasdik ve kabul edilmesine işaret ettiği için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad.
0: Ey Muhammed, de ki, o Allah bir tektir.
1: Allahu's-Samed.
0: Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır.
1: Lem yelid ve lem yulad.
0: O doğurmamış ve doğmamıştır.
1: Ve lem yekun lehu kufuven ehad.
0: Hiçbir kimse de onun dengi olmamıştır. Felak Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 5 ayettir. Felak, sabahın aydınlığı demektir. Sabah aydınlığını ortaya çıkaran Allah'a sığınmayı emrettiği için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'ûzu bi rabbil felak min şerri mâ halak.
0: Ey Muhammed, de ki, yarattığı şeylerin şerrinden
1: ve min şerri gâsikin izâ vekab.
0: Karanlığı bastığı zaman gecenin şerrinden
1: ve min şerrin neffâsâti fil ukad.
0: Düğümlere üfleyen büyücü kadınların şerrinden
1: وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ.
0: Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden sabahın Rabbi olan Allah'a sığınırım. Nas Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 6 ayettir. Nas, insanlar demektir. İnsanların Rabbine sığınmayı emrettiği için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbin nas. Melikin nas. İlahin nas. Min şerril vesvasil hannas. الَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.
0: Ey Muhammed! De ki, cinlerden ve insanlardan olup, insanların kalplerine vesvese veren o sinsi şeytanın şerrinden, insanların Rabbi, İnsanların hükümdarı ve insanların ilahı olan Allah'a sığınırım.
2: Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Elhamdülillahi'llezî cealenâ minel müslimîn. Elhamdülillahi'llezî cealenâ minel müminîn. الحمد لله الذي جعلنا من الموحدين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayır. İlahi ya Rabbi, hamdini sözümüze sertaç ettik. Zikrini kalbimize miraç ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. Lütfuna sığınıp hidayetine geldik. Merhametine güvenip ihsanına geldik. Şaşırtma Allah'ım, doğruyu söylet. Neşeni duyurup hakikati öğret. Sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini, yar et cümlemize cümle erdirdiklerini. İlahi ya Rabbi, biz nefsimize zulmettik. Bizi affetmez ve bize merhamet etmezsen zarara uğrayanlardan oluruz. Ya Rab, sen affedicisin, affı seversin, bizi de affeyle. Ey Rabbimiz, Rabbinize iman edin diye nida eden o münadinin davetini duyduk ve biz de iman ettik. Ya Rab, günahlarımızı bağışla, hatalarımızı ört ve bizi iyilerle birlikte öldür. Müslüman olarak canımızı al ve bizi salih kullarının zümresine ilhak eyle. Ya Rab, biz Peygamberimizin senden istediği şeyleri istiyor ve onun sana sığındığı şeylerden biz de sana sığınıyoruz. Ya Rab, imansızlıktan, sapıklıktan, amansız hastalıklardan, yaratılmışların şerrinden, doymak bilmeyen nefisten, hayırsız ilimden, ihlası olmayan amelden, kullara muhtaç olmaktan, haram kazançtan ve kul hakkından sana sığınıyoruz. Ya Rab, içimizde gizlediğimizi ve açığa vurduğumuz her şeyi bilen sensin. Sana hiçbir şey gizli kalmaz. Sen her şeyi bilen ve gören, her şeye muktedir olansın. Ya Rab, sen Rahmansın, sen Rahimsin. Rahmetine ve merhametine sığınıp huzuruna geldik. Ellerimizi sana açtık ve sana yalvarıyoruz. Ya Rab, onu okurken anlamaya, anlarken yaşamaya da muvaffak eyle. Hatmi şeriften hasıl olan sevabı evvela Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhlarına ihda ettik, vasıl eyle. Bütün peygamberlerin ruhlarına ihda eyledik, ulaştır ya Rab. Âl-ü ezvâc-ı tahirat, ashab-ı hüzin, ensar-ı muhacirin, tabi'in ve tebe-i tabi'in,

0: Bir cümle ulemanın ve evliyanın da ruhlarına ikram eyledik, haberdar eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, hakka ve halka hizmet etmiş bir cümle devlet büyüklerimizin, şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhlarını da bu Kur'an ziyafetinden hissedar eyle. Ya Rab, bu ziyafeti Kur'aniyeden hasıl olan sevabı bütün ehli imanın ve ehli İslam'ın, okuyan bizlerin ve tertip eden zevatın bir cümle geçmişlerinin ruhlarına da ikram eyledik, haberdar eyle. Ya Rab, okumak cüretinde bulunduğumuz yüce kelamını tilavet esnasında hasbel beşer vuku bulan hata ve noksanları ile birlikte kabule karin eyle. İlahi ya Rabbi, bizi Kur'an'ı Kur'an gibi okuyanlardan eyle. Ya Rab, Kur'an'ın şifa hazinelerinden, şifa kaynağından kana kana içenlerden eyle. Ya Rab, Kur'an'dan nasibini alanlardan eyle. Ya Rab, bizi Kur'an hakikatlarına vakıf eyle. İlahi ya Rabbi, ibadetlerimizi, hayırlarımızı, zikirlerimizi kabul eyle. Bütün İslam alemine birlik ve beraberlik ihsan eyle. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da ve Ravza-i Mutahhara'da yapılan dualar zümresine ilhak ile müstecab eyle. Ya Rab, sana hamdü senalar olsun. Biz Müslüman olarak dünyaya geldik. Müslüman doğduk. Müslümanca yaşamayı ve huzuruna Müslüman olarak gelmeyi cümlemize müyesser eyle. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. Otuzuncu cüz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.
1: Beyaz bir kefene sarılır beden, kabir çağırıyor ne gelir elden, alnına yazılmış bu ta ezelden, Allah'tan gelmişiz dönüş onadır, Allah'tan gelmişiz dönüş onadır, dönüş onadır.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya varis.
2: Varis sensin. Varissin ki yitirdiklerim sana emanet. Benden sonraya kalanlar sana kalır. Ruhum ve canım sana mirastır. Sevdiklerimin hepsi senin yanındadır.

Cömertliğin fazileti. Elde servet olmadığı takdirde, Müslümana yakışan, kanaat edip haris olmamak olduğu gibi, servete sahip olduğu takdirde de, başkalarını kendi üzerine tercih, cömertlik, hayrat-ü hasenat yapmak, cimrilik ve bahillikten kurtulmaktır. Sehavet, peygamberlerin ahlakı ve kurtuluşun ana yollarından biridir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cömertlik cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Dalları dünyaya sarkıtılmıştır. Her kim onun bir dalına yapışırsa o dal onu çeker, cennete götürür. Cabir'in radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam dedi ki: Allahü Teala buyurdu: zatım için razı olduğum din bu İslam dinidir. Buna yaraşan ancak cömertlik ve güzel ahlaktır. Gücünüz yettiği kadar bu iki vasıf ile bu dine ikram ediniz, buyurdu. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allahü Teala bütün velilerini cömert ve güzel ahlaklı kılmıştır. Cabir'in radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem'e hangi amel daha faziletlidir diye sorulduğunda Resul-i Ekrem sabır ve cömertliktir buyurmuşlardır. Abdullah bin Ömer'in radıyallahu anhüma rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iki haslet vardır ki Allahü Teala onları sever ve iki haslete de buğz eder. Sevdiği hasletler cömertlik ve güzel ahlaktır. Sevmediği iki huyda kötü ahlak ve cimriliktir. Allahü Teala bir kulunun iyiliğini dilediği zaman onu insanların işlerini görmekte istihdam eder, buyurmuştur. Miktam bin Şüreyh'in babasından, onun da babasından rivayetinde, dedesi Resul-i Ekrem'e, beni cennete götürecek bir ameli bana öğret, deyince, Resul-i Ekrem, bol yemek yedirmek, herkese selam vermek ve güzel konuşmak, mağfireti gerektiren sebeplerdendir, buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cömertlik cennette bir ağaçtır. Cömert olan onun bir dalını yakalamıştır. O dal onu cennete götürmeden bırakmaz. Cimrilik de cehennemde bir ağaçtır. Cimri de bu ağacın bir dalına yapışmıştır. O dal o adamı cehenneme götürmeden bırakmaz. Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala buyuruyor ki: fazileti kullarımın merhametli olanlarında arayın. Onlara sığının. Zira ben rahmetimi onlara yerleştirdim. Katı yüreklilerde fazilet aramayın. Zira onlarda da gazabımı yerleştirdim, buyurmuştur. İbni Abbas'ın radıyallahu anhuma rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cömertin kusuruna bakmayın. Zira o her sürçtüğü zaman Allahü Teala onun elinden tutar. İbn Mesud'un radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem
devenin boynuna dayanmış bıçağın kesmesinden daha süratli olan, yemek yedirenin rızkının ayağına gelmesidir. Allahü Teala yediren kimselerle meleklerine övünür buyurmuştur. Yine Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: Allahü Teala cömertliği ve güzel ahlakı sever, adi ahlakı sevmez. Enes'in radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den İslamiyet adına her ne istense verirdi. Bir defa adamın biri sadaka istedi. Resul-i Ekrem de bir sürü koyun kendisine verdi. Adam köyüne gidince, "Ey ahali, gelin Müslüman olun. Zira Muhammed aleyhisselam fakirlik korkusunu yok edecek kadar servet veriyor," diye bağırdı. İbni Ömer'in radıyallahu anhuma rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allahü Teala'nın bir takım kulları vardır. Kamu yararına harcanmak üzere onlara servet vermiştir. Bunlardan cimrilik eden olursa o serveti onlardan alır ve başkalarına verir. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, her şeyin bir meyvesi vardır. İkramın meyvesi de onu acele vermektir buyurmuştur. Nafi bin Ömer'den radıyallahu anhuma rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, cömertin yemeği şifa, cimrinin yemeği ise hastalıktır buyurmuştur. Yine Resul-i Ekrem bir hadis-i şeriflerinde, Allah'ın nimetleri kimde çoğalırsa insanların ona yük olması da çoğalır buyurmuştur. Bu külfete katlanmayanın elinden bu nimet alınır. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennet cömertlerin yeridir. Ebu Hureyre'nin rivayetinde Resul-i Ekrem, cömert Allah'a yakın, insanlara yakın, cennete yakın ve cehennemden uzaktır. Cimri Allah'tan uzak, insanlardan uzak, cennetten uzak ve cehenneme yakındır. Allah katında cömert bir cahil, cimri olan bir alimden daha sevimlidir. En ağır hastalık cimrilik hastalığıdır buyurmuştur. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ehli olsun olmasın, sen iyiliğini yap. Şayet ehlini buldunsa ne güzel, isabet ettirdin. Şayet bulamadınsa sen iyiliğin ehli olursun. Başka bir hadis-i şerifte de şöyle buyurmuşlardır: Ümmetimin salihlerinin cennete girmeleri namaz ve oruçları sebebiyle değil, cömertlik, gönüllerinde kimseye karşı gılle gış olmamaları ve Müslümanlara nasihat

sayesindedir. Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala bir takım insanları iyilik için yarattı. İyiliği onlara sevdirdi ve iyilik ile uğraşmayı da onlara sevdirdi. Yardım ve iyilik isteyenleri de onlara yöneltti. Vermek sebeplerini de onlara kolaylaştırdı. Kıtlık olan kurak yerlere yağmuru gönderip, kurumuş toprakları ve oralarda yaşayanları hayata kavuşturduğu gibi buyurmuştur. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her iyilik bir sadakadır. Hatta kişinin kendi nefsine ve aile fertlerine infak ettiği de kendisi için sadaka olarak yazılır. Diğer bir hadis-i şeriflerinde ise şöyle buyurmuşlardır. Her iyilik sadakadır. Hayra delalet eden o hayrı yapmış gibidir. Başka bir hadis-i şerifte ise zengin olsun, fakir olsun. Yapmış olduğun her iyilik senin için bir sadakadır buyurulmuştur. Rivayete göre Allahü Teala Musa aleyhisselama Samiri'yi öldürtme, zira o cömerttir buyurdu. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resul-i Ekrem bir yere bir müfreze gönderdi. Sa'd'ın oğlu Kays'ı da onlara kumandan tayin etti. Bunlar sıkıştı ve bir ara iyice acıktılar. Sa'd kendi kesesinden bunlara 9 deve kesti ve yedirdi. Bunlar dönüşlerinde vaziyeti Resul-i Ekrem'e bildirdiler. Resul-i Ekrem, cömertlik o ev halkının tabiatıdır buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu anh, dünyalık sana yöneldiği zaman sen de vermesini bil. Zira vermek onu tüketmez. Dünyalık senden yüz çevirdiği zaman yine ver. Çünkü o devamlı kalmaz buyurdu. Ve şu şiiri söyledi. Dünya sana yöneldiği zaman cimrilik etme. Zira cömertlik onu eksiltmez. Dünya senden yüz çevirmeye başlarsa daha çok cömertlik et. Yüz çevirdiği zaman hamd etmek ona haleftir. Muaviye, Hazreti Ali'nin oğlu Hasan'a radıyallahu anhüm, mürüvvet, ululuk ve keremden sordu. Hasan, mürüvvet, kulun dinini muhafaza edip, nefsini korkutması, misafirini iyi karşılaması, münazalarda güzel davranması demektir. Ululuk ise, komşuya eziyet etmemek ve zorluklara göğüs germektir. Kerem de istemeden vermek, yerinde yemek yedirmek, dilenciye yumuşak davranmak ve bol vermektir demiştir. Hazreti Ali'nin oğlu Hasan'a bir adam bir mektup getirdi. Hazreti Hasan mektubu açmadan isteğin yerine getirilecektir dedi. Adamı gönderdi. Orada bulunanlar, mektubu bir kere okuyup baksan da sonra cevap versen olmaz mı? Dediler. Hazreti Hasan, mektubu okuyuncaya kadar onu karşımda tutsam, onun çekeceği zilletten Allahü Teala beni mesul tutar. Bundan dolayı onu bekletmedim, dedi. Semmak da servetiyle memleketler satın aldığı halde yapacağı ikram ile gönülleri satın almayan adama şaşarım demiştir. Bedevinin birine efendiniz kimdir diye sordular. Bedevi, kötü sözlerimize dayanan, isteyicilerimize veren, cahillerimize de göz yumandır dedi. Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali, ben isteyenlere vermem diyen adam cömert sayılmaz. Hakiki cömert Allah'a itaat eden, kullarına Allah hakkını ödeyen, bunun karşılığında teşekkür beklemeyen ve bunu yalnız
Allah için yapan kimsedir, demiştir. Hasan-ı Basri'ye, rahmetullahi aleyh, cömertlik nedir, diye sorduklarında, Hasan-ı Basri, Allah rızası uğrunda servetini sarf etmektir, dedi. Kendisine, mala bağlanmak nedir, diye sorduklarında, Hasan-ı Basri, Allah için onu vermektir, dedi. Kendisine, israf nedir, diyenlere de Hasan-ı Basri, makam sevgisi yolunda infaktır, dedi. Cafer-i Sadık, rahmetullahi aleyh, akıldan daha yardımcı bir varlık, cehaletten daha felaket, meşvereden daha büyük yardımcı olamaz. İyi biliniz ki Allahü Teala ben cömerdim, kerem sahibiyim. Cimri ve alçak insanlar bana komşu olamaz. Cimrilik ve alçaklık küfürden gelir. Ehli küfür cehennemliktir. Cömertlik ve kerem imandandır. İman ehli ise cennettedir, dedi. Huzeyfe de radıyallahu anh, nice fakirler vardır ki geçim hususunda aldırış etmezler. Cömertlikleri sebebiyle cennete girerler, demiştir. Rivayete göre Ahnef bin Kays elinde bir kuruş bulunan bir adam gördü. Adama bu dirhem kimindir diye sordu. Adam benimdir dedi. Ahnef hayır, sen onu elinden çıkarmadıkça, yani bir hayra vermedikçe senin olamaz dedi. Şair bu mealde şöyle diyor. Malını elinde tuttuğun müddetçe sen malınınsın. Onu infak ettiğin zaman o mal senin olur. Vasıl bin Ata'ya gazzal, yani iplik satıcısı derlerdi. Halbuki o öyle değildi. Ancak kendisi iplikçiler arasında oturur ve zayıf bir kadın gördüğü zaman ona ikramda bulunurdu. Asma'yı diyor ki, Hazreti Hasan, kardeşi Hüseyin'e bir mektup yazarak, şairlere para verdiği için kendisini kınamıştı. Hazreti Hüseyin verdiği cevapta, malın hayırlısı, kulun şeref ve ırzını koruması için sarf ettiği maldır, dedi. Süfyan bin Uyeyne'ye sehavetten sordular. O da, sehavet, dost ve ahbaba iyilikte ve ikramda bulunmaktır, dedi. Yine Süfyan şöyle anlatıyor. Babam 50 bin dirhem miras aldı. Bunları kese kese, avuç avuç, dost ve ahbaplarına dağıttı. Ben dostlarımın cennete girmeleri için dua edip dururken, dünya malını onlardan esirgeyeyim mi? Dedi. Hasan-ı Basri de rahmetullahi aleyh, bütün imkanlarla mevcudunu harcamaya çalışmak, cömertliğin son haddidir, dedi. Hakimin birine, en çok kimi seversin, diye sordular. Hakim, kimin bana daha çok iyiliği dokunursa, dedi. Kendisine, böyle bir kimse bulunmazsa, en çok kimi seversin, dediler. Hakim, benim iyiliğim en çok kime dokunursa, diye cevap verdi. Abdülaziz bin Mervan, kim bana kendisine iyilik yapma imkanlarını verirse, benim nazarımda onun eliyle benim elim birdir, demiştir. Mehdi, Şebibe, benim evime gelen insanları nasıl görüyorsun, diye sordu. Şebib, ey müminlerin emiri, ümit ile giriyor ve memnun olarak çıkıyorlar, dedi. Şairin biri, Abdullah bin Cafer'in huzurunda, iyilik yerini bulmayınca iyilik sayılmaz. Yaptığın iyiliği Allah için ve yakınların için yap veyahut terk eyle, dedi. Abdullah, fakat bu iki beyt insanı cimrileştirir. Bence iyiliği her tarafa yağdır. Ehlini bulursa ne güzel, bulmazsa sen ehli olursun.

dedi. Muhammed bin Münkedir anlatıyor. Ümmü Dürre, Hazreti Âişe'nin radıyallahu anha hizmetçisiydi. Hazreti Muaviye radıyallahu anh 1180 dirhem kıymetinde iki harar dolusu malı Hazreti Âişe'ye radıyallahu anha gönderdi. Hazreti Âişe bunları tabaklara doldurarak etrafa dağıttı. Akşam olunca Ümmü Dürre'ye git biraz ekmek zeytin al getir de iftar edelim dedi. Ümmü Dürre bunları getirdikten sonra bugün bu kadar şey dağıttın. Ne olurdu o paradan biraz et alaydık da akşam iftarını et ile yapaydık dedi. Hazreti Âişe vaktiyle davransan bu iş olurdu dedi. Osman'ın oğlu Eban anlatıyor. Adamın biri, Abbas'ın oğlu Ubeydullah'ı zarara sokmak ve müşkül mevkiye düşürmek için, "Ey Kureyşliler! Abdullah sizi sabah kahvaltısına çağırıyor," diye nida etti. Duyan duymayan Abdullah'ın evine koştu. Tabii Abdullah'ın bundan haberi yoktu. Gelenlerle ev tıklım tıklım doldu. Abdullah vaziyetten haberdar olunca, evvel emirde meyveler aldırttı. Onlar meyvelerle meşgul olurken, öte yandan acele ekmek ve yemek pişirtti ve onlara yetiştirdi. Herkes yedi ve karnını doyurdu. Sonra misafirlerine döndü ve, "Her gün sabah kahvaltısına gelirseniz memnun olurum," dedi. Mus'ab bin Zübeyr anlatıyor. Muaviye radıyallahu anh, haç dönüşü Medine'ye uğramıştı. Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan'a, "Sakın bu adamı karşılayıp selamlama," dedi. Muaviye, Medine'den yola çıktığı zaman, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'e, "Bizim bu adama borcumuz var, borcumuzu vermemiz lazım," dedi. Ve hemen hayvanına binerek arkasından yetişti. Selam verdi ve borcunu bildirdi. 80 bin dinar olan borcunu zayıf dişi bir deveye yüklenmiş olarak getirdi. Deve yükü ağır olduğu için yürüyemiyordu. Adamlar deveyi sürerek getirdiler. Hazreti Muaviye "Bu nedir?" diye sordu. Hazreti Hasan "Borcumuzdur." dedi. Bunun üzerine Muaviye "Bu parayı Ebu Muhammed'in borcuna ve ihtiyaçlarına harcayın," dedi. Vakid'in oğlu Muhammed'in oğlu Vakid anlatıyor ve babasının kendisine şöyle haber verdiğini bildiriyor. "Babam Abbasi halifelerinden Memun'a bir mektup verdi. Bu mektupta kıtlık sebebiyle borçlandığını, borcunun miktarını ve borca tahammülü olmadığını yazmıştı. Memun mektubun arkasına şöyle yazdı. "Sen sehavet ve haya vasıflarını kendinde toplayan bir insansın. Cömertliğin elindeki servetin tükenmesine, hayan da halini bize bildirmemene sebep olmuştur. Şimdi sana 100.000 dirhem veriyorum. Şayet tam isabet ettimse fazlasıyla sehavetine devam et. Şayet ben yanıldımsa mesulü sensin. Sen Harun-ür Reşit devrinde vali bulunduğun sırada bana Muhammed bin İshak'ın şu rivayetini haber vermiştin. Zübeyr bin Avvam'a radıyallahu anh Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Zübeyr, bilmiş ol ki kulların rızıklarının anahtarı arşın yanındadır. Herkese masrafına göre Allahü Teala nafaka gönderir. Sarfiyatını çoğaltanın nafakasını çoğaltır. Kısanın da nafakasını kısar." buyurdu ve "Sen bunu daha iyi bilirsin." dedi. Vakidi diyor ki, "Bizzat Memun'un hadis üzerinde benimle sohbeti bana verdiği 100.000 dirhemden daha zevkliydi." Adamın biri Hazreti Ali'nin radıyallahu anh oğlu Hazreti Hasan'dan radıyallahu anh